0: hangimizin günahı daha az? Bak, az önce bahsediyorduk. Biz onun peşine çoluk çocuğu takarak taşlattık. Kan revan içinde bıraktık. Ama bizi affetti. Sonra sana bu işi emreden Hint af diledi, bağışlandı.
1: Haklısın.
0: Seni niye affetmesin?
1: Bilemiyorum. Beni tanıyan herhangi biri tarafından öldürülmekten korkuyorum. Şam ya da Yemen'e gitsem diyorum. Sonra kısa bir müddet içinde oraları da ele geçireceği korkusuna kapılıyorum.
0: Yersiz bir korku bu. Peygamberimiz dinine giren hiç kimseyi öldürmez. Bugüne kadar böyle bir şey görülmemiş. Git, Müslüman ol ve kurtul. Hem bu dünyanı hem de ahiretini kurtar.
1: Mekke'nin fethedildiği gün tanınmamak endişesiyle yüzümü gözümü kapatarak hareme gelmiştim. Beytullah'a sessizce veda ederek kaçacaktım. Derken İslam ordusu şehre dört bir yandan girmeye başladı. Artık ömrümün sonuna geldiğimden emindim. Derken Bilal, benim gibi bir köle olan Bilal, Kabe'ye tırmanarak bir şeyler okumaya başladı. Derinlerden gelen güzel bir sesti bu. Zihnimin uğultusundan ne dediğini anlamasam da beni çok etkilemişti.
0: Ezan okumuştur.
1: Belki de. Ne olduğunu anlayamadım dedim ya. O zaman çok şaşırdım. Benim gibi bir köle en şerefli yerde duruyordu. Kabe'nin üstünde. Müslümanlardan hiçbiri de bundan rahatsız değildi. Ben Hamza'yı öldürdükten sonra hürriyetime kavuşmama rağmen tenimin rengi her zaman bir köle gibi muamele görmeme sebep oldu. O ise inandığı şey sayesinde diğer insanlarla eşit şartlarda yaşıyor. Bu dini o gün bugündür merak ediyorum. Ama adım Vahşi. Ben Hamza'nın katiliyim. Bunu bilmeyen yok. Kendime nasıl bir çıkış yolu bulacağımı bilmiyorum.
0: Ben sana ne yapman gerektiğini söyledim. Medine'ye gidip peygamberimizle görüşeceksin.
1: Başka çarem yok sanırım. Deneyeceğim.

0: Vahşi bin Harp kısa sürede Medine'ye ulaştı. Tanınmak istemediğinden kimseyle konuşmuyor ve yüzünü olabildiğince gizliyordu. Mescid-i Nebevi'ye girip Peygamberimizin huzuruna geldi. Selam verdikten sonra sorularını sormaya başladı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Bir adam sana gelip Müslüman olduğunu söylese, onun günahları bağışlanır mı?
0: Peygamberimiz bu soruya, kim tövbe edip iyi davranışlarda bulunursa, şüphesiz o kişi tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner ayetini okuyarak karşılık verdi.
1: Ey Allah'ın Resulü! Ben neredeyse küfre denk bir günah işledim. Allah bunu da hasenata çevirir mi?
0: Peygamber Efendimiz, Allah kendisine ortak koşulması dışında bütün günahları dilediği kimse için bağışlar ayetiyle cevap verdi. Vahşi bununla da tatmin olmamıştı.
1: Burada Allah'ın dilediğini affedeceği bildiriliyor. Beni bağışlamayı diler mi, dilemez mi bilmiyorum.
0: Peygamberimiz bu sefer şu ayeti okudu. Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Okunan ayetler Vahşi'nin endişelerini gidermişti.
1: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki sen onun peygamberisin.
0: Vahşi Müslüman olmuştu. Peygamberimiz karşısındakinin amcasının katili olduğunu anladığında derin bir teessüre kapıldı ve ondan Hazreti Hamza'yı nasıl öldürdüğünü anlatmasını istedi. Vahşi için en zor zaman gelmişti. Peygamberimiz olan biteni ayrıntılarıyla dinlemekte ısrarcıydı. Vahşi mecburen anlatmaya başladı.
1: Ben Cübeyr bin Mutim'in kölesiydim. Onun amcası Tuayme bin Adi Bedir Savaşı'nda öldürülmüştü. Kureyşliler Uhud'a hareket ettikleri zaman Cübeyr bana, eğer Muhammed'in amcasını öldürürsen seni azat ederim dedi. Ebu Sufyan'ın karısı Hint de Hamza'yı öldürmem konusunda benzer vaatlerde bulundu. Mızrak atma konusunda maharetliydim. Atıp da vuramadığım çok nadirdi. Uhud'a vardık. Savaş başladığında gözlerim Hamza'yı arıyordu. Nihayet onu gördüm. İki elinde iki kılıçla düşmanın canını okuyordu. Kimse onun karşısında duramıyordu.

0: onun karşısına çıkmaya cesaret edemiyordum. Orada bulduğum bir kayanın arkasına sinerek onu gözetlemeye başladım. O sırada Siba bin Abdülluzza Hamza'nın önünü kesti. Hamza ona öyle hızlı bir darbe indirdi ki başı yuvarlanıp önüme geldi. Onunla savaşmaya cesaret edemezdim. Bir yere saklanarak onu gözetlemeye başladım. Bir ara önündeki bir taşa takılarak sendeledi. Dikkati bir an olsun dağılmıştı. Bunu fırsat bildim. Mızrağımı attım. Göğsüne isabet etti. Ölene kadar yanına yaklaşmadım. Ölünce gidip mızrağımı aldım ve onu öldürdüğümü haber vermek üzere karargaha gittim.
1: Peygamberimiz anlatılanları dinlerken ağlamaya başlamıştı. Sahabe-i kiram onun Hazreti Hamza'ya ne kadar düşkün olduğunu bilirlerdi. Onlar da Resulullah'ın acısının yeniden tazelendiğini görerek ağlamaya başladılar. Vahşi cezalandırılmadı. Ama peygamberimiz amcasının katledilişini hatırlamak istemediğinden Vahşi'nin bir daha gözüne görünmemesini istedi.

0: Münafıkların lideri Abdullah bin Übey hastalanmıştı. 20 gün kadar süren bu hastalıktan kurtulamayacağı anlaşılmıştı. Oğlu Abdullah ise samimi bir Müslümandı. Babasının tavırlarından hep rahatsız olmuş, onu doğru yola sevk etmek için elinden geleni yapmıştı. Şimdi ölüm döşeğindeki babası için dua ediyordu.
1: Allah'ım, babamın canını Müslüman olarak al. Onun kalbini temizle. Kötülüklerini iyiliğe çevir.
0: Çok geçmeden Abdullah bin Übey öldü. Oğlu büyük bir üzüntüyle peygamberimizin yanına geldi.
1: Ya Resulallah, babam Abdullah bin Übey öldü. Gömleğini verir misin, ona kefen yapayım? Onun cenaze namazını kıl ve bağışlanması için Allah'a dua et, ne olur. Senin duan sayesinde Allah onu affeder diye umuyorum.
0: Peygamberimiz sırtından gömleğini çıkarıp ona verdi ve cenaze hazır olduğunda haber vermesini istedi. Bir müddet sonra Abdullah geldi.
1: Ya Resulallah, babamın cenazesi hazır. Musallada bekliyor. Namazını kıldırırsanız defnedeceğiz.
0: Peygamberimiz cenaze namazını kıldırmak için hazırlandığı sırada Hazreti Ömer onun önünü keserek şöyle dedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, Uhud'da askerleriyle geri dönüp bizi ortada bırakan, Yahudilerle anlaşma yapıp arkamızdan iş çeviren, her fırsatta aleyhimize konuşarak Müslümanların arasında fitne fesat çıkaran bu adamın cenaze namazını mı kıldıracaksın?
0: Peygamberimiz Hazreti Ömer'e gülümsemekle yetindi. Ama Hazreti Ömer kararlıydı.
2: Şu adamın namazını niye kılacaksın ki? Allah senin münafıklar için dua etmeni yasaklamadı mı?
0: Bunun üzerine Peygamberimiz, ben iki şey arasında serbest bırakıldım. Allah onlar için ister mağfiret dile, ister dileme. Onlar için 70 kere mağfiret dilesen bile Allah onları affetmeyecektir buyurdu. Eğer ben daha fazla istiğfar ettiğimde onların bağışlanacağını bilsem bunu yapardım dedi ve cenaze namazını kıldırmak üzere musallaya yöneldi. Cenazenin etrafı çok kalabalıktı. Özellikle münafıklar kabrin başına üşüşmüştü. Kimileri de ağıtlar yakıyordu.
3: Medine en önemli adamlarından birini kaybetti.
4: Senin yerine canımı da malımı da verirdim.
3: Abdullah bin Übey gibisi bir daha bu dünyaya gelir mi ha?
4: Gelmez değil mi?
5: Gelmez.
2: Peygamberimizin geldiğini görmüyor musunuz? Onun yanında seslerinizi yükseltmeyin.
0: Peygamberimiz cenaze gömülünceye kadar bekleyip oğlu Abdullah'a başsağlığı diledikten sonra geri döndü. Aradan çok zaman geçmemişti ki Tevbe suresinin 84. ayeti nazil oldu. Onlardan ölen hiçbiri için asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Resulullah bundan sonra münafıklığı kendisine aşikar olan kimsenin cenaze namazını kılmadı. Peygamberimizin sahabilerinden Muaz bin Cebel sorduğu sorularla Resulullah'ın takdirini kazanmış bir gençti. Bir gün yine aklına takılan şeyleri konuşmak için mescide gelmişti.
6: Ey Allah'ın Resulü! Beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana söyler misin?
0: Peygamberimiz, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve Kabe'yi hac edersin. Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Dedi.
6: Elbette ya Resulallah.
0: Peygamberimiz şöyle dedi. Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Geceleyin bir kimsenin namaz kılması da böyledir. Daha sonra şu ayeti okudu. Onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Şöyle devam etti. Dinin başını, dileğini ve zirvesini sana haber vereyim mi?
6: Evet ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamberimiz, dinin başı teslimiyet, direği namazdır. Zirvesi de cihattır. Bu dediklerimin hepsini kemale erdiren ve tamamlayan şeyin ne olduğunu sana söyleyeyim mi? Diye sordu.
6: Evet ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamberimiz mübarek dilini eliyle tutup, işte şunu tut buyurdu.
6: Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de mi sorgulanacağız?
0: Resul-i Ekrem, annen hasretine yansın ey Muaz. İnsanları yüzü koyun cehenneme götüren dilleriyle kazandıkları değil midir diye cevap verdi. Muaz bin Cebel sorduğu sorularla pek çok kişinin aydınlanmasına sebep oluyordu. Bu ve benzeri sebeplerle Peygamberimiz onu çok sever, sevgisini de dile getirirdi. Hicretin 9. yılında yeni Müslüman olan topluluklara İslam'ı anlatmak üzere göndereceklerinin arasında Muaz da yerini almıştı.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا.
2: أبو سعيد الخدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler. Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
1: عائشة'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: Ey Allah'ın Resulü! Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al buyurdu.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satma

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
1: أبو مسعود البدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

Yağlığa anlatıyor. Şöyle nakledildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde gusletsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Gıybet nedir bilir misiniz?" diye sordu. Ashab "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dediler. "Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir." diye tarif etti. "Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin?" denilmesi üzerine, "Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun." buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin, fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi."

0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve "Ben borcumu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et." demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen dağ kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle" diye dua et demiştir.

0: قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر.
1: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab, cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi, razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra 3 defa kalbine işaret ederek, takva buradadır buyurdu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني.
1: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki: sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أننا كنا تحولنا.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah, böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

0: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı: "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor." dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول
2: براء بن عازب'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım" derdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin, zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri ölümü istemesin, vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin, zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.

0: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametliler girer. Biz, ey Allah'ın Resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: sizden birinizin merhameti yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet tüm insanlara merhamet etmesidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Ve an Aişe radıyallahu anha en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli 11 rak'a تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
1: أبو عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.

Allah Resulü namazlarının ardından "Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi" derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: "Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في أنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı. Ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim? Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, amellerimizi kabul eyle, bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ve an Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين.
3: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip: ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu.

Bir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allah aranıza ayrılık verir," buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
1: Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: bir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.
1: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت.
0: حذيفة وأبو ذردن رضي الله عنهما rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi.

Rivayet edildiğine göre, tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tebük'te cemaat içinde otururken, Ka'b bin Malik ne yaptı? Demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması, onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona, ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, vallahi ey Allah'ın Resulü, Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine, Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

Bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi? Buyurdu.

Hazreti Peygamber, Allah'ın en seçkin kulu. Ensardan bir adamla Zübeyir bin Avvam arasında Harre mevkiindeki hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıktı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e suyu bırak gelsin dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum Hazreti Peygamber'e intikal etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam, "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için ona öncelik verdin," diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerinden oluşan duvarın hizasına gelinceye kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar." Bu olayda görüldüğü gibi insanlar arasında çıkan anlaşmazlıklar Peygamberimize getirilir, onun verdiği kararlar doğrultusunda bir çözüm ortaya çıkardı. Zübeyir ile Medineli zatın arasındaki sulama anlaşmazlığında Allah Resulü, Zübeyir'in olgun davranarak hakkı olan seviyeye kadar suyu biriktirmeden komşusunun bahçesine salıvermesini istemişti. Ancak Ensardan olan zatın verdiği tepkiye alınmış ve Zübeyir'e hakkını sonuna kadar kullanmasını emretmişti. Bu olay üzerine inen ayet, söz konusu tepkinin saygısızca bir hareket olmanın çok daha ötesinde peygambere imanı ve itaati ilgilendiren bir yönü olduğunu göstermekteydi. Çünkü uygulamanın adilane olmadığı düşüncesiyle kendisine itiraz edilen sıradan bir insan değil, Allah'ın en son elçisiydi. Pek çok ayet-i kerimede Hazreti Peygamber'e iman, Allah'a imanla birlikte zikredilir. Kuşkusuz Allah'a iman, peygamberine imanı gerektirmekte ve bu imanı ikrar ifadesi peygamberin adını da içermektedir. Allah Resulü de sevgili amcası Hazreti Abbas'ın naklettiği şu sözünde imanın ancak peygamberi tasdik etmekle tamam olacağını bildirmektedir. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Hazreti Muhammed'i de Resul olarak kabullenen kişi imanın tadını alır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kalpten benimsemek, onu her şeyden daha çok sevmek, gerçek anlamda iman etmenin bir gereğidir. Enes bin Malik'in naklettiğine göre sevgili peygamberimiz bu hususa şöyle dikkat çeker: "Herhangi biriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz." Yüce Allah müminlere Hazreti Peygamber'e sevgi ve tazim göstermeyi emretmiş, kendisinin de ona ne kadar değer verdiğini, onun makamını ne kadar yücelttiğini hatırlatmıştır. Allah ve melekleri peygambere çok salat eder. "Ey müminler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin." Peygambere salat, meleklerin dua, tebrik ve övgülerini ifade ederken, Allah'ın salat etmesi, gerçek mahiyeti ve keyfiyetini tam olarak kavrayamadığımız, sınırlarını kestiremediğimiz bir iltifat, rahmet ve şeref olmalı. Allah, peygamberine salat ve selam getirmeyi müminlere bir vazife olarak yüklerken, onu yüceltmeyi imanın bir gereği saymıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı tesbih etmekle Resulüne saygı yan yana zikredilmiştir. İşte Allah, elçisine verdiği bu değerden dolayı ona yapılan saygısızlığı, kendisine yapılan saygısızlıkla bir tutarak şöyle buyurmuştur: "Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk," derler. De ki, "Allah'la, ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?" Aynı şekilde Allah Teala, herhangi bir yardıma muhtaç olmadığı, bütün kudret ve hakimiyet elinde olduğu halde peygamberine yapılan yardımı kendisine yapılmış gibi ifade ederek onun kıymetine işaret etmiştir. "Ey iman edenler!
Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. Bu ayetteki Allah'a yardım ifadesi, O'nun dinine ve peygamberine yardım şeklinde tefsir edilmiştir. Hazreti Peygamber'e verilen bu değer, O'na itaatin Allah'a itaatten, O'na teslimiyetin Allah'a teslimiyetten bağımsız olmadığını, Allah'a imanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kanıtlamaktadır. Nitekim Ebu Hureyre'nin naklettiği bir sözünde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Allah'a giden yol Resulüne tabi olmaktan, sözlerini dinlemekten ve dediklerine gönülden boyun eğmekten geçmektedir. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir ayeti, Peygamber Efendimiz'e ittiba etmenin, Allah'ı sevmenin bir göstergesi ve ispatı olduğu gibi, bağışlanmanın, günahlardan arınmanın ve Allah'ın sevgisini kazanmanın da şartı olduğunu bildirmektedir. Yüce Yaratıcı'nın kullarına olan sevgisini ve merhametini, onların peygamberin yolunu takip etmelerine bağlaması, ona verdiği değerin büyüklüğünü ve nezdindeki ayrıcalığını açıkça ortaya koymaktadır. Peygambere itaatin aynı zamanda Allah'ın koyduğu sınırlara riayet ve dolayısıyla Allah'a itaat anlamına geldiğini bildiren bir başka ayette de şöyle buyrulur. İşte bu hükümler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. Bundan dolayıdır ki Kur'an ayetlerine bakıldığında, peygamberine isyan bir anlamda Allah'ın koyduğu sınırları aşmaktır. Peygamberine karşı gelmek aynı zamanda Allah'a karşı gelmektir. Peygamberiyle savaşmak, Allah'a savaş açmaktır. Peygambere biat etmek, Allah'a biat etmektir. Hadis zatında, kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Zira o kendi arzusuna göre konuşmuyordu. Söyledikleri ya Allah'tan gelen bir vahidir ya da vahyin kontrolündedir. Tabiatıyla böyle bir elçinin emrettiklerine uymak, men ettiklerinden uzak durmak inananlar için imani bir zorunluluktur. O içlerinden herhangi birinin babası değil, peygamberlerin sonuncusu Hatemül Enbiya idi. Yüce Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönderdiğinde ona önemli vazifeler yüklerken onu yüksek yetkilerle donatmıştı. Bundan sonra o sadece ıssız mağaralarda inzivaya çekilip geceler boyunca tefekküre dalan, gönlünü arındıran bir kişi değil, aynı zamanda bütün insanlığa ilahi vahyi duyuran, onları arındıran, bireysel ve toplumsal hayata ilişkin konularda bilmediklerini onlara öğreten bir davetçi olmuştu. Öncelikli görevi kendisine gelen vahyi insanlara aktarmak ve açıklamaktı. Allah Resulü ümmetine ibadetlerin yanı sıra evlilik, boşanma, miras, haramlar, helaller ve ticaret gibi daha pek çok konuya işaret eden ayetlerle ilgili açıklayıcı bilgiler vermişti. Mesela, Allah alışverişi helal, faizi ise haram kıldı ayetinden her türlü alışverişin helal olduğu anlaşılmasına rağmen, Peygamberimiz örneğin domuz ve içkinin satışını yasaklayarak buna bir takım sınırlar getirdi. Allah elçisine Kur'an'da mevcut olan emir ve yasakları açıklama görev ve yetkisinin yanı sıra, Kur'an'da olmayan bazı hususlarda da kural koyma yetkisi tanımıştı. O insanlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır ayeti, onun hem sorumluluklarına hem de yetkilerine işaret etmektedir. Yüce Allah, Rabbinin hükmüne sabret, çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et buyururken, Resul-i Ekrem'in doğrudan ilahi iradenin gözetimi altında olduğunu bildiriyordu. Hazreti Peygamber, vahiy ile yönlendirilmediği hususlarda elbette şahsi görüşüyle hareket ediyordu. Ümmü Seleme'nin anlattığına göre iki kişi miras ve kaybolmuş mallar konusunda anlaşamayıp peygambere gelince Allah Resulü onlara şöyle demişti. Bana vahiy gelmeyen hususlarda
aranızda kendi kanaatime göre hüküm veririm. Peygamberimizin kişisel yargılarının doğruluğu kuşkusuz herhangi birininkiyle aynı değildi. Nitekim Hazreti Ömer bir gün minberde hitap ederken bu gerçeği şu şekilde ifade etmiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona

doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimiz ise doğru olanı bulmak için gücümüz nispetinde ortaya konan fikri gayret ve zandan ibarettir.

Yüce Allah, Hazreti Peygamber'i hem fertlerin iç dünyasını aydınlatmak, onları günahlarından arındırmak, hem de topluma iyilikten yana olmayı, iyiliği egemen kılmayı öğretmek için görevlendirdi. O bütün bu yönleriyle alemler için bir rahmetti. İnsanlara rahmete kavuşma yolunu gösterirken o, rahmetin bizzat kendisiydi. Bu rahmet, azabı açıkça davet edenleri bile kuşatmıştı. Peygamber Efendimiz'in anlattıkları karşısında Ebu Cehil, "Allah'ım, eğer bu senin katından gelen bir gerçekse, gökten başımıza taş yağdır veya bizi elim bir azaba uğrat," demişti de, bunun üzerine şu ayetler inmişti. "Oysa sen onların içindeyken, Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerken de Allah onlara azap edecek değildir. Onlar Mescid-i Haram'dan müminleri alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez." Ayette mağfiret dileyenler olarak zikredilenler, Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde hala Mekke'de müşrikler arasında bulunan müminlerdi. Rabbi onu hep himayesi altında tutmuştu. Bu baştan beri böyleydi. Rabbi onu yetimken barındırmış, arayış içine girdiğinde ona yol göstermiş, yoksul iken onu zengin etmişti. Henüz annesinin karnında 6 aylıkken babası vefat etmiş ve yetim kalmıştı. 6 yaşında da annesini kaybettiğinde yapayalnızdı. O seni bir yetim iken barındırmadı mı buyrulurken onun dürri yetim, eşsiz inci gibi oluşuna da bir işaret vardı. Büyütülen bir çocuk değil, aynı zamanda büyük bir ahlak örneği ve insanlığı kurtuluşa çağıracak olan bir davetçi ve müjdeleyiciydi. Bu yüzden hep Allah'ın gözetimindeydi ve Allah peygamberini insanların zararlarından daima korudu. Yardımı ve merhametiyle insanların saptırmalarından onu emin kıldı. Ona ve onun şahsında bütün inananlara daima ilahi iradeye teslim olmaları salık veriliyordu. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Ayeti bu telkinlerden sadece biriydi. Allah sevgili peygamberimizden dünya nimetleriyle kendi katındakiler arasında seçim yapmasını istediğinde o, Allah katındakileri tercih ederken hiç tereddüt etmemişti. Vefatına 5 gün vardı. "Sizden birinin bana dost olmasından ve böylece Allah'ın dostluğu yanında ikinci bir dostluk oluşmasından sakınırım. Çünkü Yüce Allah beni tıpkı İbrahim'i dost edindiği gibi dost edinmiştir." buyurdu. Zaten son sözü de "Allah'ım, Refik-i Ala'ya, en yüce dosta" olmuştu. Allah Teala onu Ahmet diye isimlendirmiş, geleceği Hazreti İsa'nın diliyle İsrailoğullarına bildirilmişti. Peygamber şairi Hassan bin Sabit'in ifadesiyle adını adıyla andırmıştı. Allah son elçisinin adını ve şanını yüceltti. Onunla ilgili bu ilahi destek ve ihtimam çarpıcı bir biçimde şöyle vurgulanır. "Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istikametinden şaşmadı ve kendisinden önce gönderilen peygamberler gibi o da verilen risalet görevini en güzel şekilde yerine getirdi. Kuşkusuz Allah'ın bütün elçileri peygamberlik vasfı itibarıyla eşitti. "Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz" ayeti kerimesi, müminlerin imanlarının gereği olarak söylemeleri icap eden söze işaret etmekteydi. Peygamberler silsilesinin son halkası olan sevgili peygamberimiz, bütün insanlığa gönderilmekle sadece kendi toplumlarına gönderilen diğer peygamberlerden ayrıldığını telaffuz ederken, hiçbir kula "ben Yunus bin Metta'dan,

Yunus peygamberden daha hayırlıyım demek yakışmaz sözüyle peygamberlik vasfı itibarıyla bütün elçilerin Allah'ın nezdinde eşit olduğunu ifade etmekteydi. Bununla birlikte Kur'an'da sabırlı ve dirençli ulul azm peygamberlerden bahsedilir. Ey Muhammed, o halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Bu ayet aynı zamanda Allah Resulü'nün de bahsedilen ve övülen peygamberlerden biri olduğuna dair bir işareti barındırmaktadır. Resul-i Ekrem büyük bir azim ve kararlılıkla görevini ifa etti. Veda hutbesinde buna insanların şahit olmasını istedi. Allah ondan razıydı, o da Rabbinden razı olacaktı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şehadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar.

0: Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
1: Enes bin Mali'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayeti küçük büyüğe selam verir şeklindedir.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında 2 rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin: Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: şu 4 huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: أنس رضي الله عنه إسراء حادثesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
0: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء.
1: أسامة بن زيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.

Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي.
2: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
1: أبو مسعود البدري'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir: bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Müslim'in diğer bir rivayetine göre "Peygamberimizin heybetinden elimdeki kamçı yere düştü" demiştir. Başka bir rivayette "Allah rızası için bu köle artık özgürdür" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer böyle yapmasaydın seni ateş yakardı veya cehennem ateşi seni dağlardı" buyurdu.

0: Yani onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
0: ابن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

0: الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
1: أم كلثوم'un radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir. Ümmü Gülsüm şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.
0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi Estağfirullaha ve etubu iley Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir ona en yüce övgülerle hamd ederim Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim, sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.''

0: فقال: إنما هاجر به أبوه. يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.
1: نافي anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz.

0: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
1: أبو هريرة Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

0: عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.
0: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
1: Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun, de, buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün, dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür, buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun, dedim. Kimseye sövme, dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti: hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir, sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen

0: Onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir, buyurdu.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
0: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم.
0: Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.''

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu: "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin."

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله إنك أصبحت جدا، فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن أبو عبد الله بلال بن رباح'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de, ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Cömertlik. Cömertlik, insanın sahip olduğu imkanlardan, muhtaçlara meşru ölçüler içinde, Allah rızasından başka hiçbir çıkar amacı taşımadan, ikram ve yardımda bulunulmasını sağlayan üstün bir ahlak kuralıdır. Cömert olan kişi, bireysel ve toplumsal alanda gerekli görülen her şeye yardım eder, hiçbir kimsenin zorlaması olmadan iyilikte bulunmayı canı gönülden arzular. Zenginliğiyle her ne suretle olursa olsun başkalarına faydalı olmaya çalışır. Allah Teala'nın kendilerine lütuf ve kereminden verdiğine ve sahip olduğu malda muhtaçların hakkı olduğuna inanır. İnsan yaptığı yardımını Allah rızası için yapmalı, karşılığında menfaat beklememeli, yardım edileni rencide edebilecek davranışlardan kaçınmalıdır. İnsanoğlunda bulunması arzu edilen bu özellik, çeşitli sebeplerle istenilen düzeyde değildir. İnsanların cömertlikten kaçmasının sebepleri başında, benim olan varlığı başkalarına niçin vereyim duygusuyla, başkalarına verirsem varlığım azalır ve ihtiyaç anında sıkıntıya düşerim düşüncesi gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mal sadaka vermekle eksilmez buyurarak bu düşüncenin yersizliğini belirtmiştir. Rahmet elçisi, her vesileyle inanan insanları cömert olmaya teşvik etmiş ve onlara cömert insanların Allah katındaki değerlerini müjdelemiştir. Nitekim Efendimizin, cömert kişi Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın fakat cehennem ateşinden uzaktır. Cimri insan Allah'tan uzak, cennetten uzak fakat cehenneme yakındır. Cömert cahil, İbadet eden cimriden Allah'a daha sevimlidir. Gıpta edilecek kişilerden biri de cömert insandır hadisleri bu teşviki ortaya koymaktadır. Allah Resulü insanların cömert olmalarını ve bu güzel ahlakla süslenmeyi geciktirmemelerini tavsiye eder. Sadakanın en iyisi kişinin bizzat kendisinin vereceği sadakadır. Sadaka, siz sağlıklı ve malınız elindeyken İstediğiniz kimseye istediğiniz kadar verdiğinizdir. Yoksa can boğaza geldikten sonra geç kalmış olursunuz. Sizden sonrakiler istediklerini yapar. Resul-i Ekrem, fert ve toplum yararını düşünerek cömertliği tavsiye ettiği gibi, zıddı olan cimriliği, dünyaya ve içindeki nimetlere aşırı derecede rağbet etmek anlamına gelen tamahkarlığı da reddetmiştir. Sıkılık diye tercüme ettiğimiz şuh kelimesi cimriliği de ifade eder. Sıkılık pek çok fenalıkların kaynağı durumunda olan bencillikle bağlantılıdır. Nitekim bencil insan maddi manevi her imkanı kendi kaprislerini tatmin için kullanarak pek çok insani ilişkileri zedeler, sosyal bağları koparır. Söz gelimi sıla-i rahim, yakınlara ilgiyi, hediyeleşmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardımı gerektirir. Bencillikle cimrileşen bunları kaldırır atar. İnsan bencilliğe düştü mü, nefsin arzu ve hevasını tatmin yolunda pek çok fenalıkların kapısını açmış olur. Birçok hayır kapılarını da kapayabilmektedir. Nitekim sıkılıktan kaçının, zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helak oldular. Çünkü bu huy onlara cimrilik yapmayı emretti. Onlar hemen cimrileşiverdiler. Sıla-i rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-i rahmi kestiler. Doğru yoldan çıkmayı emretti, hemen doğru yoldan çıktılar buyurularak bu gerçek ifade edilmiştir. Özellikle ticaret hayatında gözünü mal hırsı bürümüş bir insanın Allah Teala'ya karşı kulluk şuuru içerisinde hareket etmesi zordur. Ayrıca tamahkarlık, çevresindeki insanların elindekine göz dikerek haset duygularıyla başkasının hakkını gasp etmeye kadar götürebilir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de insanın mal arzusunun çokluğu belirtilirken, diğer taraftan dünya ve ahiret için dengeli bir biçimde hazırlık yapması gerektiği hatırlatılmıştır. Hadis-i şeriflerde insanoğlunun tabiatının mal hırsıyla donatıldığı belirtilmektedir. Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa bir üçüncüsünü ister. Ademoğlunun karnını topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki tevbe eden kişinin tevbesini Allah kabul eder. Ademoğlu yaşlanır fakat onda iki şey gençleşir. Mal ve yaşama hırsı hadisleri bunların en meşhurlarındandır. Ancak inanan insan dünyaya gönderiliş gayesini bildiği için maddi ve manevi hayatını dengelemede böylesi bir tabiatı terbiye etmesini bilecek ve Allah Teala katındaki derecesini yükseltecektir. Allah Resulü dünya ve ahiret dengesini sağlayan ve sağlayamayanların halini anlatmak, dünyaya ve içindeki nimetlere karşı hırsla bağlanmanın yanlış olduğunu belirtmek için şöyle buyurmuştur. Kimin arzusu ahiret olursa Allah onun kalbine zenginliğinden koyar ve işlerini değerli toplu kılar. Artık dünya ona basit gelmeye başlar. Kimin hedefi de dünya olursa Allah gözünün önüne dünyanın fakirliğini getirir, işlerini de darmadağınık eder. Neticede eline kendisine takdir edilmiş dünyalıktan fazlası da geçmez. Bu hadiste Hazreti Peygamber, dünyayı asıl hedef edinen insanın, dünyalık için şu iş bu iş derken nasıl darmadağın olduğunu, her şeye rağmen takdir edilenden fazla bir şey de elde edemediğini anlatmakta, asıl hedefi ahiret olan kimselere de dünya malına karşı tamah edip hırslı davranmamak, kanaatkar olmak, fazla dağılmamak ve dünya karşısında nasıl bir tavır takınmaları gerektiğini öğretmektedir. Dünyayı birinci hedef yapanı derhal hırs bürüyecek ve bu hırsla aklına gelen teşebbüs gücü çevresinde gördüğü her işin peşine takılacak, sonunda meşguliyetlerin içinde boğulacak ve ahirete hazırlık şöyle dursun, dünyayı da yeterince yaşayamayacaktır. Peygamber Efendimiz de bir koyun sürüsünün üzerine salıverilen iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir hadisiyle

ki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir hadisiyle, kendisini mal hırsı bürüyen insanın ne kadar

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَاكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.
2: Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Hepimiz bu dünya hayatında imtihan olmaktayız. Kimimiz varlıkla, kimimiz yoklukla, kimimiz hastalıkla, kimimiz ölümle ve daha pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hangi türden olursa olsun, bütün bu sıkıntılarda gayemiz imtihanı kazanan kullardan olabilmektir. Varlık da, yokluk da bizi Cenab-ı Hakk'a kulluğa yaklaştırmalıdır. Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği nimetlere kulun razı olması anlamına gelen kanaat sahibi olmak ahlaki bir özelliktir. Kanaatkarlık, Yüce Rabbimiz tarafından verilen nimetlere şükretmek ve bunlarla yetinmektir. Bu tavrın zıddı olan tamahkarlıksa, elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını istemektir. Başkalarının elindeki mala göz dikmektir. Kanaatkar kimse alçak gönüllüdür. Sadece Rabbine şükreder ve yalnızca O'na güvenir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Açgözlülük yarışı, çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun eğer bu açgözlülükten, çoklukla övünme yarışından vazgeçmezseniz, o cehennemi mutlaka göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz" buyurarak açgözlülüğün kötülüğüne işaret etmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz Tekâsür suresini okumuştu. Yanında bulunanlara dönüp şu soruyu yöneltti. İnsan malım malım der. Ey Ademoğlu, yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır? Allah Resulü bu hadisiyle dünya malının esiri olan insanların ibret verici sonlarını ortaya koymaktadır. Sevgili Peygamberimiz, insanoğlunun iki vadi malı olsa bir üçüncüsünü daha ister buyurarak insanoğlunun daha fazlasını istemeye meyilli olduğunu ifade etmektedir.

0: O, insanlara kanaatkar olmayı öğretmiştir. Mü'min, sadeliği ve kanaatkarlığı tercih eder, Allah Resulü'nün, hayat şartları sizinkinden daha kötü olanlara bakın, sizden daha iyi olanlara bakmayın. Bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz adına, daha uygun bir davranıştır tavsiyesine kulak verir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi.

Enes bin Malik'in oğlu Ebu Umeyr, Ensar'dan olan amcalarından birinin şöyle dediğini nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları namaza nasıl toplayacağı konusunu düşünüyordu. Kendisine namaz vakti girince bir bayrak dik, onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler denildi. Fakat o bu teklifi beğenmedi. Abdullah bin Zeyd bin Abdirabbih, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem düşüncesini içinde hissederek oradan ayrıldı. O gece rüyasında ezanı gördü. Sabahleyin hemen Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben uykuyla uyanıklık arasındayken birden biri yanıma geldi ve bana ezanı öğretti," diyerek rüyasını anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, kalk ve Abdullah bin Zeyd sana ne söylerse onu yap," buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki işten birini seçmek durumunda kalırsa, günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise, ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem, herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı. Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.

Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce Peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın." mealindeki ayeti okudu ve "Herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin" dedi. Ve "Yarım hurma bile olsa sadaka versin" sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez." buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya.

0: ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar. Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve onuru Müslümana haram, dokunulmazdır.

Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Şeytan sakın sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem.

Huzeyfe el-Yemani bize şöyle anlatmaktadır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım. Babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. Hayır, onlara katılmaya gitmiyoruz. Biz sadece Medine'ye gidiyoruz dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip durumu ona anlattığımızda, "Siz geri dönün. Biz onlara verdiğimiz sözü tutarız. Onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz." buyurdu.

Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik." dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır." İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman, Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut" der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Yüksek ateş yani humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
0: Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, onun Allah'a kulluk etmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Şirk koşmaması karşısında, kulun Allah üzerindeki hakkı ise Allah'ın kuluna azap etmemesidir. Peygamber Efendimiz bir defasında genç sahabi Muaz'ı bineğine alarak onunla birlikte yolculuk etmeye başlar. Yolculuk esnasında bir ara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunan Muaz'ın sırtına elini dokundurarak "Ey Muaz!" diye seslenir. Muaz, İçten gelen bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz" diye tekrar seslenir. Muaz biraz daha meraklanarak "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek karşılık verir. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, kendi sorduğu soruya şöyle karşılık verir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Yolculuk devam ederken, Hazreti Peygamber bu sefer Muaz'a, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorar. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek Allah Resulü'nün cevabını bekler. Resulullah kendi sorusuna yeniden şöyle karşılık verir. Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde Cenab-ı Hakk'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Allah Teala'nın mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insandan ilk beklentisi, yalnızca ona iman edip kulluk vazifesini yerine getirmesi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır. Zira bu alemi ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve idare eden bir tek olan Cenab-ı Hak'tır. Allah, kulu kendisine iman edip emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe ona azap etmeyeceğini ve cennetine koyacağını müjdelemiştir. Ancak kişi Rabbinin bütün uyarılarına ve peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara rağmen kulluk görevini unutursa o zaman da kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olacaktır. Nitekim Allah Teala asla kullarına zulmetmez, onların emeklerini boşa çıkarmaz.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanakallahumma ve bihamdik estagfiruka ve etubu ileyk.
2: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim. Sana tövbe ederim.

Ebu Berze'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan önce uyumayı ve yatsı sonrasında da oturup konuşmayı hoş karşılamazdı.

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.

Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdu.

Ebu'l-Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimsenin kınamasından çekinmeyerek, hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bağlılık sözü verdik.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.''

Husayn bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Yıllar önce buraya geldiğinde onu taşlamışsınız. Deli muamelesi yapmışsınız.
0: Hiç sorma. O bizim alnımıza yapışan bir kara leke. O gün taşladığımız, Mecnun dediğimiz insanın Allah'ın elçisi olduğunu anladık. İstese bizi bir bedduayla helak edebilirdi. Ama bunu istemedi. O zaman ne yapmış biliyor musun? Taif halkının ve onların soylarından gelenlerin doğru yolu bulmaları için dua etmiş.
1: Kendime nasıl bir çıkış yolu bulacağımı bilmiyorum.
0: Ben sana ne yapman gerektiğini söyledim. Medine'ye gidip peygamberimizle görüşeceksin.
1: Başka çarem yok sanırım.
2: Vahşi bin Harp kısa sürede Medine'ye ulaştı.
1: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki sen onun peygamberisin.
2: Vahşi Müslüman olmuştu. Peygamberimiz karşısındakinin amcasının katili olduğunu anladığında derin bir teessüre kapıldı ve ondan Hazreti Hamza'yı nasıl öldürdüğünü anlatmasını istedi. Vahşi cezalandırılmadı. Ama peygamberimiz amcasının katledilişini hatırlamak istemediğinden Vahşi'nin bir daha gözüne görünmemesini istedi.
3: Ya Resulallah, babam Abdullah bin Übey öldü. Gömleğini verir misin, ona kefen yapayım.
4: Yahudilerle anlaşma yapıp arkamızdan iş çeviren, her fırsatta aleyhimize konuşarak Müslümanların arasında fitne fesat çıkaran bu adamın cenaze namazını mı kıldıracaksın?
2: Peygamberimiz cenaze gömülünceye kadar bekleyip oğlu Abdullah'a başsağlığı diledikten sonra geri döndü. Aradan çok zaman geçmemişti ki Tevbe suresinin 84. ayeti nazil oldu. Onlardan ölen hiçbiri için asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.
0: 152. bölüm.
2: Peygamberimiz hicretin 9. yılında gittikçe genişleyen İslam topraklarına bazı görevliler göndermeye başladı. İlk olarak Hazreti Ebubekir'i hac emiri tayin etti ve onu beraberindeki Müslümanlarla hacca gönderdi. Sonra aslen Yemenli olan Ebu Musa el-Eş'ari ile Muaz bin Cebel'i Yemen'e elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla gönderdi. Hazreti Muaz heyetin başkanıydı ve yukarı Yemen'den sorumluydu. Ebu Musa el-Eş'ari ise aşağı Yemen'de görevliydi. Yemen heyeti hazırlanmış ve yola çıkmadan peygamberimizi ziyarete gelmişti.
5: Muaz, Allah yardımcınız olsun. Selametle gidin gelin.
6: Allah razı olsun. Dua edin bize.
5: Ederiz tabii. Ama sen bu iş için biçilmiş kaftansın. Peygamberimizin kendisinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği 4 kişiden birisin. Yaşın genç olmasına rağmen peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğuna göre Allah seni utandırmaz. Ebu Musa desen, o da İslam'ın ahkamını iyi bilir. Bu işi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum.
7: Peygamberimiz size arkadaşlarımın en uygun olanını gönderiyorum dedi ya zaten.
6: Sağ olun. Allah görevimizi hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin.
5: Peygamberimiz de sizi uğurlamaya gelecekti. Hah, bak yaklaşıyor.
2: Peygamberimiz Muaz bin Cebel ile Ebu Musa el-Eş'ari ile vedalaşmadan önce onlara bazı şeyleri hatırlattı. Ehli kitap bir kavme gittiklerini söyleyerek belde halkını öncelikle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Resulullah'ın Allah'ın peygamberi olduğuna inanmaya çağırmalarını, kalpleri imana ısındıkça da yavaş yavaş ibadetleri anlatmalarını istedi. Sonra Muaz bin Cebel'e, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
6: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim ya Resulallah.
2: Peygamberimiz, o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan diye sordu.
6: Allah Resulü'nün sünnetiyle karar vereceğim.
2: Peygamber Efendimiz, Resulullah'ın sünnetinde de yoksa ne yapacağını sordu.
6: Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
2: Peygamberimiz aldığı cevaplardan memnun olmuştu. elini Muaz'ın göğsüne koydu ve Resulünün elçisini Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi. Sonra iki dostuna dönerek şöyle dedi: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin ve hüküm verirken birbirinizle uyum içinde olun. Ey Muaz bin Cebel, insanlara güzel davran diyerek uyarıda bulunduktan bir müddet sonra onu tekrar yanına çağırıp şöyle dedi: seni niçin geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan onlardan hiçbir şey alma. Çünkü bu hıyanettir. Her kim bu dünyada hıyanet yaparsa kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. Bir de haksızlık yapıp mazlumun bedduasını almaktan sakın. Zira gerçek şudur ki Allah ile mazlumun bedduası arasında hiçbir perde yoktur. Seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin. Artık ayrılık vakti gelmişti. Sahabiler Resulullah ile ve birbiriyle kucaklaşarak vedalaştılar. Peygamberimiz Yemen heyetini uğurlamak için bir müddet Muaz'ın yanında yürüdü. Bu arada sessizce söylediği bazı şeyler Muaz'ın ağlamasına sebep olmuştu. Peygamberimizden ayrılırken bir daha görüşemeyecek iki insanın vedalaşması gibi sarılmışlardı birbirlerine.
8: Muaz, ne oldu? Neden hala ağlıyorsun? Peygamberimiz ne dedi sana?
9: Medine'ye döndüğümüzde onun kabrini bulabileceğimi söyledi.
8: Ne diyorsun? Bu onun son görüşümüz müydü?
9: Allah ona uzun ömür versin. Bizi ondan mahrum etmesin.
8: Amin.
9: O olmasa biz ne yaparız? Daha 60 yaşında. O Allah'ın peygamberi. Allah onu aramızdan almaz değil mi? Bilmiyorum. Dua edelim de Allah dünya gözüyle onu bir daha görmeyi nasip etsin.
8: İnşallah.
2: Yemen heyeti yola koyulmuştu. Ebu Musa el-Eş'ari ile Muaz bin Cebel tatlı bir sohbete dalmışlardı. Konu dönüp dolaşıp peygamberimize geliyordu. İkisi de onu kaybetme acısıyla yüzleşmenin verdiği şaşkınlığı yaşıyor. Onu kaybederlerse buna nasıl dayanabileceklerini düşünüyorlardı.
6: Bir gün Resulullah Yafur isimli merkebine bindi ve hadi Muaz sen de bin diyerek beni çağırdı. Ona rahatsızlık vermemek için binmek istemedim. Ama o kadar ısrar etti ki terkisine binmeye çalıştım. Ben binince hayvan huysuzlandı. Silkinerek ikimizi de yere düşürdü.
8: Peygamberimiz de mi düştü?
6: Evet. Ben rahatsız etmeyeyim derken hayvan ikimizi de yere düşürmüştü. Resulullah'a bir şey olsaydı kendimi affetmezdim. Bir yandan kendime kızıyor, bir yandan da peygamberimize bir şey oldu mu diye onu kontrol ediyordum. Oysa gülerek yerinden kalktı, yeniden merkebe binmek istedi. Nihayet hayvan ikna olmuştu. Bizi sırtında taşımaya karar verdi. Peygamberimiz elini arkaya doğru uzatarak sırtıma hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Onun hitabı içimi sıcacık bir sevgiyle dolduruyordu. "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedim. Bir şey söylemedi. Bir süre daha gittik. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Aynı muhabbetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" diye cevap verdim. Biraz daha gittik. Tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Acaba ne diyecek diye iyice meraklanmıştım. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedim. "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordum. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedim. Sabırsızlıkla anlatacaklarını bekliyordum. Allah'tan daha fazla merakta bırakmadan sorusunun yanıtını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır.
8: Kullarının ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaları demek.
6: Evet. Bir süre daha yolculuğumuza devam ettik. Sonra peygamberimiz yine bana seslendi. Emrine amade olduğumu söyledim. Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek cevabı beklemeye başladım. Peygamberimiz şöyle dedi: Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır.
9: Bu ne büyük bir müjde.
6: Evet, elhamdülillah.
9: Bir daha tekrarlasana, yanlış mı anladım?
6: Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır dedi.
9: Bunu öğrendiğime çok sevindim.
6: Ben de.
2: Ebu Musa el-Eşari Yemenliydi. Muaz bin Cebel de sorular sorarak gidecekleri yerle ilgili bilgi ediniyordu.
6: Anladım. Gideceğimiz yerin senin toprakların oluşu bizim için büyük bir nimet oldu. Bayağı malumat edindim. Peki sen nasıl İslamiyet'i seçtin?
8: Baştan anlatmam lazım. Ben Yemen'in Zebit şehrinde oturan Eş'ar kabilesindenim.
6: Peygamberimizin ahlak ve meziyetlerini övdüğü kabile değil mi o?
8: Evet. Bizim oralara Medine tarafında bir peygamber zuhur ettiği haberi gelince abilerim ve ben bu dini merak ettik. Tek bir ilah inancı olan, yaşamı sadece bu dünyadan ibaret görmeyen bu inanç bize makul gelmişti. Ama onun hakkında bilgimiz çok azdı. Bunu öğrenmenin yolu da ancak Medine'ye gelmekten geçiyordu. Sağ olsun anacığım da bizi destekledi. İki abimle beraber yola düştük. Yalnız da değildik. 50 küsur kişi olmuştuk. Hep beraber limana gittik. Ve uzun bir bekleyişten sonra nihayet buraya gelebileceğimiz bir gemi bulduk. Ve yolculuğumuz başladı. Heyecan içinde peygamberle karşılaşmayı bekliyorduk. Derken kötüleşen hava şartları rotamızı değiştirdi. Gemi Habeşistan'a sürüklendi. Mecburen orada indik. Allah'ın hikmeti ya, orada da Müslümanlar varmış.
6: Cafer ve arkadaşları mı?
8: Evet. Allah bizi doğru yola iletmeyi dilemiş ki onlarla karşılaştık.
6: Allah Allah. Kaderiniz nasıl çizilmiş görüyor musun?
8: Ya, onun hikmetli işleri işte. Akıl sır ermiyor.
6: Cafer ve arkadaşlarının durumu nasıldı peki?
8: Habeş Necaşisi adil ve akıllı bir hükümdardı. Allah rahmet eylesin.
6: Amin, amin.
8: İyi bir düzen kurmuştu. Herkesin görevi belliydi. Orada yaşamak isteyenler kısa sürede kralın huzuruna çıkarılıyor ve ondan müsaade alınırsa Habeş topraklarına yerleşiyordu. Biz de başımıza gelenleri anlattık.
6: Onlar da sizin kalmanıza müsaade etti.
8: Evet. Dedim ya, Necaşi zeki ve iş bilen bir adamdı. O İslamiyet'i seçmeden evvel Hristiyan'dı. Ve bizim geldiğimiz yerde de tek tanrılı dinler yaygın olduğu için kolay anlaştık. Bizim niyetimizi sezince bizi Cafer'le tanıştırdı.
6: Uzun bir süre mi kaldınız Habeşistan'da?
8: Birkaç sene. O zaman orada 5-10 kadar Müslüman aile vardı. Biz de onların arasına katıldık. Kocaman bir aile gibiydik. Sürekli bir araya geliyor, namazlarımızı cemaatle kılıyorduk. Bu süreçte İslam'la ilgili çok şey öğrendim. Allah Cafer'den razı olsun.
6: Amin.
8: Muhtede şehit olduğundan beri hayatımda büyük bir boşluk var.
6: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz de onu çok severdi.
8: Bilmez miyim?
6: Hayber dönüşünde yolda sizinle karşılaşmıştık.
8: Ne güzel bir sahneydi değil mi?
6: Hem de nasıl.
8: Biz Medine'ye gelmek üzere yola çıkmıştık. Peygamberimizin Hayber'e gittiğini öğrenince oraya yöneldik. Yolda bir de baktık ki siz Hayber'den dönüyorsunuz.
6: Peygamberimizi hiç öyle görmemiştik. Bineğinden indi ve neredeyse koşar adımlarla karşımızdan gelen gruba doğru ilerledi. Sonra bir de baktık ki ileriden koşarak yaklaşan biri var. O grup sizmişsiniz. Koşan da Cafer.
8: Nasıl sarılmışlardı birbirlerine değil mi? O zaman Cafer'in Peygamber Efendimiz'e ne kadar benzediğini fark etmiştim. Huyu da benzerdi, görünüşü de.
6: Evet, Hayber'in fethine mi, Cafer'in dönüşüne mi sevineyim bilmiyorum diye mutluluğunu dile getirmişti.
8: Ne günlerdi ama. Zaman nasıl da geçiyor değil mi? Bak o zaman Cafer vardı, şimdi yok. Sen Resulullah'ın döndüğünüzde belki beni bulamazsın, kabrimi ziyaret edersiniz dediğini söyledin ya, kolum kanadım kırıldı. Kim bilir neler bekliyor bizi Muaz. Allah yardımcımız olsun.
6: Amin, amin. Önümüzde uzun bir yol var. Rabbim selametle gidip gelmeyi, döndüğümüzde bıraktığımız hiçbir şeyi kaybetmemeyi nasip etsin.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

Hakim bin Nizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim. Bana yine verdi. Sonra tekrar istedim. Bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ey Hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa,

kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi, onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

Muaviye bin Hakem Sülem kabilesindendi. İslam'a girdikten sonra Medine'ye gelmişti. Medine'de geçirdiği günlerde yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de namaz içinde "Yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Ben "Ne oldu yahu? Niye bana öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca ben de sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. "Anam babam uğruna feda olsun. Ne ondan evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de azarladı. Sadece bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" buyurdu. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor, ne dersiniz?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar, buna ne dersiniz?" dedim. Resulullah, "Bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın" buyurdu.

Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka

lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra "Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır." duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ اِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ مَا شَيْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ شَارَكْتَهُ نَفَعَكْ
2: Mümin, güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. Yüce dinimiz İslam'a göre insanlar inançları bakımından

birbirlerinden farklı gruplara ayrılmışlardır. Allah'a ve İslam dinine iman edenler mümin, Allah'ın dinini inkar ederek yalanlayanlar kafir, kalpleriyle iman etmedikleri halde ağızlarıyla inandıklarını söyleyenler münafık, çeşitli varlıkları Allah'a ortak koşanlar müşrik olarak adlandırılır. Mümin, Allah'a ve Resulüne gönülden bağlıdır. İman edilmesi gereken esasları kabul eder. İslam'la birlikte emredilen ve yasaklanan her bir hususu içtenlikle benimser. Sevgili Peygamberimiz birçok hadisinde bizlere, mümin bir kişinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini haber vermiştir. Mümin, dini, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun, bütün insanların canları ve malları hususunda güvende olduğu kişidir. Müminin elinden ve dilinden, yani yapıp ettiklerinden ve söylediği sözlerden kimseye zarar gelmez. Ana babası, eşi ve çocukları, akraba ve komşuları, kısacası tüm insanlar ve bütün canlılar müminden hep iyilik görürler. Mümin, sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla herkese faydalı olan kişidir. Zira mümin, bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığında ise üzülen kimsedir. Her insan gibi mümin de bazen zorluklara ve sıkıntılara maruz kalabilir. Olmadık problemlerle karşı karşıya gelebilir. Ancak mümin, tökezlediğinde ve sarsıldığında isyana sürüklenmez. Rabbinden asla ümidini kesmez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız müminlere mahsustur. Başına sevinilecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Mümin, dünyasını huzura, ahiretini ise cennete kavuşturmak için Rabbinin razı olduğu işlerle meşgul olur. Çalıştığının karşılığını alacağına inancı tamdır. Peygamber Efendimiz de müminin bu çalışma azmini şu benzetmeyle anlatmıştır. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Dünyevileşme ve tamahkarlık, geçici olana bağlanmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, üçüncü bir vadi daha arzu eder. Ademoğlunun karnını ancak toprak doyurur. Allah tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Ademoğlu büyürken beraberinde şu iki şey de büyür: mal sevgisi ve uzun ömür dileği. Kâb bin İyaz'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: her ümmetin bir fitnesi, imtihan vesilesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi ise maldır. Mutarif babasının şöyle anlattığını naklediyor: Hazreti Peygamber'in yanına geldim. Bu sırada El-Hakümüttekâsür, çoklukla övünmek sizi oyaladı suresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu: Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır? Hakim bin Hizam anlatıyor: Resulullah'tan Huneyn ganimetlerinden istedim, bana ondan verdi. Sonra yine istedim, yine bana verdi. Sonra tekrar istedim, bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu: ey Hakim, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür. Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: amcaoğullarından ikisiyle birlikte peygamberin yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, Allah'ın size tevdi ettiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Vallahi biz talep eden ya da hırslı olan kimselere böyle bir görevi vermiyoruz buyurdu. Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zahid olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi değildir. Aksine zahid olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

Abdullah bin Ömer anlatıyor. Allah Resulü omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada bir garip yahut bir yolcu gibi ol. Ebu Ümame'nin naklettiğine göre Resulullah'ın ashabı bir gün onun yanında dünya nimetleri hakkında konuştular. Bunun üzerine Resulullah, "Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Sadelik imandandır, sadelik imandandır." buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Dinarın ve dirhemin, kadifenin ve işlemeli

0: Risalet Radyo, çağları aşan kamu kutlu spotu. Çağrı.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin iki yüzlüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelirler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.

Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurmuştur. Hazreti Ali, amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin demiştir. Hazreti Peygamber, aralarında Cabir bin Abdullah'ın da bulunduğu birkaç arkadaşıyla oturmaktaydı. Bu sırada Ebu Husayn es-Sülemi, elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek, bundan başka bir malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti. Ebu Husayn isteğinde ısrarlıydı. Hazreti Peygamber'e önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Eğer ona değseydi incitebilirdi. Ardından da şöyle buyurdu: biriniz sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor, sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim, Rabbel-arşil-azim, en yeşviyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Ebu Süleyman Malik bin

Hüveyris radiyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun. Yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyiliklere emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.

Abdullah bin Selam anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiğinde insanlar ona doğru koşuştular. Söylediği ilk sözler şunlardı. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete gidesiniz. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un oğlu Süleyman peygamberin annesi Süleyman'a şöyle demişti. Evladım, geceleyin fazla uyuma. Zira geceleyin fazla uyumak kişiyi kıyamet günü fakir bırakır.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. "Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki, belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da, bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin." Abdullah bin Amr bin As'tan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 558 no'lu hadis. وَعَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ Hiçbir sadaka bir maldan eksiltmemiştir. Yani bugüne kadar malından Allah Azze ve Celle uğrunda sadaka veren niceleri oldu dünya kurulalı beri, ama hiçbirinin sadakası malından bir şeyler eksiltmedi. Allah'ın Resulü'nün bu ifadesi Cenab-ı Hakk'ın ayette haber verdiği ve vaat ettiği hususun aslında gerçekleşmesi. Yani Resulullah gerçekleşmiş haliyle konuşuyor. Cenab-ı Hak ise ayette tam da bunu vaat ediyor. Hak Teala buyurdu ki, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Siz herhangi bir şeyi veya her ne şeyi infak ederseniz edin, فَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah onun yerini doldurur. Cenab-ı Hak ayette vaat ettiği bu durumu, her sadakada yani onun uğrunda infak edilen her şeyde tahakkuk ettirmiş. Kul bir yandan infak etmiş, Cenab-ı Hak diğer yandan onun infak ettiğinin yerini doldurmuş. Gören gözler bunu, ben infak ettikçe Cenab-ı Hak da infak ettiklerimin yerini dolduruyor şeklinde algılar. Göremeyen gözler ise daha fazla kazanıyorum, işlerim açıldı vesaire gibi görebilir. Göklerin ve yerin yaratıcısı ve her söylediği şeyi hak olarak gerçekleştiren Cenab-ı Hakk'ın kitabını okuyan kimseler, onun bu sözünün de hak olduğunun bilincinde olurlar. Allah buyurdu ki, El-Hakku min Rabbika, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Hak senin Rabbindendir. Yani Cenab-ı Hak'tan sana gelip ulaşan haktır. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Sakın ha şüphe içerisinde olup da öylece kalanlardan olma. Çık oradan. Elbette kulu arızi bir biçimde şüphe gelip yoklayabilir. Bu kadar infak ediyorum ama malım bayağı azalmış olacak diye düşündürebilir. Ama kul sonra dönüp Cenab-ı Hakk'ın her ne infak ederseniz onun yerini kesinlikle doldururuz ayetine bakarak, hayır hayır, verdiklerim malımdan eksilmelere yol açmaz. Kulun Cenab-ı Hakk'ın sözüne, gücüne bu şekilde itimat etmesi, onun güçlü kudretli elini gözle görürcesine bilmesi demek. Yaratanın o olduğu, yaşatanın o olduğu bir dünyada bütün koşulları ve sonuçları yönetenin de o olduğunun farkındalığı en önemli uyanıştır. Buna hidayet diyoruz. Bu uyanışa kavuşan kimseler Allah yolunda rahatlıkla infak edebilirler. Yoksa mal canın yongası, kim kolayca harcayabilir ki? Elindeki hazır tüketim hakkını öylece başkalarına verebilir ki? çok zor bir olay. Ama Cenab-ı Hak'la bu irtibatı olan kimseler, Allah Azze ve Celle ile böyle bir ilişkide bulunan kimseler, bir bakmışsın kolayca onun uğrunda paha biçilmez gözüken o mali imkanlarını duydukları sevgiye, arzuya rağmen başkalarına bağışlayabilmişlerdir. وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Cenab-ı Hak duyduğu sevgiye rağmen malı kalkıp da veren kişilerden bahsetti. ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينَ Yakın akrabaya, yetimlere, miskinlere ve bunu verirken Cenab-ı Hak ile olan ilişkisini gözetiyor. O insanlardan bir karşılık beklediği için değil, böylelerinin Cenab-ı Hak ile olan münasebetleri artık neredeyse somutlaşmış gibidir. Böyleleri rüştünü ispat edebilmiş kimseler, Allah'a olan güvenini ve ona dair vaadinden ötürü beklentisini sahici ve gerçekçi bir biçimde yaşayabildiğini kulun kendisine ispat ettiği yer, infak. O yüzden Cenab-ı Hak buyurdu ki وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Allah yolunda mallarını infak edenler, onların durumunu anlatırken وَتَثْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Kendiliklerinden bir ispat olmak üzere. Ortaya koydukları bu davranış, içeride var olan Allah'a itimadın ve onun vaadine olan bağlılığın somut bir göstergesi. O yüzden böyleleri hem ötede karşılığından emin olur, hem de burada o harcadıklarının yerinin çabucak doldurulacağından emin olur. Kaybettiği hiçbir şey yoktur. Ortaya koyduğu bir iradeyle sonuç alır. Hem de aldığı sonuç sonsuza uzayan bir sonuç. Mübarek olsun. Resulullah da bunun üzerine buyurdu ki مَا نَقَسَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ Hiçbir sadaka, hiçbir maldan herhangi bir şey eksiltmemiştir. Ne mutlu bu muştunun gerçekliğine erenler ve bunun heyecanı eşliğinde Allah yolunda bol bol infak edebilenler. Onlar infak ettikçe Cenab-ı Hakk'ın onlara fazlasıyla verdiği o kimseler. Asıl karlı kazancı gözetenler onlar, asıl akıl dolu hareket edenler onlar, asıl kalıcı bir ticarete sonsuz bir imza atanlar onlar. Devamında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزَّا Aynı şekilde Allah Azze ve Celle, bir kulun affetmesiyle ancak onun izzetini ve şerefini artırmıştır. Yani kul başkalarını affettiğinde Allah da onun izzetini artırır, saygınlığını artırır. Sanılmasın ki kul affettiği için altta kalır. Affetmek bir çaresizlik, bir eziklik, bir değersizlik değildir. Şeytanın vehmettiği üzere affetmek bir mecburiyet yahut bir karizmayı lekelemek gibi bir şey değildir. Affeden insan aşağı düşmez, değersizleşmez. Bu vehimleri ancak bize şeytan verir. Resulullah ise tam tersini söyledi. Affeden insan aziz olur, yükselir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى buyurdu. Affetmeniz takvaya daha yakın olandır. Kul Cenab-ı Hakk'ı gözettiği için affedebilmeyi daha kolay başarır. Allah'ın da kendisini affedebilme beklentisi kulu affetme noktasında rahatlatır. O yüzden ayette Cenab-ı Hak اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ İstemez misiniz? Hoşunuza gitmez mi? Allah da sizi affetsin buyurarak kulu affetmeye teşvik etmiştir. Yani demek istedi ki ey kulum senin de bana karşı çok yanlışların var. Sen nasıl benden affedilmeyi bekliyor ve umuyorsan, başkalarının da sana karşı olan yanlışlarını sen affetmeyi başarmalısın. bunların arasında bir ilişki var. Dolayısıyla affetmekte zorlanan kimseler, Cenab-ı Hak ile olan münasebetlerini gözden geçirdiklerinde, Allah Azze ve Celle'nin onları bağışlaması ümidinin eşliğinde bu zorlukları aşabileceklerdir. Kul bu zorluğu aştığında kendisine karşı olan

aşağılamaya çalışacakları ortadadır. Ama Allah'ın Resulü buyurdu ki, şeytanlar ve şeytanların adamları ne denli uğraşırlarsa uğraşsınlar, affeden bir kulu Cenab-ı Hak nihayetinde daha aziz kılar. Affetmesi onun ancak izzetini çoğaltır. وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا. Dolayısıyla dememeli ki biz bunu affedersek, biz bu kabahati müsamaha ile karşılarsak, insanların içine nasıl çıkabiliriz, milletin yüzüne nasıl bakabiliriz? Kabilinden sözler söylememeli. Affetmek utanç doğurmaz, affetmek ayıp değildir. Tam tersi erdemdir. Cenab-ı Hak katında takdir görür ve Allah o kişinin kıymetini ve değerini artırır. Hadisin sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ. Bir kimse Allah için alçak gönüllü davrandığında, tevazu gösterdiğinde اِلَّا رَفَعُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ. Cenab-ı Hak illaki onu yükseltir. Tevazu normalde alttan almadır. Yönü itibariyle zemine doğrudur, aşağıya doğrudur. Halbuki Hak katında tam tersi bir mukabele görür. Kul alçak gönüllü davrandıkça Hak katında yükselir. Tabii ki kulun alçak gönüllü davranışı yataydaki ilişkileriyle daha çok ilgilidir. Yoksa Allah Azze ve Celle'ye karşı kulun tevazusu diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü kul onun karşısında zaten bir hiç gibidir. Adı üstünde kuldur. Rabbine ancak ibadet eder, tapar, yüzünü yere serer, secde eder. Bunlara tevazu denmez. Bunlar kulun doğasının gereği, kulluğunun da doğal sonucudur. Tevazuyu yataydaki ilişkilerde emsallerimize karşı sergileriz. Muhatabımızdan aslında daha üstün bir konumda olabiliriz. Çünkü dünyevi boyutu itibariyle pek çok kategori var. Mali durum, eğitim durumu, kariyer vesaire. Bunların getirdiği belli faziletler, üstünlükler söz konusudur. Ama mütevazi insanlar bunlardan etkilenmezler. Ne kadar çok alim olursa da olsun, ne kadar yüksek bir kariyere ulaşmış olursa da olsun, ne kadar mali bir imkana kavuşmuş olursa da olsun, özünde bir insan olduğunun bilincindedir. Karşısındaki insanla omuz hizasında ilişki yürütebilir. İşte buna tevazu denir. Hatta omuz hizasından da aşağı davranabilir. Böyle kimselere mütevazi kimseler deriz. Tevazu sergiledikleri için. Söz gelimi önceki rivayette gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem payesi nübüvvet ve risalet olmasına rağmen Allah'ın elçisi vasfıyla en büyük makamda bulunmasına rağmen, kullar açısından tabii, yaşantısı itibariyle baktığınızda normal davranıyordu. Gezmesiyle, dolaşmasıyla. Diğer peygamberler gibi. Hani dediler ya, مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşı pazar dolaşıyor. Onlar istiyorlardı ki kendileri gibi en ufak bir makamı mevkisi olunca insanlara yukarıdan baksın. Halbuki Allah'ın elçileri normal davrandılar. Karşılarındaki insanlara insan gibi muamelede bulundular. Özel kıyafetlerle ve belli korumalarla insanlar ile aralarına mesafe koymadılar. İşte bunun adı tevazudur. Resulullah'tan istedikleri bir şeyden ötürü sıkıştıra sıkıştıra ağacın dibine kadar baskılamışlar. Elbisesi ağaca takılıp da çıkacak kadar. Bunlar tevazuunun doruktaki örnekleri. Yoksa bedeviler kim oluyor ki Resulullah ile muhatap bile olsunlar, olabilsinler. Makamı itibariyle düşünecek olsanız arada uçurum var. Ama Allah Azze ve Celle Resulünü mütevazi olarak görmeyi yeğledi. Ona böyle bir eğitim sağladı. O da ömrü boyunca bu tevazuyu sergiledi. İnsanlarla arasına böyle bir mesafe koymadı. Doğal davrandı, rahat davrandı. Şimdi buradaki öğüdünde de görüyoruz ki bunun arka planındaki anlayışını dışa vuruyor. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ. Bir kimse

0: Allah için mütevazi davranmayı seçerse illa rafa'ahullahu azze ve celle. Allah azze ve celle de onu illaki yükseltir. Hadisin ifadesinde tevazuunun Allah için olması gerekliliği var. Satır arası böyle bir kayıt. Yani karşısındaki insana tevazuda bulununca kişi normal davranırken, alttan alırken, omuz hizasında saygılı konuşurken veya davranırken bunu Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısının bir parçası olarak yaşamalı. Yani ben de kulum, o da kul. Her ikimizin de sahibi, maliki o yegane kudret. Üçgeni böyle tamamlamalı. En üstte Allah Azze ve Celle, her şeyin sahibi maliki, tabanda biz kullar. Öyle ya da böyle aynı ligin üyeleriyiz. Kullarız. Birbirimize ne ilahlık taslayacağız. Dolayısıyla Allah için tevazu, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü gözeterek, onun sevgisini umarak, onun kullarıyla makul ilişkiler kurmak, edepli davranmak, saygılı bulunmak, üstten bakmamak, aşağılamamak, küçük görmemek. Bunlar senin de benim de Rabbim ve sahibim Allah nazarıyla olaya bakanlar açısından kolaylaşır. Yoksa kul en küçük bir makama mevkiye kavuşunca yahut imkana kavuşunca bir bakmışsın güç zehirlenmesine uğramış, artık diğer insanlara yukarıdan bakıyor. Herkesin kendisiyle muhatap olamayacağını düşünüyor, belli bir mesafe koyuyor, daha steril ortamlarda bulunuyor, girerken çıkarken insanların kendisine kolayca erişimine mani oluyor. Neden? Çünkü artık özel biri. Dünyaya gelmiş ve geçmiş insanlar içerisindeki en özeli olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında böyle bir yaklaşıma yer vermedi. Sadeliğini ve insanlar gibi sıradanlığını, normalliğini hayatının sonuna kadar korudu ve burada gözettiği şey, bu rivayet üzerinden anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın katındaki değer. Bunu amaçlamış. O yüzden diyor ki وَمَا تَوَادَهَا اَحَدٌ لِلَّهِ. Bir kimse Allah için mütevazi olursa Allah katında yükselir. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz halka namaz kıldırdığında hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığındaysa namazını dilediği kadar uzatsın.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları

0: Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İza ahsana ahadukum islama fe kullu hasenetin ya'maluha
0: tunda

0: misliyle sevap yazılırken, kötülüğe ancak kendi misliyle günah yazılması, Allah'ın engin merhametini ve kullarına karşı ne kadar cömert olduğunu göstermektedir. İslam'ı güzelce yaşayan kimse, dinin emir ve yasaklarına uyan, ahlaki ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, ibadetlerini aksatmayan ve Allah'a karşı gelmekten sakınan kimsedir. Böyle bir kimse, yaptığı küçük büyük her iyilikte insanların kendisini takdir etmesini değil, Allah'ın kendisinden razı olmasını hedefler. Onun bu samimiyeti sayesinde yaptığı iyi işler Rabbi katında en güzel şekilde kabul edilir ve mükafata layık olur. Kur'an ahlakını yaşayan Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan Müslüman vefalıdır. Kendisine iyilikte bulunanları unutmaz. Mümin aynı zamanda affedicidir. Kalbinde kin büyütmez. Allah'ın iman eden kullarına karşı ne kadar cömert, merhametli ve bağlayıcı olduğunu düşünür ve kendisini de din kardeşleri için daima iyilikleri hatırlayıp çoğaltan, kötülükleri affeden ve azaltan bir tutum içerisinde olur. Kendisine hata eden bir kardeşine karşı kırgınlık duygusuna saplanıp kalmaz. Onun iyiliklerini de hatırlar. Allah'ın kullarına olan merhametini düşünerek, kendisi de din kardeşine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olur.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Yemenli sahabi Tarık bin Süveyd, Peygamber Efendimiz'e içki imalatıyla ilgili soru sorduğunda, Efendimiz ona şarabın yasak olduğunu söylemiştir. Tarık, "Ben içkiyi ilaç yapımında kullanmak için yapıyorum," dediğinde ise, Efendimiz, "O şifa değil, bilakis hastalıktır," buyurmuştur. Yine Allah hastalığı da şifayı da gönderdi ve her hastalık için bir şifa var etti. Tedavi olun, fakat haramla tedavi olmayın demiştir.

Bir gün sahabilerden Miktat bin Esved ile iki arkadaşı yoldan gelmişlerdi. Yorgunluktan ve açlıktan gözlerinin feri gitmiş, neredeyse kulakları duymaz hale gelmişti. Sahabeden kendilerini misafir etmelerini istediler. Ama hiç kimse onları kabul edecek durumda değildi. Derken rahmet elçisi geldi ve onları hanesine götürdü. Kapıda üç keçi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu keçilerin sütünü aramızda paylaşmak üzere sağın," buyurdu. Bunun üzerine misafirler keçileri sağdı ve her biri kendi nasibini içti. O gece Hazreti Peygamber misafirlerini sütle ağırlamıştı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur. Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mali Cihat. Enes'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Kadın erkek İslam ümmetinin gönüllerini coşturarak onları cepheye koşturan amillerden birisi serzeniş ve tehdit yüklü şu ayet olmalıdır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz oymak veya boy, kazanıp biriktirdiğiniz servetler, kötüye gitmesinden endişe ettiğiniz ticaret, hoşlandığınız konutlar size Allah'tan ve onun elçisinden ve onun yolunda cihad etmekten, mücadele vermekten daha gönül bağlayıcı geliyorsa, bekleyin o zaman Allah emir ve iradesini açığa vuruncaya kadar. Allah günaha gömülüp gitmiş bir topluluğa asla hidayet etmez. Hazreti Ali'nin hilafet devrinde Mısır valiliği yapmış olan Medineli sahabi Kays bin Sa'd'ın Tebük gazvesinde güç durumda kalan orduyu kestiği develerle doyurduğu, hatta bu yüzden borçlandığı bilinir. İmkanlarını Allah için seferber eden bu cömert komutan sahabi yaptığı şu duasıyla da Müslümanlara örnek olmuştur: Allah'ım beni malla rızıklandır. Zira faaliyet, iş ve hizmet üretmek ancak mal ile gerçekleşiyor. Çalışmak, uğraşmak, çabalamak, cehd ve gayret göstermek anlamına gelen cihad, İslam dinini yükseltmek, ilahi kelimetullah, ilke ve değerlerini koruma ve kollama uğrunda maddi manevi imkanları kullanmak ve feda etmek demektir. Cihad kavramı sadece düşman güçlerine karşı cephede verilen fiili askeri mücadeleyi ifade etmez. Cihadın aynı zamanda dil, el-cihad, el-lisani, eğitim, öğretim, İlmi kültürel, el cihad et talimi, iktisadi, el cihad el mali ve nefsin, egonun isteklerine karşı yapılan tür ve kısımları vardır. İslamiyeti ikame ve ihya namına icra edilen her türlü faaliyet, gereği gibi tanınıp yayılması için gösterilen zihni, bedeni, mali, iktisadi, siyasi ve içtimai her türlü gayret cihad kapsamında değerlendirilir. Cihadın hedefi ülkeleri istila edip yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koymak değil, dünyanın refah ve saadetini sağlamak, insanca ve Müslümanca yaşamanın önündeki engelleri kaldırmak, hür iradeleriyle Müslüman olmak isteyenlere müsait ortamı hazırlamaktır. Nitekim Yüce Kur'an, İslam'ın yaşayabilmesini ve varlığını sürdürebilmesini iki temel esasa bağlar: cihad ve tefakkuh. İlim, dini ciddiyetle ve derinlemesine anlamak, içtihat. Cihat ve içtihat ruhundan mahrum bir toplum, zillet ve esarete mahkum demektir. Tabii günümüz şartlarında burada içtihatla daha ziyade ortaya çıkan ve Müslümanların gündemine oturan problemlere çözüm yolu bulma çabası kastedilir. Şüphesiz barış esas olandır. Dirlik ve düzenlik içinde dinin icablarını yaşamak, istenen ve beklenen bir hayat tarzıdır. Ölümü temenni etmeyin ve düşmanlarla karşılaşmayı temenni etmeyin uyarısında bulunan da Resul-i Ekrem'dir. Ne var ki fitnenin, yani insan hak ve hürriyetlerinin önünde baskı ve engelin olması halinde ise onunla mücadele edilmesi gerekir. Ayrıca düşman güçlerine karşı caydırıcı olmak üzere askeri hazırlık yapılır. Hazrol cenge, eğer istersen sulhu salah sözünün hikmeti de budur. Allah Teala şöyle buyurur: onlara, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Böyle yapmakla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Resul-i Ekrem de onlara, düşmanlarınıza karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat edin, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır. Bu hadiste geçen atmak, rami kelimesi, ok atmak ve silah kullanmak demektir. Şüphesiz bu, çağın icabına göre düşman güçlerinin saldırıları karşısında onlara karşı koyabilecek ve onlardan üstün kılacak tank, uçak, uçak savar, tank savar, top, füze gibi her türlü savaş malzemesi ve mühimmatını içine alır. aynı kökten dilimizde kullanılan mermi kelimesi de atılan demektir. Ayrıca ekonomik güç, kara ve demir yolları, her türlü altyapı hazırlığı söz konusu kuvvet için olmazsa olmaz temel unsurlardır. Ayrıca Resul-i Ekrem, ben rahmet peygamberiyim. Bıçak kemiğe dayandığındaysa savaş, mücadele meydanlarının peygamberiyim buyurur. Yapılan araştırmalara göre Resul-i Ekrem 27 gazveye katılmış ve bunların 9'unda fiilen savaşmıştır. Savaş meydanlarında Resul-i Ekrem tarafların insan kaybının en az olabilmesi için gereken tedbiri aldığından Müslümanların şehit sayısı 150'yi, düşmanların zayiatı ise 250'yi geçmemiştir. Demir bir sapan ve bir ziraat aleti gören sahabi Ebu Ümame el-Bahili, Resulullah'tan şu hadisi işittiğini söyler. Bu alet bir kavmin evine girerse Allah oraya zilleti sokar. Ziraatle iştigalin sair dini vezaifi ifaya mani olması veya sınır boylarında vatani görevini yapanlara yönelik bir uyarı şeklinde açıklanır. İbn Hazm'ın ifadesiyle bu cihattan alıkoyan zirai meşguliyettir. İmam Buhari'nin ziraat aletiyle iştigalin veya meşru sınırı aşmanın akıbetinden sakındırılan şeyler bab başlığı altında bu rivayeti zikretmesi hadisin bu manada anlaşılması gerektiğine işaret eder. Meşhur İslam alimi Muhammed Hamidullah'ın şu açıklaması ekonomik gücün cihatla olan ilişkisini ortaya koyması bakımından önemli bir örnek teşkil eder. Müslüman Mekkeliler hicret edince Mekkeli müşrikler Müslümanların bütün menkul ve gayrimenkul mallarını hırsızlar gibi almışlardı. Peygamberimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali vesaire bütün Müslümanların mallarını Mekkeliler gasp etmişlerdi. Bunun için Müslümanların Mekkelilere karşı malları vesaire ile ilgili olarak mücadele etmeleri gayet haklıydı. Sonra Mekkeliler ticaret kafilelerinin Mısır, Suriye, Irak gibi kuzey memleketlerinde elde ettikleri gelirleri İslam aleyhine silah olarak kullanıyorlardı. Bu bakımdan Müslümanların Mekkelilerce yapılmak istenen bu ticarete mani olmaları gerekiyordu. Peygamberimiz Mekkelilerle ilişkilerinde ya savaş yolunu seçer ya da Medinelileri savaştan caydırmak için ekonomik baskı uygulayabilirdi. İsteseydi Mekke'ye ordu gönderir, Mekkelilerle savaşır, onları öldürebilirdi. Fakat Peygamberimiz bunu istemedi. Ve dedi ki, belki bugünkü Mekkeliler İslam'ı kabul etmeyebilirler. Fakat yarın çocuklarının İslam'a girmeleri mümkündür. Bunun için Mekkelileri ve çocukları öldürmek yerine kendilerine iktisadi baskı yaparak Müslümanların hasmı olmalarını önlemek istedi. İşte bundan dolayı kuzey yolundan Mekkeli kafilelerin geçmesini men etti. Öyle ki ticaretleri aksadı ve Mekkeliler fakirleştiler. İşte bu süreç sonunda Müslümanlarla cepheleşmeden vazgeçtiler. Şu ayeti kerime bu konu hakkında son talimat olsun. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yakın olmak için yol, vesile arayın. Ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıcıkta acil istifaya istiyorum.
4: Çünkü kazansı attım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattını ayırmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir şeklinde cevap vermişti.
9: Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisi, en cömerti ve cesuruydu. Bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuştu. İnsanlar sesin geldiği yöne doğru gittiler. Herkesten önce sesi araştırmaya giden ve geri dönmekte olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı ve boynunda kılıcıyla onları korkmayın diyerek teskin etti. Bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüştü. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaştı. Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayeti okumasını istedi. Gayesi açlığını hissettirmekti. Ancak onun durumunu fark edemeyen Hazreti Ömer, sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü yere düştü. Bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi başucunda dikilmiş, Ebu Hureyre diye sesleniyor. O da buyur emrin olur ey Allah'ın Resulü diye karşılık verdi. Resulullah elini tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye tekrar iç Ebu Hureyre buyurdu. Bir miktar daha içince yine tekrarla buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti. Artık kendine gelmişti.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerini. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşi. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan, sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı bitiştirenle bağını kurar, safı koparanla da bağını koparır. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden nefsani arzulardan sana sığınırım derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler ya Resulallah Allah yolunda öldürülenler şehittir dediler. Resulullah öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümde müşrikler ve İslam düşmanları üzerine düzenlenen seriyeler ve gazveler hakkında bilgi vermeye gayret edeceğim. Burada gazve ve seriye kavramlarını kısaca açıklamak yerinde olacaktır. Asker sayısı az veya çok olsun, savaş için yahut başka maksatla hareket edilsin, çarpışma meydana gelsin veya gelmesin, Hazreti Peygamber'in katıldığı bütün seferlere gazve denir. Onun bizzat katılmadığı, bir sahabinin kumandası altında gönderdiği askeri birliklere ise seriye adı verilir kıymetli dinleyiciler. İslam tarihçilerine göre Hazreti Peygamber'in emir ve kumandasında 27 gazve gerçekleşmiştir. Bunlar Evva, Buvat, Bedrul Ula, Sefevan, Zül-Uşeyre, Bedir, Beni Kaynuka, Sevik, Karkaratül Kudr, Katafan, Beni Süleym, Uhud, Hamraul Esed, Beni Nadir, Bedrul Mev'id, Zatür Rika, Dûmetül Cendel, Müreysi, Hendek, Beni Kurayza, Beni Lihyan, Gâbe, Hudeybiye, Hayber, Mekke'nin Fethi, Huneyn, Taif ve Tebük'tür. Bu gazvelerden sadece 9'unda çarpışma meydana gelmiştir. Biz burada çarpışma olanları genellikle savaş başlığı altında değerlendirirken, çarpışma olmayanları da seferin özel adıyla veya gazve, sefer gibi isimlerle inşallah ifade etmeye çalışacağız. Seriyelerin sayısı hakkında 35 ila 66 arasında çeşitli rakamlar verilmektedir. Yeri geldikçe seriyelerden de ileride bahsedeceğiz inşallah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra yeni bir devletin kurulması ve İslam düşmanlarıyla savaşa izin verilmesi üzerine Medine'ye sığınan Müslümanları tehdit eden Kureyşlileri bu tehditten vazgeçirmek için onları ticaret yollarında tazyik ederek ekonomik baskı altına almaya karar verdi. Bu suretle onların İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlıklarına karşılık verilmiş olacaktı. Bu maksatla çeşitli stratejik noktalara seriye ve gazveler düzenledi. Büyük Bedir gazvesinden önce bu amaca yönelik olarak 4 seriye ve 4 gazve tertipledi. Bunlardan Batn-ı Nahle seriyesi hariç diğerlerinde baskın yapılmadığı gibi çarpışma da meydana gelmedi. Birer ay arayla meydana gelen ilk 3 seriye şunlardır. Birincisi, hicretin 1. yılı Ramazan ayında Hazreti Hamza'nın kumandasında yapılan Siful Bahr seferi. İkincisi, yine aynı yılın Şevval ayında Ubeyde bin Haris'in komutasındaki bir süvari birliği tarafından gerçekleştirilen Rabi seferi. Üçüncüsü, bundan bir ay sonra Zilkade ayında Sa'd bin Ebu Vakkas komutasında düzenlenen Harrar seferidir. Çarpışma meydana gelen dördüncü seriye ise hicretten 17 ay sonra Abdullah bin Cahş başkanlığında gönderilen Batn-ı Nahle seriyesidir. Burada hem seriyelere örnek vermek maksadıyla ve hem de sonuçları itibarıyla çok önemli olduğu için Batn-ı Nahle seriyesi hakkında bilgi vereceğiz kıymetli dinleyiciler. Hazreti Peygamber biraz sonra adı geçecek olan Bedrul Ula seferinden, yani 1. Bedir seferinden dönünce Recep ayında halası Ümeyme'nin oğlu Abdullah bin Cahş'ı hepsi muhacirlerden oluşan 7 kişilik bir birliğin başına tayin etti. Ubey bin Kâb'a da bir mektup yazdırarak kendisine verdi. Ona Medine'nin doğu tarafındaki Necid yolunu takip etmesini, mektubu 2 gün yol aldıktan sonra açmasını, içindeki emri yerine getirmesini ve arkadaşlarından kimseyi beraber gitmek için zorlamamasını söyledi. Abdullah bin Cahş 2 gün yürüdükten sonra mektubu açtı ve arkadaşlarına okudu. Mektupta şunlar yazılıydı: bu mektubumu okuduğunda Taif Mekke arasındaki Batn-ı Nahle'ye kadar git. Orada Kureyş kervanlarını gözetle. Mektubu okuduktan sonra yola çıkan Abdullah bin Cahş ve arkadaşları Medine'ye 200 kilometre mesafede bulunan Bahran veya Buhran adlı yere vardıklarında kafilede bulunan Sa'd bin Ebu Vakkas ve Utbe bin Gazvan develerini kaybettiler. Onu aramak için yola çıktıklarında yollarını da kaybettiler ve kafileden ayrıldılar. Diğerleri ise Batn-ı Nahle'ye kadar vardılar. Orada beklerken Taif'ten dönmekte olan İbn-i Hadrami başkanlığındaki 4 kişilik Kureyş kervanına rastladılar. Savaşın yasaklandığı haram aylardan Recep ayının son günüydü. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları o günün Recep ayının son günü mü yoksa Şaban ayının ilk günü mü olduğu hususunda bir müddet tereddüt ettiler. Ancak Daha sonra kervan başkanı Amr bin el-Hadrami'yi öldürüp diğer iki kişiyi de esir ettiler. Halbuki Resulullah böyle bir şey emretmemişti. Dördüncü şahıs ise kaçtı. Abdullah bin Cahş ele geçirdiği ganimeti beşe bölerek bir hissesini Hazreti Peygamber için ayırdı. Geri kalanını da kendi aralarında bölüştüler. Bu sırada ganimetlerin taksimini bildiren ayet henüz nazil olmamıştı. Seriye mensupları Medine'ye geldiklerinde Hazreti Peygamber iki esiri hapsetti. Ancak kendisine ayrılan ganimeti almadı. Haram ayda savaşmayı emretmediğini hatırlatarak onları azarladı. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların kendilerini kınamalarına çok üzüldüler. Bu arada Kureyş müşrikleri Muhammed ve arkadaşları haram ayı helal hale getirdiler. Haram ayda kan döktüler, kervanın mallarını aldılar ve adamları esir ettiler diyerek Müslümanları itham etmeye başladılar. Mekke'de bulunan Müslümanlar da onlara verdikleri cevapta olayın Şaban ayında meydana geldiğini söylediler. Bir süre sonra Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi nazil olarak durumu aydınlattı. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah haram aylarda savaşmanın büyük günah olduğunu fakat Allah'ı inkar etmenin, insanları Mescid-i Haram'ı ziyaretten alıkoymanın ve halkını oradan çıkarmanın daha büyük günah olduğunu, fitne çıkarmanın adam öldürmekten daha beter olduğunu beyan etmektedir. Böylece Seriye mensuplarının haklılığı ortaya çıkmış oldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de kendi hissesine ayrılan ganimeti aldı. Bu arada müşrikler iki esirin serbest bırakılması için Medine'ye fidye gönderdiler. Fakat Hazreti Peygamber esirleri ancak Sa'd bin Ebu Vakkas ve Utbe bin Gazvan geri döndükten sonra iade etti. Esirlerden Hakem bin Kaysan İslamiyet'i kabul edip Medine'de kalırken Osman bin Abdullah Mekke'ye döndü. Bu seriyeden yaklaşık 1,5 ay kadar sonra Bedir Savaşı meydana gelmiştir kıymetli dinleyiciler. Bu dönemde tertiplenen gazvelerse Evva, Buvat, Bedrul Ula ve Zul-Uşeyre'dir. Bu gazveler çeşitli sebeplerle hicretin 2. yılında ve Bedir Savaşı'ndan önce düzenlenmişlerdir. Bu seferler esnasında Hazreti Peygamber Medine ile Mekke arasında oturan bazı kabilelerle söz gelimi Beni Damre ile karşılıklı saldırmamak ve birbiri aleyhine bir üçüncü tarafa yardım etmemek üzere anlaşma yaparak onların tarafsız kalmalarını sağlamıştır. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşene kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman.
2: İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekrehu tiyara ve yubghiduha.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve asla uygun bulmazdı. Tarihin her döneminde olduğu gibi maalesef günümüzde de hayvan, eşya, yıldız, aylar, günler ve benzeri şeylere uğur veya uğursuzluk yüklenmiştir. Bazen horozun ötüşü, köpeğin havlaması, baykuşun bir kabrin veya evin başında ötmesi, bazen de sol elin avuç içinin kaşınması, sol gözün seyirmesi gibi olaylar uğursuzluk olarak görülmüştür. Yine günümüzde 13 sayısına uğursuzluk atfedilmektedir. Bazı insanlar da kendilerince bazı günleri, ayları ve yılları uğursuz kabul etmişler, merdiven altından geçmeyi, gece aynaya bakmayı ve para saymayı, siyah bir kedi görmeyi, iki bayram arasında evlenmeyi uğursuzluğa yormuşlardır. Peygamber Efendimizin gönderildiği yıllarda cahiliye adetleri üzerinde yaşayanlar, kadınları ve atları dahi uğursuz görecek kadar ileri gitmiş ve asla kabul edilmeyecek bir anlayışın içinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Gul, yani hayalet, hortlak diye bir şey yoktur. Yüce dinimiz İslam, hiçbir şeyin özünde uğursuzluğun bulunmadığını söyler." Peygamber Efendimiz, "İslam'da uğursuzluk yoktur." diye buyurur. Hangi gerekçeyle olursa olsun, eşyaları, günleri, davranışları ve benzeri şeyleri uğursuz görmek, kişiyi korkuya sevk eder. Bu korku derinleştikçe kişi hayattan soğumaya başlar ve gitgide hayat kalitesi düşer. Unutmayalım ki uğursuzluk düşüncesi büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Nitekim cahiliye döneminde kız çocuklarını uğursuz görenler, onları toprağa diri diri gömmekten çekinmemişlerdir. Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim'in küçük yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gün güneş tutulması gerçekleşir. Bunun üzerine bazı kimseler güneş tutulmasını Peygamberimizin oğlunun vefat etmesine bağlar. Bu sözleri işiten Allah Resulü ashabına bu yanlış düşünceyi ortadan kaldıracak şu nasihati verir: "Güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın." Rabbimiz, kainatın yegane yaratıcısıdır. Mutlak hakimidir. Bu anlayışla bağdaşmayan her söz ve davranış batıldır. Yani temelsiz ve çürüktür. Dolayısıyla mümin, bütün batıl inançlardan uzak durmalıdır. Kelime-i şehadetle ifade edilen tevhid anlayışına ters olan her türlü yanlışı hayatından uzak tutmalıdır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.

Cabir bin Semure'ye Resulullah'la birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet ve muhabbet edip etmedikleri sorulunca o, elbette çok kereler sohbete dalardık. Resulullah sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşurlar, cahiliye döneminde yaşadıklarını anarlar ve gülerler, o da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Zeyd bin Sabit ise böyle bir soruya, dünyadan bahsedersek bizimle beraber o da bahseder, yemekten söz edersek bizimle beraber o da söz ederdi şeklinde cevap vermişti.

Bir gün Hazreti Peygamber'e gelen bir adam, "Ya Resulallah, malımı zorla almak isteyen birine karşı ne yapmalıyım?" diye sorar. Allah Resulü, "Ona Allah'ı hatırlat," cevabını verir. Adam tekrar sorar, "Ya buna aldırmazsa?" "Yakınındaki Müslümanlardan yardım iste," der Allah Resulü. Adam, "Peki çevremde kimse yoksa?" Resulullah, "Ona karşı yetkililerden yardım iste." Adam, "Peki yetkililerin müdahale imkanı yoksa?" Resulullah, "O zaman malını korumak için mücadele et. Ya ahiret şehitlerinden olursun veya malını kurtarırsın." Bir başka rivayette diyalog şöyle devam etmektedir. Adam, "Mücadele ederken ya ölürsem?" Resulullah, "Şehit olursun." Adam, "Ya ben onu öldürürsem?" Resulullah, "Onun yeri cehennemdir," buyurur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı, diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.''

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır.

Müstevrik bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
1: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
0: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
1: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
1: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
0: Ya demek böyle dedi.
1: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
3: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
2: Peki Abdullah sen söyle. Sen aramızda ilmi en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
3: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
2: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
3: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zarar olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
0: Abdullah haklı.
1: Bence de haklı.
3: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
2: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
3: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
0: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
3: O şöyle dedi. Sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
2: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
3: Anlayışlı kardeşim benim.
1: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
0: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
2: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
3: Bunu bir düşüneyim ben.
2: Abdullah?
3: öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
2: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
3: Aman kalsın bir tarafım kırılmasın.
2: Gel yahu bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel hadi.
4: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçın. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Bir gün Hani-i Saadet'e bir dilenci gelmişti. Hazreti Ayşe ona şunu al dedi. Fakat dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına baktı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir buyurarak onu uyardı.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennettekilere, "Ey cennettekiler!" diye seslenir. Onlar, "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala, "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da, "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala, "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar, "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.

Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi?" Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir, kanın rengi safran rengidir, kokusuysa mis gibidir.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu
1: kamu
0: çağrı.
1: Spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlayışını işitince hafif yahut kısa bir sure okurdu.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذ۪ينَ بَاتُوا ف۪يكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
2: Melekler gece ve gündüz dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah insanları durumlarını çok iyi bildiği halde onlara sorar. Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu? Melekler de yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı derler. Mahiyetlerini tam olarak idrak edemesek de Rabbimizin ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in haber verdiği üzere melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidirler. Görevlerini yerine getirmede asla ihmalkarlık göstermezler. Rablerine karşı asla isyan etmezler. Nitekim Hazreti Adem yaratıldığında Allah meleklerine Adem için saygıyla eğilin emrini verince hep birlikte bu emre itaat ederek ona secde etmişlerdir. Allah melekleri aracılığıyla peygamberlerine, peygamberler aracılığıyla da kullarına mesajlarını iletmiştir. Dolayısıyla şu hususu ifade etmek gerekir ki, insanoğlu bilgi ve medeniyet namına ne öğrenmişse, melekler vasıtasıyla öğrenmiştir. Tarih boyunca nice insan, melekleri dişi olarak kabul etmiş, onları Allah'ın kızları olarak değerlendirmiş ve onlara kadın isimleri vermiş olsa da, onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yine tarih boyunca nice insanlar meleklere ilahi güçler atfederek onları putlaştırmış olsa da onların ilahi güçleri yoktur. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar her anında melekler yanı başındadır. Her yaptığını ve söylediğini kayıt altına alan iki melek daima onunla birliktedir. Melekler, Rabbine sığınan kulu, gündüz vakti sabahın bereketinden faydalanarak geceye ulaşması, geceleyin de huzur içinde sabahlaması için muhafaza ederler. Kul, ibadet için camiye girdiğinde, her ne kadar görmese bile, bağışlanması için af ve mağfiret dileyen melekleri yanı başında bulur. Dua ettiğinde, duasının Allah katında kabul olması için, amin diyen meleklerin varlığıyla sevinir. Yaptığı ibadetlerini sevinçle karşılamalarından ve Allah katında iyi bir kul olduğuna şahitlik ettiklerinden dolayı meleklerin varlığıyla huzura erer. Son nefesinde ruhunu ölüm meleklerinin alacağını bilen kişi bu karşılaşmaya hazırlık yapar. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına titizlikle uyar. Nihayetinde kabre girdiğinde yine iki meleğin onu karşılayacağını ve dünyadayken yapıp ettiklerinin hesabının sorulacağını bilen kişi, hayatını yanlış işlerde harap etmek yerine Rabbinin rızasına ulaşma gayretinde olur.

Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımıza hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan, sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim, size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin, zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz," dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. "Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven

dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim, dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.

Genç bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek, "Sus, sus," diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence, "Yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir söyleşi geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. "Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. "Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. "Halanla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. "Teyzenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez. Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve "Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru," diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir: "Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi."

Peygamberimiz Enes bin Malik'e şöyle demiştir: "Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."

Hazreti Peygamber, saygıya en layık insan. Kabe, tarihi süreç içerisinde çeşitli sebeplerden hasar görmüş ve her defasında Mekke'deki kabileler tarafından onarılmıştı. Son olarak Cürhüm kabilesinin tamir ettiği Kabe, yağan yağmurlardan ve sellerden etkilenerek aşınmıştı. Resulullah'ın mensup olduğu Kureyş kabilesi, Kabe'yi yeniden onarmaya karar vermişti. Her kabile ayrı ayrı taş toplamak suretiyle Hacerül Esved'in konulacağı yere kadar Kabe'nin duvarını örmüşler, sıra Hacerül Esved'in yerine konulmasına gelince kabileler arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Neredeyse bu anlaşmazlık yüzünden aralarında savaş çıkacaktı. Hazreti İbrahim tarafından tavafın başlangıç noktasını belirlemek için yerleştirilen bu taşı yerine koyma şerefini kimseyle paylaşmak istemiyorlardı. Abdüddar oğulları içi kan dolu bir kap getirmiş ve bu kabın içindeki kana ellerini sokmak suretiyle Adi oğullarıyla ölümüne sözleşmişlerdi. Bu olay üzerine Kureyş 4-5 gün beklemiş, sonra Mescid-i Haram'da toplanıp istişare etmişler ancak anlaşamamışlardı. En sonunda Kureyş'in en yaşlısı olan Ebu Ümame bin Muğire'nin teklifi üzerine Harem-i Şerif'in kapısından ilk giren kişinin hakemliğini kabul etmek üzere anlaşmışlar ve gelecek olan kişiyi beklemeye başlamışlardı. Harem-i Şerif'in Beni Şeybe kapısından ilk olarak kendisine El-Emin yani güvenilir kişi lakabını verdikleri genç Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem girmişti. Onu gördüklerinde, "Bu gelen kendisini sevdiğimiz güvenilir, emin kimsedir. Bu Muhammed'dir." diyerek memnuniyetlerini ifade etmişlerdi. Kendisine aralarındaki anlaşmazlığı anlatarak hakemlik etmesini istediklerinde, Hazreti Muhammed onların bu güvenlerini boşa çıkarmayacak ve herkesi memnun edecek bir çözüm buldu. Hacerül Esved'i ortaya serilen bir örtünün üzerine koydu ve her kabile bu örtünün bir ucundan tutarak taşı konulacağı yere kaldırdı. Muhammedül Emin taşı örtünün üzerinden aldı ve yerine koydu. Herkes bu duruma razı olmuş, kimseden bir itiraz gelmemişti. Aralarındaki anlaşmazlığa sebep olan taşı Hazreti Muhammed'in yerleştirmesine razı olmalarında onun toplumdaki itibarı da etkili olmuştur.

Cahiliye toplumunda insanı saygın kılan temel özelliklerin başında mensup olduğu kabilenin soylu oluşu gelmekle birlikte kendisinin güvenilir olması, akrabayı gözetmesi, cömertliği, güçsüzü koruması, yetimi kollaması, komşusuna iyilik yapması gibi ahlaki erdemler de kişiye toplumda itibar ve saygınlık kazandırmaktaydı. Döneminin en soylu kabilelerinden birine mensup olmasının yanında, sahip olduğu ahlak ve üstün meziyetler Hazreti Peygamber'i toplumda ayrıcalıklı hale getirmişti. Yetim büyüyen, çobanlık yapan, hayatını kazanmak için ticaretle uğraşan bir ismin bu derece saygın bir konuma sahip olması, elde ettiği itibar ve saygı sadece kabilesinin soylu oluşuyla izah edilemezdi. Hacerül Esved hakemliğinde görüldüğü gibi güvenilir oluşu, ona bu itibarı ve saygınlığı kazandıran en önemli özelliğiydi. Nitekim o dönemde ticaretle uğraşan Hazreti Hatice de dürüst ve güvenilir olmasından dolayı kervanında çalışmak üzere onu tercih etmişti. Kendisiyle bir süre çalıştıktan sonra onu toplumda saygın bir yere oturtan bu ahlakını yakından görme imkanına sahip olmuş ve hayran kalmıştı. Ahlaki değerlerin yozlaştığı bir dönemde Hazreti Peygamber'in takdire şayan ahlakını, bu değerleri unutmayan ve bunlara kıymet veren Hazreti Hatice takdirle karşılamış ve kendisine evlilik teklif etmişti. Güzel ahlakından dolayı onunla evlenen Hazreti Hatice, ilk vahyin tedirginliğini yaşayan Hazreti Peygamber'i teselli ederken de bu değerlere vurgu yapmış ve Allah'ın kendisini utandırmayacağını söylemişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun. Toplumda böyle önemli bir saygınlığı olan Peygamberimiz, kendisine risalet verilip de dinin emirlerini tebliğ etmeye başladığında çeşitli itirazlarla karşılaşmıştı. Kendisine duyulan güven ve sahip olduğu saygın konum sebebiyle Mekkelilerin onun ahlak ve şahsiyeti hakkında hiçbir endişeleri olmamasına rağmen yine de getirdiği öğretiye itiraz etmişlerdi. Şahsiyetinde var olan üstün değerleri inkar edemeseler de yeri gelmiş onu delilik, şairlik, sihirbazlık, şaşkınlıkla suçlamışlardı. Oysa Risale sonrası en yakın akrabanı uyar ayeti inince Hazreti Peygamber ilk olarak açıktan tebliğ etmek üzere bir gün Safa tepesine çıkıp bütün Kureyş'e seslenmiş ve toplandıklarında onlara ''Ne dersiniz? Size şu dağın arkasından sizinle savaşmak üzere düşman atlılar geliyor diye haber versem bana inanır mısınız?'' diye sorunca onlar ''Biz senin hiç yalan söylediğini görmedik.'' demişlerdi. Hazreti Peygamber'e olan güvenlerini bu şekilde ifade etmelerine rağmen onun çağrısını kabullenmek işlerine gelmemişti. Nitekim Kur'an onların bu tavrını şöyle tasvir etmekteydi.

Muhammed. Biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına inkar ediyorlar. Hazreti Peygamber'in tebliğini etkisiz kılabilmek için öncelikle onun insanlar nezdindeki saygın konumunu zedelemeleri gerektiğini fark edince yeni söylemler geliştirmeye çalıştılar. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: "Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten o çok tuhaf bir şey." İçlerinden ileri gelenler, "Gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinle, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir Kur'an içimizden ona mı indirildi?" diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Rum kralı Herakl, ticaret için Şam'a gelen Ebu Sufyan ve arkadaşlarını peygamberliğini ilan eden kişi hakkında bilgi almak üzere sarayına davet etmişti. Henüz Müslüman olmayan Ebu Süfyan'ın Hazreti Peygamber'le ilgili yaptığı şu itiraf, aslında müşriklerin Allah Resulü'nün saygınlığını inkar edemediklerinin açıkça dile getirilmesinden başka bir şey değildi. "Vallahi yalancılıkla itham edilmekten korkmasaydım, onun hakkında yalan ithamlarla ileri geri konuşacaktım." Aralarında geçen konuşmada Herakl'in Hazreti Peygamber'le ilgili olarak "hiç anlaşmaya ihanet ettiği oldu mu?" sorusuna "hayır, o yaptığı anlaşmaya ihanet etmez. Ancak biz şimdi onunla bir süreliğine ateşkes yaptık. Bu süre içinde ne yapacağını bilmiyoruz" şeklinde cevap vermişti. Aslında Ebu Sufyan'ın bu cevabıyla ilgili olarak onunla ilgili olumsuz bir söz olarak "konuşmama ancak bu suizanımı sokuşturabildim" şeklindeki kendi itirafı da oldukça dikkat çekicidir. Ebu Sufyan'ın sözünü ettiği ateşkes Hudeybiye antlaşmasıdır. Müşriklerle Müslümanlar arasında yapılan bu antlaşmanın maddelerinden biri, müşrikler tarafından Müslüman olup da Müslümanların yanına giden biri olursa müşriklere iade edileceğine dairdi. Bu antlaşma yapılmış fakat henüz tamamlanıp imzalanmamıştı. Tam bu sırada Müslüman olduktan sonra müşriklerin eziyetleriyle karşılaşan ve ayaklarından zincirlenerek hapsedilen Ebu Cendel kaçarak Müslümanlara sığınmıştı. Ebu Cendel, müşriklerin antlaşma imzalamak üzere gönderdiği elçi Süheyl bin Amr'ın oğluydu. Süheyl, anlaşma gereği Resulullah'tan oğlunu iade etmesini istedi. Daha antlaşma imzalanmamış olmasına rağmen Allah Resulü sözünden dönmedi ve Ebu Cendel'i iade etti. Bu olay Ebu Sufyan'ın ateşkes sürecinde Hazreti Peygamber'in tavrının belli olmadığıyla ilgili dile getirdiği suizanının da yetersizliğini gösteriyordu.

Hazreti Peygamber'in bu saygın ve itibarlı konumu sadece müşriklerce değil, Yahudi ve Hristiyanlar arasında da kabul gören bir durumdu. Hazreti Peygamber Medine'ye vardığında, onu görmeye gelen Yahudi bilginlerinden Abdullah bin Selam, onunla görüştükten sonra, "Resulullah'ın yüzünü gördüğümde hemen anladım ki, onun yüzü bir yalancı yüzü değildir," demişti. Hazreti Peygamber'in saygınlığını onun yüz ifadelerinden okuyan ve etkilenen bu bilge zat çok geçmeden İslam'ı seçmişti. Yine Yahudilerin kendi meselelerinde hakemlik etmesi için Hazreti Peygamber'e başvurmaları da ona olan güvenlerini ortaya koyması açısından zikre değerdi. Resulullah'a gelen vahiyler de onun Allah nezdindeki ayrıcalıklı durumuna vurgu yapmaktaydı. Toplumda zaten var olan saygınlığı, peygamberlik sonrasında Allah katındaki değerini vurgulayan ayetlerle güçlendirilmişti. Kur'an'ın bu vurgusu, Hazreti Peygamber'i inananların nazarında daha da yüceltmişti. Müslümanların Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeme konusunda uyarılmaları, onun yanında yüksek sesle konuşmamalarının emredilmesi, onun herhangi biri olmayıp Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusu olduğunun vurgulanması, Allah'a itaatin yanında Resulüne itaatin emredilmesi, kendisine tabi olunması halinde bunun Allah'ın sevgisini kazanmaya vesile olacağının belirtilmesi, anlaşmazlığa düştüklerinde onu hakem tayin edip verdiği kararı itiraz etmeksizin uygulamalarının istenmesi, peygamberi her şeyden ve herkesten çok sevmenin imanla ilişkilendirilmesi, muhatapları nazarında onun ağırlığını ve saygınlığını pekiştirmişti. Böylece Cenab-ı Allah, kendi nezdinde saygın bir konum bahşettiği peygamberinin bu durumunu Müslümanların kalbine de yerleştirmişti. İslam'ın Hazreti Peygamber için öngördüğü bu saygınlık, sahabenin onunla olan ilişkilerini şekillendirmişti. Sahabenin Resulullah'la olan konuşmalarında kullandıkları, "Anam babam sana feda olsun" cümlesi, ona olan bağlılıklarının, Resulullah kendilerine bir şey sorduğunda söyledikleri "Allah ve Resulü daha iyi bilir" cevabıysa, Allah ve Resulüne olan saygı ve teslimiyetlerinin bir ifadesiydi. Bu bağlamda Allah Resulü'nün getirdiği ilahi emirlere itaat ve iman eden sahabe, ona karşı saygısız davranışlarda bulunmaktan kaçındıkları gibi, bazı bedevilerin kaba davranışlarına da müdahale etmek istemişlerdi. Zira Kur'an'ın Allah ve Resulünü incitenlerle ilgili şu uyarısı onların zihinlerinde çok canlıydı. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mes'ud'un Hudeybiye görüşmeleri dönüşünde Resulullah'la ilgili Kureyşlilere "Ey kavmim, vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim" şeklindeki beyanı da muhatapları nazarında Resulullah'ın saygınlığının açık bir ifadesidir. Bununla birlikte Resulullah gerek kendisine inananlar gerekse inanmayanlar nazarındaki bu saygın ve itibarlı konumunu hiçbir zaman gurur ve kibir vesilesi yapmamıştır. Aksine müminleri yanlış anlamalara ve uygulamalara sebep olabilecek saygı gösterileri ve davranışlardan uzak durmaları konusunda özellikle uyarmıştır. Sahabenin Hazreti Peygamber'e olan bu sevgi ve saygısı, ona salat getirmeyi salık veren Kur'an ayetleri ve nebevi öğretiyle de pekiştirilmiştir. Kur'an'da, "Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam edin" buyrulur. Peygamberimiz de, "Kıyamet günü insanların bana en yakın olacak olanı, bana en çok salavat getirenidir. Bana salavat getiriniz. Çünkü nerede olursanız olun, sizin salavatınız bana ulaşır" diyerek kendisine salavat getirmelerini Müslümanlara öğütlemiştir. Zira salavat sadece Hazreti Peygamber'i anmak ya da ona dua etmek değildir. Onu yad etmeye, dolayısıyla onun öğretilerini ve sünnetini hatırlamaya bir vesiledir. Peygamberine salavat getiren müminler sadece onu hatırlamakla yetinmemeli, hayatını onun öğretileri doğrultusunda şekillendirmeli, ona layık ümmet olmaya çalışmalıdırlar.
Bu bağlamda sahabeden sonraki nesillerin de ona salavat getirmesi ve onu anması, Hazreti Peygamber'in manevi saygınlığının, otoritesinin ve ümmetiyle olan sıkı ilişkisinin devamını sağlaması açısından önem arz etmektedir. Cenab-ı Allah son peygamberine diğer peygamberler arasında da saygın bir konum bahşetmiştir. Onlardan kendilerine verdiği kitap ve hikmetten sonra bunları doğrulayıcı olarak göndereceği peygamberine iman edeceklerine dair söz almıştır. Müminlerdense kendi peygamberlerine iman ettikleri gibi Allah'ın diğer bütün peygamberlerine de aralarında ayrım yapmaksızın iman etmelerini istemiştir. Bu nedenle Müslümanlar nazarında bütün peygamberler saygındır. Bütün Müslümanlar kendi peygamberlerine iman ettikleri gibi bu peygamberlere de iman eder ve aynı şekilde en ufak bir saygısızlık yapmaktan da sakınırlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: "Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim."

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, "Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım," derdi. Uyandığı zaman da, "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır," buyururdu.

Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı.

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsanın kemal ufku olarak ihsan. İhsan kavramı sözlükte güzel olmak, iyilik etmek ve yaptığı işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten türeyen muhsin ise ihsan sahibi kişi demektir. Buna göre ihsan yalnızca iyi bir davranışta bulunmayı değil, yapılan işi bilgi, bilinç ve özenle en güzel biçimde gerçekleştirmeyi ifade eder. Bu yönüyle ihsan, davranışın niceliğinden çok niteliğine işaret eden bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı Allah'a nispet edildiğinde, onun yaratmasındaki mükemmelliği, lütfunu ve cömertliğini ifade ederken, insana nispet edildiğinde, İyilik yapmak, güzel davranmak ve kulluğu en güzel şekilde yerine getirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bu nedenle ihsan, hem ilahi fiillerin hem de insan davranışlarının ortak estetik ve ahlaki boyutunu yansıtan temel kavramlardan biridir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın, "O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır ve O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı" buyurması, onun yaratmasındaki kusursuzluğu ve güzelliği ifade ederken, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve Allah ona rızık ihsan etti ayetleriyle ihsanın ilahi lütufla insanın ahlaki sorumluluğu arasındaki ilişkisine işaret etmektedir. Böylece ihsan, ilahi lütuf ve güzelliğin insan davranışlarında ahlaki bir karşılık bulmasını ifade eden temel bir ilke haline gelmektedir. Ancak ihsan kavramına asıl derinliğini kazandıran Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde yaptığı tanımdır. Buna göre ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu tanım ihsanı yalnızca bir davranış biçimi olmaktan çıkarıp bütün hayatı kuşatan bir bilinç düzeyine taşımaktadır. İhsan kulun her an ilahi nazar altında bulunduğunun farkında olması ve davranışlarını bu farkındalıkla düzenlemesidir. Bu nedenle murakabe, muhasebe ve ihlas ihsan bilincinin temel unsurları olarak kabul edilmiştir. İhsan dış denetimin değil, İç farkındalığın, ahlaki duyarlılığın ve ilahi huzurun bilincidir. İhsanı bir tutum olarak da ele alacak olursak, bir insanın olayları değerlendirme biçimini, düşüncelerini ve eylemlerini yönlendiren, sonradan kazanılmış bir yapı olarak düşünebiliriz. Yani bir olaya ya da nesneye karşı duyguların, düşünce ve davranışların bir tutarlılık içerisinde güzellikle gösterilmesi, hissedilmesi ve ortaya konması şeklinde tanımlayabiliriz. İhsanın bilişsel boyutu, ihsan bilinci, insanın kendisini, Allah'ı ve dünyayı algılama biçimiyle ilgilidir. Tevhid bilinci, hikmet perspektifi ve kendilik farkındalığı bu boyutun temel unsurlarını oluşturur. Kur'an'da Allah'ın "Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir" buyurması, "Biz ona şah damarından daha yakınız" şeklindeki ifadesi ve "Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir" buyruğu, müminin kendisini ilahi huzur, yakınlık ve murakabe içerisinde algılamasına işaret etmektedir. Nitekim Allah'ın Er-Rakib ismi, onun kullarını her an gözettiğini, bildiğini ve koruduğunu ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde ihsanı, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek şeklinde tanımlaması da bu bilincin düzeyini açıklamaktadır. İhsan bilincine sahip insanın temel sorusu, "Ben kimim ve kimin huzurundayım?" sorusudur. Bu soru insanın kendisini yalnızca toplumsal roller ve beklentiler üzerinden değil, Allah'la ilişkisi bağlamında değerlendirmesine imkan verir. İhsanın duygusal boyutu, ihsan hali ise çoğu zaman

0: zaman ihmal edilir. Ancak duygu, insanı insan yapan ve tekamülünde rol oynayan en güçlü unsurlardan biridir. İnsanın hissedebildiği yüzlerce duygu arasında muhabbet, şükür, haya, ümit, güven, sekinet gibi duyguları ihsanın duygusal tezahürleri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu düzeyde ihsan yalnızca doğruyu bilmek değil, ona karşı kalpte bir sevgi ve muhabbet geliştirebilmektir. İhsanın Allah'a dönük boyutunun Kur'an'da Allah ihsan edenleri sever buyurarak ifade edilmesi, ihsanın sevgi temelli bir ilişki biçimi olduğuna işaret etmektedir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın imanı insanlara sevdirdiği ve onu kalplerinde güzelleştirdiği belirtilmektedir. İnsana dönük boyutundaysa ihsan, merhamet, şefkat, affedicilik ve cömertlik gibi duygularla beslenen bir ilişki biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ihsan yalnızca doğru davranışlarda bulunmak değil, aynı zamanda insanlara karşı güzel duygular besleyebilmek ve bu duyguları davranışlara yansıtabilmektir. Hazreti Peygamber'in "Allah güzeldir, güzeli sever" hadisi de ihsanın ahlaki olduğu kadar estetik ve duygusal bir yönelim olduğunu göstermektedir. Bu düzeydeki insanın kendisine sürekli şu soruyu yöneltmesi beklenir: kalbim neyi seviyor ve neye yöneliyor? İhsanın davranışsal boyutu, ihsan eylemi, bilinç ve duygu düzeyinde şekillenen güzelliğin davranışlara yansımasıdır. Merhamet, cömertlik, affedicilik, adalet, nezaket ve sorumluluk gibi erdemler, ihsanın görünür hale geldiği davranışsal örneklerdir. Bu yönüyle ihsan, yalnızca doğru olanı yapmak değil, doğru olanı en güzel şekilde yapma çabasıdır. Nitekim Kur'an'da Allah'ın adaleti ve ihsanı emrettiği belirtilmekte, Hazreti Peygamber ise "Allah her işte ihsanı emretmiştir" buyurarak ihsanın hayatın bütün alanlarını kuşatan bir davranış ilkesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu düzeyde ihsan, kişinin yalnızca ne yaptığıyla değil, onu nasıl yaptığıyla da ilgilidir. Çünkü ihsan, davranışın doğruluğunu güzellikle, görevi samimiyetle ve sorumluluğu zarafetle buluşturma çabasıdır. Bu nedenle ihsan eyleminin merkezindeki soru şudur: yaptığımı ne kadar güzel yapabiliyorum? Özetle tutumlar bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşur. Bu çerçevede ihsan da insanın düşünce, duygu ve davranışlarında güzelliği merkeze alan bir yönelim olarak değerlendirilebilir. 3. Muhsin İnsan Modeli. İhsan yalnızca belirli zamanlarda gerçekleştirilen güzel davranışlardan ibaret değildir. Süreklilik kazandığında insanın düşünme biçimini, duygusal yönelimlerini ve davranışlarını şekillendiren bir karakter özelliğine dönüşür. Bu noktada karşımıza Muhsin İnsan Modeli çıkmaktadır. Muhsin insan, iyiliği karakterinin bir parçası haline getiren kişidir. Onun için ihsan bir davranıştan çok bir varoluş biçimidir. Düşüncelerinde hikmeti, duygularında merhameti ve davranışlarında güzelliği gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle muhsin insanın hayatında bilinç, duygu ve davranış birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen bir bütünlük içerisinde var olur. Muhsin insan, yalnızca doğru davranan kişi değil, doğruyu samimiyetle yapan, iyiliği gösteriş için değil, anlamı için seçen ve güzelliği hayatının her alanına taşımaya çalışan kişidir. Onun davranışlarını yönlendiren temel motivasyon, dışarıdan gelecek takdir veya onay değil, Allah'ın kendisini her daim gördüğü ve gözettiği bilinciyle onun rızasına uygun yaşama arzusudur. Bu yönüyle muhsin insan, varoluşçu psikolojide tanımlanan otantik kişiliğe de yaklaşmaktadır. Otantik birey nasıl içsel değerleriyle uyumlu bir yaşam sürmeye çalışıyorsa, muhsin insan da niyetleri, değerleri ve davranışları arasında bütünlük kurmaya gayret eder. Ancak muhsin kişilik farklı olarak yalnızca kendisiyle uyumlu olmayı değil, Allah'la kurduğu ilişkiyi de bu bütünlüğün merkezine yerleştirir. Ancak bu bilinç düzeyi kendiliğinden oluşmaz. Düzenli bir iç gözlem, farkındalık ve nefis terbiyesi sürecini gerektirir. İslam düşüncesinde bu süreci en sistemli şekilde ele alan isimlerden biri Haris el-Muhasibi'dir. Muhasebiye göre insanın ahlaki olgunluğu, kalbin sürekli gözetimi ve denetlenmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun düşüncesinde murakabe ve muhasebe merkezi bir yere sahiptir. Murakabe, kişinin her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu hatırlaması ve iç dünyasını bu bilinçle gözlemlemesidir. Muhasebe ise kişinin niyetlerini, duygularını ve davranışlarını düzenli olarak sorgulaması ve değerlendirmesidir. Bir anlamda murakabe farkındalığı muhasebe ile değerlendirmeyi ifade eder. Muhasebiye göre kalbin arınması ve ihsan bilincinin gelişmesi bu iki pratiğin sürekliliğine bağlıdır. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yer tutan bu yaklaşım modern psikolojide gözlemleyen benlik olarak ifade edilen farkındalık süreçleriyle bazı benzerlikler göstermektedir. Muhsen insan yalnızca davranan kişi değil, davranışlarını, niyetlerini ve yönelişlerini gözlemleyebilen kişidir. Bu nedenle muhsin kişilik sürekli bir iç farkındalık ve kendini geliştirme çabasını gerektirir. Belki de muhsin insan başkalarının gördüğü kişiyle Allah'ın bildiği kişi arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışan insandır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En erdemli cihat, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir.
3: Sufi ashabından olan ve kimi zaman açlıktan kendini kaybedip baygınlık geçirdiğini söyleyen Ebu Hureyre, arkadaşlarının giyecekleriyle ilgili şunları bildiriyordu. Ben ashab-ı Suffe'den 70 kişi gördüm. İçlerinde ridası, belinden yukarısını örtecek gömleği olan bir tek kimse yoktu. Ya izar, peştemal kuşanır yahut boyunlarına bağladıkları bir elbise giyerlerdi ki kiminin bacaklarının yarısına, kiminin de topuklarına ancak varabiliyordu. Her biri namazda avret yerinin görünmesini istemediği için giydiğini eliyle toplardı.

Hutbe okurken dışarıda güneşin altında ve ayakta duran birini gören Peygamber Efendimiz, bunun sebebini merak edip sorduğunda cemaatten birileri, ismi Ebu İsrail olan bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını söyleyince, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adadığı orucunu da tamamlasın buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti.

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi. Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim?" dediler. Resulullah şöyle deyin buyurdu. "Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Allahümme entesselam ve minkesselam tebârekte ya zel celâli vel ikram.
1: Allah'ım sen barış ve esenliksin. Barış ve esenlik senden gelir. Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım sen ne mübareksin. Kelime anlamlarından biri de barış olan İslam'ın hedefi, insanlar arasında barış ve huzuru yerleştirmektir. Cennetin isimlerinden biri, barış yurdu anlamına gelen Darus Selam'dır. Rabbimizin güzel isimlerinden biri de Es-Selam'dır. Hazreti Ayşe annemiz, Allah Resulü'nün namazda selam verdikten sonra Rabbimizi bu güzel ismiyle yücelttiğini haber vermiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz, Medine'ye hicret ettikten kısa süre sonra, orada barış ortamını oluşturmak için çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda ilk hedefini, İslam öncesinde aralarında sık sık anlaşmazlık yaşayan Evs ve Hazreç kabileleriyle Mekke'den gelen muhacirleri birbirlerine kardeş yaparak gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra Peygamberimiz Medine'de yaşayan Yahudi kabileleriyle görüşmeler yapıyordu. Görüşmeler sonunda taraflar arasında 47 maddeden oluşan ve batılı araştırmacılar tarafından ilk yazılı anayasa olarak kabul edilen Medine Vesikası imzalanmıştı. Medine Vesikası'nda siyasi birliğin sağlanması, din ve vicdan hürriyeti, can, mal ve namus güvenliğinin hukuki güvence altına alınması gibi temel hükümler yer alıyordu. Ve bu sözleşme Yahudiler bozana kadar yürürlükte kaldı. Müslümanlar barış toplumunu devam ettirmek adına nasıl Medine Sözleşmesi'nin tüm şartlarına riayet etmişlerse, ilk anda kendi aleyhlerine gibi görünen Hudeybiye Anlaşması'nın uygulanmasında da aynı hassasiyeti göstermişlerdir. Müslüman olup Peygamberimize sığınan Ebu Cendel'in babası, anlaşma gereği oğlunun kendisine teslim edilmesini istemiştir. Tüm Müslümanlar gibi üzüntü duymasına rağmen anlaşmaya sadık kalan ve Ebu Cendel'e sabırlı olmasını tavsiye eden Allah Resulü, "Biz bu kavimle anlaşma yaptık. Onlara hıyanet edemeyiz." demiş ve genci babasına teslim ederek barışın bozulmasına izin vermemiştir. Sulh hayırlıdır ilkesini hayatın her alanında uygulayan sevgili Peygamberimiz, insanların arasını düzeltmenin nafile ibadetlerden daha değerli olduğunu ifade etmiştir. 40 hadiste sosyal hayat.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı her adımdan biri için kendisine bir sevap yazılırken, diğeri için bir günahı silinir.

Allah Resulü, Miraç'a çıkarıldığında gıybet edenlerle ilgili şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraç'a çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi.

Allah Resulü'nün yanına çöl halkından biri gelerek, "Ya Resulallah, İslam'ın hükümleri bana ağır geldi, yapamıyorum. Bana sevabı çok, yapması kolay bir şey söyle de ona sımsıkı yapışayım," deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunmuştu: "Dilin sürekli Allah'ın zikriyle ıslansın, meşgul olsun."

Ebu Ya'la Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir.

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

0: Abis bin Rebia radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bir Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker? Dallarını mı büker? Yoksa kökünden mi söker? Bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de İnsanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve "Bak," demiş babası, "şu doğacak kuzu senin olacak." Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti anacığı namazdayken küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyeninse dini yoktur.

0: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.
1: Bir gün Kudaa kabilesinden Ebu Salebe el-Huşeni, av konusunda bilgi almak üzere Peygamber Efendimiz'e gelerek şöyle sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben avcılığın yaygın olduğu bir memlekette yaşıyorum. Okumla, bazen eğitilmiş, bazen de eğitilmemiş köpeklerle avlanıyorum. Bunlardan hangisinin helal olduğunu bana bildirir misin? Peygamber Efendimiz, okumla avlandığın zaman besmele çekerek avladığın hayvanları yiyebilirsin. Besmele ile gönderdiğin av köpeğinin getirdiklerini de yiyebilirsin. Eğitilmemiş köpeklerle avlandığın zamansa ancak avladığın hayvanı boğazlamaya fırsat bulduğun takdirde yiyebilirsin buyurdu.

İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümle

şeyi öğretmişti. Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü en çetin azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak, ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya, demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah, sen söyle. Sen aramızda ilme en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zarar olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
3: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
4: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
1: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
4: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
3: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
4: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
1: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
3: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
4: Bunu bir düşüneyim ben.
3: Abdullah?
4: Öğretirim, öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
3: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
4: Aman aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
3: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
5: Hadislerin Hikayeleri. Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. 40 hadiste güzel ahlak.
6: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
7: Men gashana feleysa minna.
6: Bizi aldatan bizden değildir. Sevgili Peygamberimiz ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına giderdi. Alışveriş yapan insanları izler, onlarla sohbet ederdi. Yine bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısı dikkatini çekti. Kuru görünen buğday yığınına elini daldırdı. Ancak çuvalın altı göründüğü gibi değildi. Parmakları ıslanan Peygamberimiz satıcıya bu ıslaklığın sebebini sordu. Adam, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi buyurdu ve şöyle uyardı. Bizi aldatan bizden değildir. Peygamber Efendimiz, alışverişte ve ticarette dürüstlük hakkında sarf ettiği bu sözleriyle, alışverişte sıkça başvurulan yanlış yöntemi böyle düzeltiyordu. Zira hangi durum ve şartta olursa olsun ve ne şekilde yapılırsa yapılsın, alışverişte karşı tarafa yapılacak her türlü hileden kaçınmak, doğru söyleyip dürüst davranmak, ticari ahlakın gereğiydi. İslam, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekarlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak, güven ve huzurunu bozan, alışverişte ve ticari hayatta hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez. Peygamber Efendimiz bu hususta, sizden birinizin urganını alıp dağa giderek bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır buyurmuş.

0: insanlardır. Onlar, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkarlar. Ayet-i Kerimesine gönülden bağlanır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise emredileni veren denilmektedir.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anhadan nakledilen bir hadis şerifi sizlerle paylaşacağım. An Ümmü Selemete radıyallahu anha kalet, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ esâbet ahadekum musibetun felyekul, İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn. Allahümme endeke ahtesibu musibeti feâcirni fîhâ ve ebdillî khayran minhâ. Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anha sevgili peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm'ın şu hadisini nakleder. Birinizin başına bir musibet, bir acı, bir felaket geldiği zaman biz Allah'a aidiz ve biz ona döneceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Buna istirca derler kıymetli kardeşlerim. Yani Allah'a döneceğimizi yüce Rabbimize ifade ediyoruz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve bir gün ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, felaketin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan eyle. Benim için onun daha hayırlısıyla değiştir desin diyor. Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz Ümmü Seleme annemizle evlenmişti. Öncesinde Ümmü Seleme annemiz Ebu Seleme ile evliydi. Bu rivayetin uzunca bölümünde şunu görüyoruz. Ümmü Seleme validemizin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan naklettiği bu uzunca rivayette birinizin başına bir musibet, acı, bir şey geldiği zaman biz Allah'a aidiz ve biz ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Bana sevap ver. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir diye dua ederse Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir. Kıymetli kardeşlerim, biz nerede hayır, nerede şer olduğunu bilemeyiz. Şer görülen şeylerde hayır olabilir. Hayır görülen şeylerde de şer olabilir. Onun için Yüce Rabbimizden her an bize hayırlar vermesi için dua etmemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ayşe annemizin naklettiği rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمْ اِلَّا كَفَّرَ بِهَا عَنْهُ حَتَّ الشَّوْكَ يُشَاكُهَا. Yani Müslüman birinin başına gelecek her türlü felakete mutlaka Allah-u Teala bir kefaret kılar. Hatta ayağına batan dikene varıncaya kadar. Yani ayağına diken de bassa bir günahına kefaret olur. Başına gelen bir sıkıntıyı def eder. Kıymetli kardeşlerim, onun için bize şer gibi gözüken o musibetler bir bakarsınız gündüzün aydınlığına dönmüş ve bizi mutlu bir sabaha çıkarmış olabilir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sıklıkla şu duayı yapardı kıymetli kardeşlerim. Enes bin Malik radıyallahu anh'in nakletmiş olduğu rivayette bunu görüyoruz. Allahümme inni eûzu bike minel hemmi vel hazen vel kesel vel buhul vel cubn ve dal'addeyn ve galibetir rical. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ım, gam ve kederden, tembellik ve cimrilikten, korkaklıktan, borca batmaktan ve halkın taşkınlığından sana sığınırım diye dua ederdi. Kıymetli kardeşlerim, Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifte de

0: sevgili peygamberimiz, la yetemenneyenne ahadukum el mevte min durrin asabahu fe in kana la budde fa'ilen falyakul Allahümme ahyini ma kanetil hayatu hayran li ve tevaffani iza kanetil vefatu hayran li. Sizden biri başına gelen bir zarardan, bir musibetten dolayı Allah'ım canımı al diye ölümü temenni etmesin. İlla da bir şey yapmayı arzu ediyorsa şöyle bir dua etsin. Allah'ım, hayatım benim için hayırlıysa beni yaşat. Ölümüm benim için hayırlıysa benim canımı al diye dua etsin. Kıymetli kardeşlerim, demek ki başımıza gelen musibetler ve sıkıntılar karşısında sabırla, metanetle, büyük bir mücadele vererek hayatımızı idame ettirmeye çalışacağız. Toplum içinde maalesef sıkıntıları görenler, sıkıntılar karşısında çaresiz kalanlar, canına kıymaya, intihara yeltenerek büyük bir vebale imza atıyorlar. Onun için böyle bir sıkıntısı olan, derdi olan, problemi olan Allah'a iltica etsin, Allah'a sığınsın. Allah'ım, ben senin için varım, sana da bir gün döneceğim. İnna lillah ve inna ileyhi raciun desin. Ve akabinde şayet bu hayat benim için yarın hayırlı ve bereketliyse beni uzun yıllar yaşat. Yok, bu hayat bana ve topluma sıkıntılar getirecekse, yani ölümüm benim için hayırlıysa beni yaşatma diye dua etsin. Ama kendi canına asla kıymasın kardeşlerim. Ve özellikle kendi eliyle hiçbir zaman kendini de tehlikeye atmasın. Ayet-i kerimede Mevlamız öyle buyuruyor. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Kendi elinizle kendinizi tehlikeye, tehlikelere atmayınız. Kıymetli kardeşlerim, Suheyb-i Rumi radıyallahu anh, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini nakleder. Aceben li emril mu'min inne emrahu kullahu lehu hayr. Ben diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam, müminin her işine şaşarım. Onun her işi mümin için hayırdır, hayırlıdır. Ve leyse zâlike li ehadin illa lil mu'min. Bu özellik de sadece mümine has bir özelliktir. İn esabethu sarra'u şekara fekâne hayran leh. Başına güzellikler gelecek olursa şükreder, bu onun için hayırdır. Ve in esabethu darra'u sabara fekâne hayran leh. Zararlı, sıkıntılı şeyler geldiği zaman da sabreder, bu da onun için hayırlıdır. İşte biz bu dünya hayatında başımıza gelen her türlü felaketlere sabredeceğiz. Başımıza gelen güzel hususlara da Yüce Rabbimize teşekkür edeceğiz. Yani sabır ve şükür imtihanını bu dünyada başarıyla inşallah geçeceğiz. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bazı sahabilerle Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat ederek ağlayan bir kadınla karşılaştı. Tabi evlat acısı, yüreği dayanamıyor kadıncağızın. Bu halini Efendimiz aleyhissalatü vesselam görünce ittakillah vasbiri dedi. Yani Allah'tan sakın ve sabret diye nasihatte bulundu. Tabi kadın kederinden, yanı başındakinin kim olduğunu, kendisine bu tavsiyede bulunanın bir peygamber olduğunu göremeden, düşünemeden, sen kendi işine bak, bana tavsiyelerde bulunmaya kalkma, benim başıma gelen senin başına gelmedi diyerek Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı adeta tersledi. Ancak kadının etrafında olan kimseler kadını uyardılar. Sana tavsiyede bulunan kişinin kim olduğunu biliyor musun? Kadın bilmiyorum dedi. Onun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olduğunu söyleyince kadın gerçekten çok üzüldü ve ertesi gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın evine kadar gitti ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan özür beyanında bulundu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o meşhur ve güzel sözü söyledi. İnneme sabr ande sadmetil ule. Asıl sabır belanın ilk geldiği anda gösterilebilen sabırdır buyurdular. Demek ki sıkıntılar karşısında metanetle, sabırla davranabilmek ve bunu ilk anda gösterebilmek büyük bir cesaret. Bu cesareti Rabbim hepimize nasip etsin kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi başına benzer musibetler gelmemiş değildi. O bu tür hadiseler karşısında nasıl bir tavır takınmamız gerektiğini bizzat yaşayarak öğretmişti. Hastalık ve ölüm gibi musibetler karşısında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın takındığı tavır böyle durumlarda izlenmesi gereken tutuma işaret etmekteydi. Henüz 18 aylıkken hayata gözlerini yuman biricik oğlu İbrahim'in ölümü karşısında bir baba olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gözyaşlarını tutamamıştı. Ölenlerin ardından bağırıp çağırarak, feryadı figan ederek, üstünü başını yırtarak, yüzünü tırmalayarak ağlamayı Peygamber Efendimiz elbette yasaklamıştır. Ve ağlamasına neden ağlıyorsun diye gelen soruya da Peygamber Efendimizin verdiği cevap şudur. Bu merhamettendir. Zira göz ağlar, kalp hüzünlenir ama biz ancak Rabbimizin razı olacağı şeyleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senin aramızdan ayrılışından dolayı çok hüzünlüyüz demiştir. Evet, Allah evlat acısı tattırmasın. Bizleri sıhhat afiyet içinde uzun ve bereketli ömürle hayatımızı devam ettirmeyi bizlere nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Rahmet elçisi kızı Zeynep'in oğlu öldüğünde de hem sabır ve teslimiyet hem de şefkat ve merhamet duygularını aynı anda yaşamıştı. Hasta olan oğlunun ölmek üzere olduğunu hisseden Zeynep babasına haber gönderiyor. Ama Peygamber Efendimiz kızına bir selamla şu mesajı göndermişti. Alan da veren de Allah'tır. Her şeyin onun katında belirli bir süresi vardır. Sabretsin ve sabrının ecrini Allah'tan beklesin. Tabi akabinde Zeynep tekrar haber gönderdi. Bu sefer babacığım mutlaka gelmelisin deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte evine gitti. Tabi Zeynep'in kızını kucağına aldı. Gözyaşları içinde başını okşadı. Can çekişiyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine aynı şekilde ağlayınca Sa'd bin Ubade bu nedir ya Resulullah diye sorunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu. Allah'ın dilediği kullarının kalbine koyduğu bir merhamettir. Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder demiştir. Kullu nefsin zaikatul mevt. Her canlı mutlaka ölümü tadacaktır kıymetli kardeşlerim. Hepimiz Allah'ın huzuruna gideceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. O huzura gittiğimizde alnımızın ak olmasını istiyorsak sıkıntılar ve musibetler karşısında sabır sınavını geçmeli. Güzellikler karşısında da şükür sınavını mutlaka geçmeliyiz. Allah'a hamd etmeliyiz. Allah'a hamd edersek, şükredersek Allah nimetlerini artıracaktır. Aksi halde kıymetli kardeşlerim, sınavı kaybedenlerden oluruz. Bu da bizim için hayırlı bir durum olmaz. Değerli kardeşlerim, Abdullah İbni Mesud'un naklettiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizdi. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekledi. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sordu. Sahabe bunu ancak Allah ve Resulü en iyisini bilir deyince sevgili peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şu şekilde anlatmıştır. Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan birisi ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Yani mutlaka başına bir musibet gelir. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir. İşte biz ümitler ve hayallerle bu hayatı devam ettiriyoruz ama ecelimiz sınırlı, vaktimiz sınırlı. Vaktimiz gelince Yüce Rabbimizin huzuruna inşallah gideceğiz kıymetli kardeşlerim. Niyetül mümin hayrun min amelihi. Peygamber Efendimiz böyle buyurur. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Biz güzel niyetlerde bulunalım. İyi işler yapmaya çalışalım. bir kulun salih amel işlemeye devam ederken hastalık veya yolculuk gibi bir engel onu bundan alıkoyarsa, sağlıklı ve mukim iken işlediği salih amel gibi kendisine sevap yazılır. Onun için biz niyetimizi sağlam tutalım. Düşüncelerimiz güzel olsun. İyi şeyler yapmak için güzel düşünceler içinde olalım. Planlarımız, projelerimiz, niyetlerimiz hep güzel şeyler olsun. Allah-u Teala imkan verirse, onları gerçekleştirirsek 700 misline kadar sevap kazanırız. Gerçekleştiremezsek niyetimizden dolayı sevap kazanırız. Bu niyetimiz bile bize sevap kazandırıyor. Musibetler geldiği zaman da sabırla, metanetle karşılık verdiğimizde de yine sevap kazanıyoruz. Allah bizi musibetler karşısında çetin, güçlü, kuvvetli olanlardan eylesin. Sağlık ve afiyetler lütfeylesin. Bizleri her türlü hastalıklardan korusun. Hasta olan kardeşlerimize acil şifalar lütfeylesin. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dualar gibi dua edelim. Allah'ım sen şifa lütfeyle. Şifa veren ancak sensin. Şafi olan sensin diyerek kardeşlerimiz için dua edelim. Rabbimizden faydalı ilim, helal rızık ve tekrar hastalıklara dönmeyecek şekilde sağlıklı, sıhhatli bir ömür Allah hepimize nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız," dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona "Tabii," dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kad ikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk. Çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın," buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde Hazreti Abbas'a İslam ordusunun ihtişamını seyredip etkilenmesi için Ebu Süfyan'ı ordunun geçeceği yola götürmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Abbas Ebu Süfyan'la birlikte orduyu rahat görebilecekleri bir yere gitti. Öncelikle İslam ordusunun ilk saflarında yer alan çeşitli müttefik Arap kabileleri geçmeye başladı. Ardındansa Ensar, Muhacirler ve onların içerisinde zırha bürünmüş bir vaziyette Hazreti Peygamber göründü. Bu ihtişamlı ordu karşısında Ebu Süfyan hayretler içerisinde "Ey Abbas, kim bunlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Bunlar Resulullah ve ilk muhacirlerle ensardan oluşan ashabı," dedi. Ashabının Hazreti Peygamber'e olan bağlılığına ve itaatine, ordusunun disiplinine şahit olan Ebu Süfyan, Abbas'a hitaben, "Vallahi kardeşinin oğlunun saltanatı çok büyümüş," diyerek hayretini dile getirdi. Abbas ise ona cevaben, "Hayır, vallahi bu saltanat değil, nübüvvettir," karşılığını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter." Ayeti nazil olunca bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız," deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır," dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme." Allah, evet dedi. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah, evet dedi. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın tevhid mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır buyurdu.

Sevgili Peygamberimiz, her kim Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoş görmez deyince, Hazreti Ayşe veya diğer hanımlarından biri Allah Resulüne, "Ya Resulallah, bizler elbette ölümden hoşlanmayız," demişti. Onun bu endişesi üzerine Allah Resulü, "Bu sizin anladığınız manada değildir," demiş ve sözlerine şöyle açıklık getirmiştir. Mü'mine ölüm gelince Allah'ın hoşnutluğu ve ikramı kendisine müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü'mine ölümden daha sevimli bir şey olamaz. O anda mü'min Allah'a kavuşmayı, Allah da mü'min kuluna kavuşmayı ister. Kafire ölüm geldiğinde ise Allah'ın azabı ve cezası kendisine bildirilir. O anda kafire ölümden daha fena gelen bir hal olamaz. O anda kafir Allah'a kavuşmaktan, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yukrim dayfah. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه.
2: Allah'a ve ahirete inanan misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan akraba ilişkilerini sürdürsün. İslam, dostlarımızın, akrabalarımızın, uzak yakın tüm komşularımızın ve tüm insanlığın üzerimizde hakkı olduğunu bizlere bildirmiştir. En yakınlarımızdan başlamak üzere çevremizdeki insanlara karşı sorumlu olduğumuzu öğretmiştir. Bunun içindir ki İslam dini akrabalar arası ilişkilere çok önem vermiştir. İnsanın zor zamanlarda sığınacağı ilk liman ailesi ve akrabasıdır. Sevgili Peygamberimiz çevremizdeki bütün varlıklara merhametle davranmayı emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündeki yaratılmışlara merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yine Allah Resulü, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akraba ilişkilerini sürdürsün buyurarak akrabalık ilişkilerinin önemine işaret etmiştir. Tarihte ilk olarak Habil ve Kabil arasında başlayan ve cinayetle sonuçlanan geçimsizlik maalesef her dönemde vardır. İslam dininde akrabalar ve kardeşler arasında her türlü kırgınlık, küskünlük ve dargınlık yasaklanmıştır. Sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi kesen cennete giremez. Günümüzdeki bunca iletişim ve ulaşım araçlarına rağmen akrabalık ilişkileri her geçen gün biraz daha zayıflamaktadır. Ne yazık ki akraba ilişkileri artık sadece birinci dereceden akrabaların ziyaretine indirgenmiştir. İkinci ve üçüncü dereceden akrabalar adeta birbirlerini unutmuşlardır. Genç kuşaklarsa belki de hiç tanışmamışlardır. Söz konusu ilişkilerde ancak bayramlaşma, düğün veya cenaze merasimlerine katılma şeklinde kısa süreli devam etmektedir. Müslüman, İslam'ın bu kadar önem verdiği rahmet bağlarını zayıflatmamalı, aksine güçlendirmek için çaba göstermelidir. Bağların kopmasıyla aradaki rahmetten, sevgi ve merhametten mahrum kalacağını unutmamalıdır. Mümin, akrabalık ilişkileri sayesinde kardeşliğin yaygınlaştığını bilir. Birlik ve beraberlik duygularının geliştiğini öğrenir. Nefret ve düşmanlık gibi kötü duygu ve düşüncelerin engellendiğini bizzat yaşayarak öğrenir. Bu ilişkilere gösterdiği özen sayesinde derecesi yükselenlerden olacağını bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Bulutlar kanat, bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Yıllar önce buraya geldiğinde onu taşlamışsınız. Deli muamelesi yapmışsınız.
0: Hiç sorma. O bizim alnımıza yapışan bir kara leke. O gün taşladığımız, Mecnun dediğimiz insanın Allah'ın elçisi olduğunu anladık. İstese bizi bir bedduayla helak edebilirdi. Ama bunu istemedi. O zaman ne yapmış biliyor musun? Taif halkının ve onların soylarından gelenlerin doğru yolu bulmaları için dua etmiş.
1: Kendime nasıl bir çıkış yolu bulacağımı bilmiyorum.
0: Ben sana ne yapman gerektiğini söyledim. Medine'ye gidip peygamberimizle görüşeceksin.
1: Başka çarem yok sanırım.
2: Vahşi bin Harp kısa sürede Medine'ye ulaştı.
1: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki sen onun peygamberisin.
2: Vahşi Müslüman olmuştu. Peygamberimiz karşısındakinin amcasının katili olduğunu anladığında derin bir teessüre kapıldı ve ondan Hazreti Hamza'yı nasıl öldürdüğünü anlatmasını istedi. Vahşi cezalandırılmadı. Ama peygamberimiz amcasının katledilişini hatırlamak istemediğinden Vahşi'nin bir daha gözüne görünmemesini istedi.

0: Ya Resulallah, babam Abdullah bin Übey öldü. Gömleğini verir misin, ona kefen yapayım?
1: Yahudilerle anlaşma yapıp arkamızdan iş çeviren, her fırsatta aleyhimize konuşarak Müslümanların arasında fitne fesat çıkaran bu adamın cenaze namazını mı kıldıracaksın?
2: Peygamberimiz cenaze gömülünceye kadar bekleyip oğlu Abdullah'a başsağlığı diledikten sonra geri döndü. Aradan çok zaman geçmemişti ki Tevbe suresinin 84. ayeti nazil oldu. Onlardan ölen hiçbiri için asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.
3: 152. bölüm.
2: Peygamberimiz hicretin 9. yılında gittikçe genişleyen İslam topraklarına bazı görevliler göndermeye başladı. İlk olarak Hazreti Ebubekir'i hac emiri tayin etti ve onu beraberindeki Müslümanlarla hacca gönderdi. Sonra aslen Yemenli olan Ebu Musa el-Eş'ari ile Muaz bin Cebel'i Yemen'e elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla gönderdi. Hazreti Muaz heyetin başkanıydı ve yukarı Yemen'den sorumluydu. Ebu Musa el-Eş'ari ise aşağı Yemen'de görevliydi. Yemen heyeti hazırlanmış ve yola çıkmadan peygamberimizi ziyarete gelmişti.
4: Muaz, Allah yardımcınız olsun. Selametle gidin gelin.
5: Allah razı olsun. Dua edin bize.
4: Ederiz tabii. Ama sen bu iş için biçilmiş kaftansın. Peygamberimizin kendisinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği 4 kişiden birisin. Yaşın genç olmasına rağmen peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğuna göre Allah seni utandırmaz. Ebu Musa desen, o da İslam'ın ahkamını iyi bilir. Bu işi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum.
6: Peygamberimiz size arkadaşlarımın en uygun olanını gönderiyorum dedi ya zaten.
5: Sağ olun. Allah görevimizi hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin.
4: Peygamberimiz de sizi uğurlamaya gelecekti. Hah, bak yaklaşıyor.
2: Peygamberimiz Muaz bin Cebel ile Ebu Musa el-Eş'ari ile vedalaşmadan önce onlara bazı şeyleri hatırlattı. Ehli kitap bir kavme gittiklerini söyleyerek belde halkını öncelikle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Resulullah'ın Allah'ın peygamberi olduğuna inanmaya çağırmalarını, kalpleri imana ısındıkça da yavaş yavaş ibadetleri anlatmalarını istedi. Sonra Muaz bin Cebel'e, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
5: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim ya Resulallah.
2: Peygamberimiz, o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan diye sordu.
5: Allah Resulü'nün sünnetiyle karar vereceğim.
2: Peygamber Efendimiz, Resulullah'ın sünnetinde de yoksa ne yapacağını sordu.
5: Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
2: Peygamberimiz aldığı cevaplardan memnun olmuştu. Elini Muaz'ın göğsüne koydu ve Resulünün elçisini Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi. Sonra iki dostuna dönerek şöyle dedi. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin ve hüküm verirken birbirinizle uyum içinde olun. Ey Muaz bin Cebel, insanlara güzel davran diyerek uyarıda bulunduktan bir müddet sonra onu tekrar yanına çağırıp şöyle dedi. Senin için geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan onlardan hiçbir şey alma. Çünkü bu hıyanettir. Her kim bu dünyada hıyanet yaparsa kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. Bir de haksızlık yapıp mazlumun bedduasını almaktan sakın. Zira gerçek şudur ki Allah ile mazlumun bedduası arasında hiçbir perde yoktur. Seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin. Artık ayrılık vakti gelmişti. Sahabiler Resulullah ile ve birbiriyle kucaklaşarak vedalaştılar. Peygamberimiz Yemen heyetini uğurlamak için bir müddet Muaz'ın yanında yürüdü. Bu arada sessizce söylediği bazı şeyler Muaz'ın ağlamasına sebep olmuştu. Peygamberimizden ayrılırken bir daha görüşemeyecek iki insanın vedalaşması gibi sarılmışlardı birbirlerine.
7: Muaz? Ne oldu? Neden hala ağlıyorsun? Peygamberimiz ne dedi sana?
5: Medine'ye döndüğümüzde onun kabrini bulabileceğimi söyledi.
7: Ne diyorsun? Bu onun son görüşümüz müydü?
5: Allah ona uzun ömür versin. Bizi ondan mahrum etmesin.
7: Amin. O olmasa biz ne yaparız? Daha 60 yaşında. O Allah'ın peygamberi. Allah onu aramızdan almaz değil mi?
5: Bilmiyorum. Dua edelim de Allah dünya gözüyle onu bir daha görmeyi nasip etsin.
7: İnşallah.
2: Yemen heyeti yola koyulmuştu. Ebu Musa el-Eş'ari ile Muaz bin Cebel tatlı bir sohbete dalmışlardı. Konu dönüp dolaşıp peygamberimize geliyordu. İkisi de onu kaybetme acısıyla yüzleşmenin verdiği şaşkınlığı yaşıyor. Onu kaybederlerse buna nasıl dayanabileceklerini düşünüyorlardı.
5: Bir gün Resulullah Yafur isimli merkebine bindi ve hadi Muaz sen de bin diyerek beni çağırdı. Ona rahatsızlık vermemek için binmek istemedim. Ama o kadar ısrar etti ki terkisine binmeye çalıştım. Ben binince hayvan huysuzlandı. Silkinerek ikimizi de yere düşürdü.
7: Peygamberimiz de mi düştü?
5: Evet. Ben rahatsız etmeyeyim derken hayvan ikimizi de yere düşürmüştü. Resulullah'a bir şey olsaydı kendimi affetmezdim. Bir yandan kendime kızıyor, bir yandan da peygamberimize bir şey oldu mu diye onu kontrol ediyordum. Oysa gülerek yerinden kalktı, yeniden merkebe binmek istedi. Nihayet hayvan ikna olmuştu. Bizi sırtında taşımaya karar verdi. Peygamberimiz elini arkaya doğru uzatarak sırtıma hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Onun hitabı içimi sıcacık bir sevgiyle dolduruyordu. "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedim. Bir şey söylemedi. Bir süre daha gittik. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Aynı muhabbetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" diye cevap verdim. Biraz daha gittik. Tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Acaba ne diyecek diye iyice meraklanmıştım. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedim. "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordum. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedim. Sabırsızlıkla anlatacaklarını bekliyordum. Allah'tan daha fazla merak da bırakmadan sorusunun yanıtını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır.
7: Kullarının ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaları demek.
5: Evet. Bir süre daha yolculuğumuza devam ettik. Sonra peygamberimiz yine bana seslendi. Emrine amade olduğumu söyledim. Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek cevabı beklemeye başladım. Peygamberimiz şöyle dedi. "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır."
7: Bu ne büyük bir müjde.
5: Evet, elhamdülillah.
7: Bir daha tekrarlasana, yanlış mı anladım?
5: "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır" dedi.
7: Bunu öğrendiğime çok sevindim.
5: Ben de.
2: Ebu Musa el-Eş'ari Yemenliydi. Muaz bin Cebel de sorular sorarak gidecekleri yerle ilgili bilgi ediniyordu.
5: Anladım. Gideceğimiz yerin senin toprakların oluşu bizim için büyük bir nimet oldu. Bayağı malumat edindim. Peki sen nasıl İslamiyet'i seçtin?
7: Baştan anlatmam lazım. Ben Yemen'in Zebit şehrinde oturan Eş'ar kabilesindenim.
5: Peygamberimizin ahlak ve meziyetlerini övdüğü kabile değil mi o?
7: Evet. Bizim oralara Medine tarafında bir peygamber zuhur ettiği haberi gelince abilerim ve ben bu dini merak ettik. Tek bir ilah inancı olan, yaşamı sadece bu dünyadan ibaret görmeyen bu inanç bize makul gelmişti. Ama onun hakkında bilgimiz çok azdı. Bunu öğrenmenin yolu da ancak Medine'ye gelmekten geçiyordu. Sağ olsun anacığım da bizi destekledi. İki abimle beraber yola düştük. Yalnız da değildik. 50 küsur kişi olmuştuk. Hep beraber limana gittik. Ve uzun bir bekleyişten sonra nihayet buraya gelebileceğimiz bir gemi bulduk. Ve yolculuğumuz başladı. heyecan içinde peygamberle karşılaşmayı bekliyorduk. Derken kötüleşen hava şartları rotamızı değiştirdi. Gemi Habeşistan'a sürüklendi. Mecburen orada indik. Allah'ın hikmeti ya, orada da Müslümanlar varmış.
5: Cafer ve arkadaşları mı?
7: Evet. Allah bizi doğru yola iletmeyi dilemiş ki onlarla karşılaştık.
5: Allah Allah. Kaderiniz nasıl çizilmiş görüyor musun?
7: Ya, onun hikmetli işleri işte. Akıl sır ermiyor.
5: Cafer ve arkadaşlarının durumu nasıldı peki?
7: Habeş Necaşisi adil ve akıllı bir hükümdardı. Allah rahmet eylesin.
5: Amin, amin.
7: İyi bir düzen kurmuştu. Herkesin görevi belliydi. Orada yaşamak isteyenler kısa sürede kralın huzuruna çıkarılıyor ve ondan müsaade alınırsa Habeş topraklarına yerleşiyordu. Biz de başımıza gelenleri anlattık.
5: Onlar da sizin kalmanıza müsaade etti.
7: Evet, dedim ya, Necaşi zeki ve iş bilen bir adamdı. O İslamiyet'i seçmeden evvel Hristiyan'dı. Ve bizim geldiğimiz yerde de tek tanrılı dinler yaygın olduğu için kolay anlaştık. Bizim niyetimizi sezince bizi Cafer'le tanıştırdı.
5: Uzun bir süre mi kaldınız Habeşistan'da?
7: Birkaç sene. O zaman orada 5-10 kadar Müslüman aile vardı. Biz de onların arasına katıldık. Kocaman bir aile gibiydik. Sürekli bir araya geliyor, namazlarımızı cemaatle kılıyorduk. Bu süreçte İslam'la ilgili çok şey öğrendim. Allah Cafer'den razı olsun.
5: Amin.
7: Muhte'de şehit olduğundan beri hayatımda büyük bir boşluk var.
5: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz de onu çok severdi.
7: Bilmez miyim?
5: Hayber dönüşünde yolda sizinle karşılaşmıştık.
7: Ne güzel bir sahneydi değil mi?
5: Hem de nasıl?
7: Biz Medine'ye gelmek üzere yola çıkmıştık. Peygamberimizin Hayber'e gittiğini öğrenince oraya yöneldik. Yolda bir de baktık ki siz Hayber'den dönüyorsunuz.
5: Peygamberimizi hiç öyle görmemiştik. Bineğinden indi ve neredeyse koşar adımlarla karşımızdan gelen gruba doğru ilerledi. Sonra bir de baktık ki ileriden koşarak yaklaşan biri var. O grup sizmişsiniz. Koşan da Cafer.
7: Nasıl sarılmışlardı birbirlerine değil mi? O zaman Cafer'in Peygamber Efendimiz'e ne kadar benzediğini fark etmiştim. Huyu da benzerdi, görünüşü de.
5: Evet, Hayber'in fethine mi, Cafer'in dönüşüne mi sevineyim bilmiyorum diye mutluluğunu dile getirmişti.
7: Ne günlerdi ama. Zaman nasıl da geçiyor değil mi? Bak, o zaman Cafer vardı, şimdi yok. Sen Resulullah'ın döndüğünüzde belki beni bulamazsın, kabrimi ziyaret edersiniz dediğini söyledin ya. Kolum kanadım kırıldı. Kim bilir neler bekliyor bizi Muaz. Allah yardımcımız olsun.
5: Amin, amin. Önümüzde uzun bir yol var. Rabbim selametle gidip gelmeyi, döndüğümüzde bıraktığımız hiçbir şeyi kaybetmemeyi nasip etsin.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

Bişir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları içerisinde Hatice'yi radıyallahu anha kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Ebu Safvan Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete ihanet eden erkek ve kadının had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

sevap kazanmaktan aciz mi? Sahabiler, bizden biri 1000 sevabı nasıl kazanabilir dediler. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Allah'ı 100 kere tesbih eder, Subhanallah der ve kendisine 1000 sevap yazılır veya 1000 günahı silinir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak "İnsanlar helak oldu, azabı hak etmiştir" diyen kimse insanların en çok helaka uğrayanıdır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İyyakum vel hasad. Fe innel hasede ya'kulul hasenati kema ta'kulun narul hatab.
0: Hasetten sakın. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. İslam'ın ahlak anlayışına göre haset, yani kıskançlık, insan tabiatındaki bencillik eğiliminden kaynaklanan bir tür manevi hastalıktır. Haset duygusu, kişinin başkalarının kendisinden daha üstün durumda olmasına tahammül edememesi ve neticede bu durumun onu bunaltmasıdır. Haset, başkasının sahip olduğu maddi ve manevi imkanların kişinin sadece kendisinde olmasını istemesidir. Hatta kıskanılan kişinin bu imkanlardan mahrum kalmasını istemeye kadar giden tehlikeli ve son derece zararlı bir duygudur. Yüce Allah, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden Allah'a sığınırım ayetiyle kıskançlığı tutan kişinin şerrinden kendisine sığınılmasını istemiştir. İblisin Adem'i kıskanarak Allah'a isyan etmesi, Kabil'in kardeşi Habil'i kıskanarak öldürmesi, haset etmenin ne kadar tehlikeli ve kötü olduğunu gösteren en önemli örneklerdendir. Haset bir çeşit itirazdır. Allah tarafından birisine takdir edilmiş bir nimetin yok olmasını istemek ve onu kabullenmemektir. Kıskançlık, kalpte barındığı sürece onu besleyeni harap eder. Kulun amellerini, iyiliklerini ateşlerde yakar. Bu durum haset edene dünyada sıkıntı verir, ahirette de azap görmesine neden olur. Haset toplumlara da pek çok zarar verir. Hasedin yaygınlaştığı toplumda sosyal barış, adalet, iyilik, birlik ve beraberlik gibi erdemlerden bahsetmek mümkün değildir. Özetle diyebiliriz ki, duygusal düzeydeki kıskançlığı yok etmek herkes için mümkün değildir. Fakat insanlar aklın ve dinin buyruğuna uyar ve bu yönde çaba gösterirlerse bu duyguyu kontrol altına alabilir ve kötü fiillere yönelmekten kurtulabilirler. Bunun için iyilik ve güzellik yaygınlaştırılmalıdır. İyiliğin değiştirdiği dünyada öfke, hırs ve haset olmayacaktır. Barışın, huzurun değiştirdiği dünyada çatışma ve kavga olmayacaktır. Dünyayı Allah için sevenler, Allah rızası için iyilikte bulunanlar güzelleştirecektir. Kırk hadiste iyilik. Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zalik. وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
3: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.
4: Abdullah bin Kinane'nin oğlu Hişam bin İshak'ın naklettiğine göre babası şöyle demiştir. Medine valisi Velid bin Ukbe beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası hakkında bilgi edinmem için İbni Abbas'a göndermişti. Ona gittim, bana şunları anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterişsiz kıyafetler içinde mütevazı ve yalvarır bir tavırla yağmur duası

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Güvenilir tüccar. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tacir, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Sözünde ve işinde doğru tüccarın cennetteki yerini tavsif eden bu hadis, verdiği müjdeye nail kılan işin pek de kolay bir şey olmadığını düşündürmektedir. Gerçekten de namuslu iş yapan, doğru, dürüst ve güvenilir esnaf ve tüccar, sayı bakımından her zaman azınlıkta kalmaktadır. Bu yüzden Resul-i Ekrem, nefsini aşan, toplumla paylaşılması gereken maddi manevi değerleri ayakta tutan güvenilir tacirin, Allah nezdindeki itibarının ve ahiretteki makamının büyük olacağını vurgulamıştır. Bu vurgu ilhamını belki şu ayeti kerimeden almıştır. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Buna kimin layık olduğunu Allah'ın

bilmesi yeter. Hazreti Ömer şöyle der: öyle bir kişinin namazı ve orucu sizi aldatmasın ki konuştuğunda yalan söyler ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Demek oluyor ki iş, meslek ve ticaret hayatında yalan söylediğinden, maddi manevi emanete riayet etmediğinden itibarını yitirmiş olan bir insan, namaz ve oruç ibadetinin hakkını verememiş ve semeresini görememiştir. Böyle bir insan tevbe ve istiğfar ederek ibadetin tezahürlerini fert ve toplum hayatında göstermek suretiyle güven yenilemek zorundadır. Bu yüzden Resul-i Ekrem, ey tüccar topluluğu! Alışveriş esnasında boş laf ve yemin edilir. Bu sebeple onu zekat ve sadakayla telafi ediniz uyarısıyla insanın hem hak hem de halk nezdinde güven yenilemesi gerektiğini öğretir. Zira çarşı ve pazarda çok yemin edilir. Emanete hıyanet edilerek yalan, hile, aldatma ve kandırma yollarına başvurulur. Haksız rekabet, kara borsacılık, faizcilik, tefecilik gibi günahlar sıkça işlenir. Görünen ve görünmeyen insi ve cinni şeytanlar oralarda cirit atarak insanları iva ve tahrik eder. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki, bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek alışverişlerde ben aldatılıyorum dedi. Bunun üzerine Peygamber alışveriş yaparken aldatmaca yok de buyurdu. Artık adam hep onu söylerdi. Bu hadis-i şerif Hazreti Ömer'in hilafet döneminde teşkilatlı bir yapıya kavuşan hisbe müessesesine temel teşkil eder. Çarşı ve pazarda piyasayı denetlemek, Resul-i Ekrem tarafından ortaya konulan iktisadi mali hükümlerin ne ölçüde uygulandığını kontrol etmek, yanlış davranış ve gayrimeşru muamelelerde bulunanlara hemen müdahale ederek onlara olması gereken ticaret şeklini göstermek, sözü edilen hisbe müessesesinin başta gelen vazifelerindendir. Nitekim Hazreti Ömer, Kureyş kabilesine mensup yetenekli kadın bir sahabi olan Şifa bint Abdullah'ın görüşlerine önem vermiş, ona hürmet etmiş ve onu çarşı pazarda görevlendirmişti. Ayrıca ücretli olarak istihdam ettiklerinin en hayırlısı kuvvetli ve güvenilir olanıdır ayetinden iş ve ticaret hayatında işverene güven telkin etmenin ve bunu fiilen göstermenin yapılması gereken bir vazife olduğu anlaşılır.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip

şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi

Katade'nin babası Ebu Katade'den naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen uzun bir kıraatle kıldırmak niyetiyle namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir ve annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazımı kısa tutarım.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, "Ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir."

0: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Efendimizden bize Hazreti Peygamber'in mirası. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız asla dalalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Fetih Suresi 29. Ayet. Peygamber Efendimizin vefatının ardından bıraktığı mirası iki ana baş

başlık altında incelemek mümkündür. Maddi mirası, manevi mirası. Şimdi bunları kısaca ele alalım. Maddi mirası. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz son derece sade bir hayat yaşamış, elde ettiği bütün maddi imkanları en kısa ifadesiyle Allah yolunda harcamıştı. Eline geçen 3-5 dirhemi veya bir salkım hurmayı hemen ihtiyaç sahiplerine dağıtır, ashab-ı suffeye gönderirdi. Ölümünden kısa bir süre önce şiddetli ağrı çekerken birden yanında 7 dirhem kaldığını hatırlamış, bunun da Allah'ın huzuruna çıkmaktan haya edeceğini söyleyerek bunun hemen tasadduk edilmesini emretmişti. Hazreti Ayşe validemizden nakledildiği üzere bazen hanesinde günlerce ateş yakılmadığı, sıcak yemek pişirilmediği olurdu. Ev döşemesi ve eşyaları da son derece sadeydi. Bir defasında hanımları ondan daha iyi imkanlar istedi. Hatta üstelediler. Peygamber Efendimiz onlara ikaz olması açısından bir süre yalnız kaldı. Hücre-i saadetlerine bitişik, merdivenle çıkılan ayrı bir oda vardı. Bir müddet orada istirahat etti. Bu günlerden birisinde Hazreti Ömer, Peygamber Efendimizin istirahat ettiği bu odaya ziyarete geldi. Allah Resulü uzanmış yatıyordu. Altında ne bir minder ne yatak vardı. Sadece bir hasır ve hurma lifinden doldurulmuş kaba bir yastık. Ömer içeri girince sevgili Peygamberimiz kalkıp doğruldu. Ömer baktı, hasırın örgüleri Resulullah'ın yüzünde, vücudunda iz yapmıştı. Bir anda Hazreti Ömer'in içini hüzün kapladı. İçi burkularak etrafına bakındı. Yerde bir iki toprak kap, deriden yapılmış küçük bir su kırbası, duvara asılmış, içinde birkaç avuç arpa olduğu anlaşılan küçük bir torba. Gözyaşları süzülüverdi koca Ömer'in yanaklarından. Hazreti Peygamber sordu hayretle. Hayrola Ömer, niçin ağlıyorsun? Ey Allah'ın Resulü, dedi Ömer. İran kisraları şaşaa içinde saraylarda yaşarken, Bizans kayserleri lüks ve ihtişam içinde devdeveli bir hayat sürerken siz... Tatlı bir tebessümle Peygamber Efendimiz Ömer'in sözünü kesti ve şu ayeti okudu. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi. Ve ardından ekledi. İstemez misin ey Ömer, dünya onların olsun, ahiretse bizim. Hazreti Peygamber böylesi bir hayat tarzını tercih ettiği için vefat ettiği zaman arkasında maddi anlamda önemli bir miras bırakmadı. Bu hususu beyan etmek üzere Hazreti Ayşe validemiz, Allah Resulü ve

yalnız bırakmadı. Bu hususu beyan etmek üzere Hazreti Ayşe validemiz, Allah Resulü vefat ettiği zaman miras olarak ne bir dinar, ne bir dirhem, ne bir davar, ne bir deve, ne bir erkek veya kadın köle bırakmadı.

Hazreti Peygamber'in nübüvvet görevi sadece inen Kur'an ayetlerini tebliğ etmekten ibaret değildi. O, aynı zamanda bu ayetleri beyan etmekle de görevliydi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in bu görevini şöylece belirtir. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Nahl Suresi 44. Ayet. Resul-i Ekrem, Kur'an'ı açıklama görevini bazen sözlü, bazen de fiili olarak yapmıştır. Yani tatbikatıyla, yaşayışıyla Kur'an'ın nasıl anlaşılması ve yaşanması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu yönüyle Peygamber Efendimiz, yaşayan Kur'an olarak değerlendirilmiştir. Hazreti Ayşe validemiz de bu anlayışla kendisine Hazreti Peygamber'in ahlakı sorulduğunda onun ahlakı Kur'an idi cevabını vermiştir. Bu itibarla Yüce Rabbimiz, andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır buyurarak Peygamber Efendimiz'i bizler için bir model olarak sunmuştur. Yine bu sebeple Müslümanlar Peygamber'e uymak, ona itaat etmek ve onun yolundan gitmekle emrolunmuşlardır. Bu açıdan Kur'an'ın anlaşılması ve yaşanabilmesi için Hazreti Peygamber'in sünnetini iyi bir şekilde bilmek ve anlamaya ihtiyaç vardır. Ayrıca Resul-i Ekrem, Kur'an'da aslı ve özü belirtilen hususları açıklamış, buna bağlı olarak hükümler koymuştur. Bir Müslüman açısından bağlayıcı olan bu hükümlerin ve genel anlamıyla sünnetin göz ardı edilmesi asla söz konusu edilemez. Bu konunun uzantısı olarak Peygamber Efendimizin manevi mirasına iki önemli unsurun da eklenmesi gerekir. Yaşayan sünnet ve ümmetin elçiliği. Şimdi bu iki kavram hakkında kısa bir bilgi verelim. Yaşayan sünnet. Hazreti Peygamber 23 yıllık risalet dönemi boyunca kendisine iman eden ashabını İslam'ın esasları çerçevesinde ciddi bir eğitime tabi tutmuştu. Allah Resulüne sonsuz bir sadakatle bağlı olan ashab-ı kiram, onun rahle-i tedrisinden geçmiş, ibadetlerinden ticaretine, günlük işlerinden kişiliklerine kadar hayatın bütün safha ve alanlarını Resul-i Ekrem'in talimat ve tatbikatına göre şekillendirmişlerdi. Yani Hazreti Peygamber'in sünnetine canlı ve toplumsal boyutu olan bir hüviyet kazandırmışlardı. Ayrıca İslam ümmeti tarafından altın nesil olarak kabul edilen bu dönemlerine asr-ı saadet denilen sahabe nesli, yaşayışlarına naklettikleri Hazreti Peygamber'in sünnetini bir sonraki nesle yani çocuklarına ve kendilerine ulaşan kimselere aktardılar ki bunlara tabiîn denir. Tabiîn de atalarından ve büyüklerinden öğrendikleri fiili sünneti eylem ve amel olarak bir sonraki nesle naklettiler. Bu üçüncü nesil ise etbaut tabiîn, tebeut tabiîn veya kısaca etba diye isimlendirilmektedir. Böylece nesilden nesile Peygamber Efendimizin manevi mirası taşınmış ve günümüze kadar devam ede gelen, süreklilik ve canlılığı olan fiili sünnet, yaşayan sünnet diye adlandırılmıştır. Şüphesiz İslam'ın ve Hazreti Peygamber'in öğretileriyle sünnetin daha sonraki asırlara aktarılmasında başta ashab-ı kiram olmak üzere bu üç neslin çok büyük önemi, rolü ve hizmeti vardır. Bu sebeple de Peygamber Efendimiz bu üç nesli, nesillerin en hayırlısı şu benim içerisinde bulunduğum nesildir, sahabe. Sonra onları takip edenler gelir, tabiun. Sonra da onları takip edenler gelir, etba buyurmuştur. Bugün biz Müslümanlara düşen görev, Hazreti Peygamber'in bizlere bıraktığı manevi bir miras olarak yaşayan sünneti yaşamak, yaşatmak ve bizden sonra gelen nesillere eksiksiz aktarmaya gayret etmektir. Ümmetin elçiliği ve ümmet olma bilinci. Peygamberler zincirinin son halkası olan ve Yüce Rabbimiz tarafından bütün bir insanlığa ve alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, risaletini eksiksiz yerine getirmiştir. Cahiliye döneminden asr-ı saadeti oluşturmuş, İslami bir toplum meydana getirmiş, İslam ümmetini inşa etmiştir. Bu aynı zamanda bir medeniyet inşasıdır. Hazreti Peygamber bu misyonunu yerine getirirken, Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesi ve kontrolü altında, basiret ve firasetle hareket stratejisini dikkatli bir şekilde belirlemiştir. İslam'a davet ve tebliğ faaliyetini gerçekleştirirken,
en geçerli, en gerçekçi, neticeye en kısa yoldan ve emin şekilde götüren

0: metot ve usulleri titizlikle tespit ve hassasiyetle tatbik etmiştir. İşte onun bu misyonu, hareket stratejisi ve uyguladığı yöntemler, manevi bir miras ve emanet olarak nesilden nesile İslam ümmetine intikal etmiş, ümmetin elçiliği görev ve sorumluluğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda ümmet olmanın ve ümmet bilincine erişmenin dahi Hazreti Peygamber'in manevi mirası olduğu söylenebilir. Esasen bu görevler, Allah Resulü'nün bize bıraktığı bir miras, bir emanet olduğu kadar bir Müslüman olarak Yüce Rabbimizin bize verdiği bir görevdir de. Şu ayetler bu hususa açıkça işaret etmektedir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve Peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta, itidal sahibi, adil, seçkin bir ümmet yaptık. Bakara Suresi 143. Ayet. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk, ümmet bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ali İmran Suresi 104. Ayet. Kuşkusuz böylesi önemli bir görevi layıkıyla yerine getirebilmek, bu büyük mirası ve emaneti yüklenebilmek için, Hazreti Peygamber'in davet ve tebliğ stratejisini, uyguladığı metotları en ince teferruatına kadar dikkatle incelememiz ve bilmemiz gerekmektedir.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in yüzük ve mühründen bahsedeceğiz.

Yük ve mühründen bahsedeceğiz. Peygamber Efendimizin hayatında kullandığı

onları İslam'a davet etmiştir. Böylece mühür sadece bir idari araç değil, aynı zamanda tebliğ görevinin bir parçası haline gelmiştir. İslam'ın mesajı bu küçük ama anlamı büyük yüzük aracılığıyla farklı. Yüzük son derece sade ve gösterişten uzaktır. Yüzük son derece sade ve gösterişten uzaktır. Kıymetli ve pahalı taşlarla süslü değildir. Genellikle gümüşten yapıldığı belirtilir. Bu tercih, Hazreti Peygamber'in hayatının her alanında görülen sadelik anlayışıyla birebir örtüşür. O, hiçbir zaman süslenmeyi veya ihtişamı öncelememiş, ihtiyaç kadarını yeterli görmüştür. Mühür yüzüğünün kaşı da dikkat çekicidir. Yüzüğün kaşında üç satır halinde Muhammed Resulullah ifadesi yer alır. Bu ifade sadece bir isim veya unvan değil, İslam'ın temel inancını yansıtan güçlü bir mesajdır. Mühürde yer alan bu söz, gönderilen mektuplarda Efendimizin, Allah'ın elçisi olarak yaptığı davetin resmi ve açık bir ifadesi olmuştur. Peygamber Efendimiz, mühür yüzüğü genellikle parmağında taşımış. Ancak yüzüğün kullanımı ile ilgili muhtelif rivayetler mevcuttur. Genel olarak sağ elinde taşıdığı rivayetleri ağır basmakla birlikte, zaman zaman sol eline taktığı da gelen rivayetler arasındadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bu mühür yüzük sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman tarafından da kullanılmıştır. Bu durum mührün sadece bir eşya değil aynı zamanda peygamberi bir hatıra ve devlet geleneğinin devamı niteliğinde olduğunu gösterir. Ancak Hazreti Osman döneminde bu mühür yüzük bir talihsizlik sonucu kaybolmuştur. Rivayetlere göre yüzük bir kuyuya düşmüş ve tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Bu kayıp sahabe arasında büyük bir üzüntüye sebep olmuştur. Çünkü bu yüzük Peygamber Efendimiz'den kalan önemli bir hatıradır. Hazreti Peygamber'in yüzüğü ve mührü sadeliği, ölçüyü, sorumluluğu ve temsil bilincini bir arada yansıtır. Küçük bir yüzükte büyük bir peygamberin ahlakı, liderliği ve tebliğ anlayışı saklıdır. Bu yönüyle mühür yüzük bize sadece bir tarih bilgisi değil aynı zamanda derin bir hayat dersi sunar.

0: الذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن لكمثل النحلة، أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد.
1: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir. Güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Arının kendisine yararlı olanları alması, zararlılardan sakınması ve kendi geçimini sağlayan becerileri Yüce Allah tarafından arıya ilham edilir. Kur'an-ı Kerim, müminler için bu ilhamın ibret verici olduğunu vurgulamıştır. Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Dünyada iyilikler ve güzelliklerle dolu bir yaşam sürmek, her mümin için arzu edilen hayat tarzıdır. Mümin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara ulaştırdığı vahye göre hareket eder. Onun dışına asla çıkmaz. Hazreti Peygamber bu örnek hayatı bal arısına benzeterek anlatmıştır. Bal arısının yediği gıdalarla ürettiklerinde gösterdiği temizlik hassasiyeti, müminin temizlik hassasiyetine benzetilmiştir. Bal arısı, bal üretmek için faydalandığı çiçeğe ve ağaca hiçbir şekilde zarar vermez. Mümin de faydalandığı çevreye ihanet etmez, zarar vermez. Arı, küçük küçük adımlarla devasa bir sonuca bıkmadan, usanmadan ve sabırla ulaşır. O, çiçeklerden kaliteli ve hilesiz bir bal üretir. Mümin de her ne iş yapıyorsa sabırla ve itinayla en iyisini yapmalıdır. Arı, karanlık, sis, rüzgar, duman ve yağmurdan çekinir. Mümin de gafletin karanlığından, şüphe bulutlarından, bozgunculuk rüzgarlarından, gösteriş yağmurlarından kaçınır. Son sözümüz şöyle olsun. Mümin, helal ve temiz olan şeyleri yer. O, temiz işleri ortaya koyar. O, girdiği ortama tat ve lezzet verir. O, insanlığa faydası olan iyi şeyler üretir. O, yanındakilere karşı fedakarlık yapmaktan hoşlanır. O, kimseye ihanet etmez ve zarar vermez.
2: Kırk hadiste iyilik.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.
1: Sahabilerden biri peygamberimize cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diye sorduğunda Resulullah şöyle demişti. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin

0: Hüsnühal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında. Yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna. kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

0: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz.

Bir defasında görme engelli sahabi İbni Ümmü Mektum, kendisini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için izin istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuş, evet cevabını alınca da öyleyse davete icabet et buyurarak cemaatle namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti.

6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ramazan mı değil mi diye

tutan kimse Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Ebu Bekir'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud, sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere adını Doğu Afganistan'daki Gazne'den alan ve 963-1186 yılları arasında 223 yıl hüküm süren Gazneliler Devleti'nin en kudretli hükümdarı olan Gazneli Mahmud hakkında bilgi sunmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Gazneliler Devleti'nin en bilinen hükümdarı Sultan Mahmud, 971 tarihinde Buhara'da doğmuştur. Gazneli Mahmud, Gazneli hükümdarı Sebük Tegin'in oğludur. 998-1030 yılları arasında 32 yıl süreyle hükümdarlık yapan Gazneli,

Ali Mahmud, geleneğe uygun olarak küçük yaştan itibaren gerekli dini tahsilini almış ve hafız olmuştur. Daha gençlik yıllarının başında devlet idaresinde görev almaya başlamış, bu dönemde babasıyla birlikte katıldığı savaşlarda cesaret ve zekasıyla kendini göstermiştir. Bir ara dedikodular yüzünden babasıyla arası açılmış ve Gazne Kalesi'nde hapsedilmişse de bu anlaşmazlık uzun sürmemiş, birkaç ay sonra her şey yoluna girmiştir. Babası Sebük Tegin'in 997 yılında ölümü üzerine vasiyeti gereği oğullarından İsmail hükümdar ilan edilerek tahta geçmiş, fakat o günlerde

kalesi ele geçirilmiş, Baran Kralı Hordat kalesi ele geçirilmiş, Baran Kralı Hordat itaatini bildirmiş, kralla birlikte 10 bin kadar taraftarı da İslam dinini kabul etmiştir. Bu hadise de şarkiyatçıların iddialarının yersiz olduğunu göstermektedir. Fethedilen her yere mescit vektedir. Fethedilen her yere mescit velere İslam'ın esaslarını öğretmek için de fethin hemen ardından din alimleri de gönderiyordu. Abbasi halifesi Kadir Billah ona bu gayretlerinden dolayı Nizamettin lakabını vermişti. Değerli dinleyicilerimiz, Sultan Mahmud'un Hindistan'a yaptığı en önemli seferlerden biri kuşkusuz Somnath seferidir. 30 bin atlı ve pek çok gönüllüden oluşan ordusuyla Ekim 1025'te Gazne'den hareket eden Gazneli ordusu 8 Ocak 1026'da Somnath Kalesi'ni fethetmiş, buranın tapınağındaki büyük put yerinden sökülerek 4 parçaya ayrılmış, parçalardan ikisi Gazne'deki Ulu Camii ve sarayın kapıları önüne konulurken diğer iki parça da Mekke ve Medine'ye gönderilmiştir. Hindistan'a yaptığı son seferinde savaşabilmek için 1400 gemiden oluşan bir nehir filosu yaptırmış, İndus Nehri üzerindeki savaş da galibiyetle sonuçlanmıştı. O bu seferleriyle Hint ülkesinde yüzyıllarca sürecek olan Türk-İslam hakimiyetinin temellerini atmış, hakimiyeti altındaki bölgelerde İslam dininin yayılması da 1947'de kurulan Bağımsız Pakistan Devleti'nin oluşmasında birinci derecede etken olmuştur. Sonuç olarak denilebilir ki Sultan Mahmud devri başta olmak üzere Gazneliler Devleti'nin İslam tarihindeki başlıca rolü Kuzey Hindistan fütuhatına yol açarak İslam dinine güçlü bir dayanak noktası sağlamaları ve daha sonraki Hindistan fetihlerine de zemin hazırlamalarıdır. Değerli dinleyicilerimiz, 32 yıllık hükümranlıktan sonra Sultan Mahmud 30 Nisan 1030 tarihinde Gazne'de vefat etti. İdari kabiliyeti

geniş bir sahayı kaplıyordu. Daha sonraki İran edebiyatında adalet ve insaf timsali meşhur bir hükümdar olarak anılan Sultan Mahmud, dindar, zeki, ileri görüşlü, ihtiyatlı ve adil bir hükümdardı. Alimleri himaye eder, şairlere ihsanda bulunurdu. Astronomi, matematik, fizik, tıp, coğrafya, tarih ve dinler tarihi başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli eserler veren tanınmış ilim adamlarından biri olan ve bütün zamanların en büyük bilginlerinden biri olarak tanımlanan ünlü bilgin Biruni, Gazneli Sarayı'nda uzun süre kalmış ve Tahkikuma Lil Hint adlı eserini bu dönemde yazmıştır. Biruni onun ardından kaleme aldığı eserinde Sultan Mahmud'u alemin aslanı ve zamanın yeganesi olarak tanımlamaktadır. Sultan Mahmud döneminde Biruni ile birlikte Hindistan'a yerleşen birçok alim, edip ve şair İslam kültürünün bu bölgeye ulaşmasına büyük katkı sağlamıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Sultan Mahmud'un vefatından sonra Gazneli Devleti'nde tekrar taht mücadelesi başlamış, sonuçta Sultan Mesud kardeşi Muhammed'i mağlup ederek Gazneli tahtına geçmiştir. Sultan Mesud, yetenekli ve cesur bir asker olmasına rağmen devlet idaresinde babası kadar başarılı olamamıştır. Gazneliler Devleti'nin hüküm sürdüğü 223 yıl süresince 22 hükümdar yöneticilik yapmıştır. Bunlardan ismini özellikle anmamız gerekenlerden biri de 1059 yılında tahta çıkan Sultan İbrahim'dir. Bu dönemin en önemli başarısı uzun yıllar devam eden Selçuklu-Gazneli mücadelesinin 50 yıl yürürlükte kalan ve yapılan bir evlilik münasebetiyle daha da sağlamlaştırılan bir barışla sona erdirilmesidir. Sultan İbrahim, babasının ve dedesinin zamanındaki Gazneli Devleti'nin gücünü yeniden sağlamaya çalışarak Hindistan'da bazı kaleleri zapt etmiş, Gur bölgesini hakimiyeti altına almıştı. Sikkeleri üzerinde ilk defa sultan unvanı görülen Sultan İbrahim tam 40 yıl hüküm sürmüştü. Değerli dinleyicilerimiz, bu vesileyle özet olarak da olsa Gazneliler dönemi devlet yapısı hakkında bilgi verilmesi de uygun olacaktır. Gaznelilerde sultan devlet yönetimine mutlak bir şekilde hakimdi ve Allah'ın yeryüzündeki gölgesi sayılır, saraydaki toplantılarda şahsi muhafızlarla çevrilmiş olarak altın bir taht üzerinde otururdu. Adliye teşkilatında yargı işlerini kadılar yürütüyordu. Her şehirde bir kadı ve her eyalette bir kadul kudat bulunurdu. Kadıların devlet idaresinde özel bir konumu vardı. Kadıların dürüst görev yapmalarını sağlamak amacıyla onlara yüksek ücretler ödenirdi. Sultan Mahmud, adalet teşkilatına büyük önem vermiş, kadıları bilgi ve dürüstlükleriyle ün kazanmış müftü ve fakihler arasından seçmiştir. Gazneli Devleti başlangıçta tabii olarak genişleme siyaseti takip ettiğinden ordusu da bunu sağlayabilmek için daima savaşa hazır durumda bulunurdu. Gazneli ordusunun önemli bir unsuru da orduda Hindistan'dan alınan savaş fillerinin bulunmasıydı. Filler savaşta düşman saflarını bozmak ve yarmak, okçulara atış, kumandanlara da orduyu sevk ve idare etmek için yüksek bir yer sağlıyor, ayrıca ağır silah ve mancınık gibi kuşatma makinelerini çekmek için kullanılıyordu. Orduda 1700 civarında fil bulunuyordu. Gazneliler devri siyasi bakımdan olduğu gibi kültürel bakımdan da oldukça parlak bir dönemdir. Sultanlar saraylarında devrin en büyük simalarını ağırlamaya çalışır, şairlere ve ulemaya büyük değer verirdi. Ayrıca komşu ülkelerden şairleri de kendi ülkelerine çağırarak onurlandırmışlardır. Bütün bunlar özellikle Sultan Mahmud döneminde şiir ve edebiyata verilen önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Sultan Mahmud Harizm'e hakim olunca Orta Çağ'ın en büyük alimlerinden biri olan, ki programımızın başında adını zikretmiştik, Biruni ile hocaları Ebu Nasr İbni Irak, Abdüssamet bin Abdüssamet el-Hakim ile

0: Filozof hekim Ebul Hayr İbnül Hammar'ı da Gazni'ye götürmüştü. Sultanla beraber Hint seferlerine katılan Biruni'nin Hindistan'daki temasları, diğer inanç ve adetler hakkındaki sınırsız merakı, Takyuku Malil Hint adıyla büyük bir eser yazmasına vesile oldu. Bu kitap, Hinduların inanç ve adetlerini tarafsız olarak inceleyen Müslümanlar tarafından kaleme alınmış ilk eser olması bakımından da önemlidir. Yaşadığı dönem Biruni asrı olarak tanımlanan ünlü bilginin özellikle tabii ilimler ve matematikteki başarısı, orijinalliği göz alıcıdır. En çok temayüz ettiği saha astronomi olmakla birlikte o, aritmetik, geometri, fizik, kimya, tıp, eczacılık, tarih, coğrafya, filoloji ve botanikten mezhepler tarihine kadar 30'a yakın bilim dalında çalışmalar yapmış, buluşlar gerçekleştirmiştir. Biruni, birçok pozitif bilim dalında çağının standartlarının çok üstünde bir bilgi seviyesine ulaşmış bir bilim adamı, aynı zamanda samimi bir Müslümandır. Gazneliler Devleti'nin 18. hükümdarı olarak 40 yıl süreyle tahta kalmış olan Sultan İbrahim'in her yıl bir Kur'an istinsah edip onu diğer hediyelerle birlikte Mekke'ye göndermesi, dönemin yöneticilerinin de dini hassasiyetlerini göstermesi bakımından kayda değer bir durumdur. Değerli dinleyicilerimiz, Sultan Mahmut başta olmak üzere Gazneli hükümdarları mimari faaliyetleriyle de öne çıkmaktadır. Gazne'de birçok camiyi inşasıyla birlikte büyük şehirlerde sultanlar için saraylar, bahçeler yapılmış, döneme ait kimi yapılar günümüze kadar da ulaşmıştır. Bu yapılarda görülen ustalık ve incelik dönemin bütün zenginlik ve ihtişamını da ortaya koymaktadır. Gaznelilerin Türk mimarisine önemli katkılarından biri de kervansaray mimarisinde ortaya çıkmaktadır. 1020'de Sultan Mahmut tarafından Meşhed yakınında Seras yolu üzerinde yaptırılan kervansaray buna en güzel örnektir. Ribat-ı Mahi adıyla bilinen bu muhteşem tuğla yapının ayakta kalan ana kapısı tuğla süslemeler bakımından dikkat çekicidir. En önemli özelliği ise burada dört eyvanlı avlu etrafında tasarlanmış olan yapının eyvan arkalarında kubbeli bölümlerin bulunmasıdır. Eser, tarihi bilinen en eski Türk kervansarayı olması yanında zor bağdaşan kubbe eyvan birleşmesinin de bilinen ilk abidevi örneği olması bakımından önemlidir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri, kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesidir.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme ce'alni minellezîne izâ ehsenu istebşerû ve izâ esâ'u isteğferû.
0: Allah'ım, beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. İslam dini, insan ilişkilerinde vicdanın ve ahlaki duyarlılığın ortaya çıkması için ilkeler getirmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda iyi davranışların yapılması, kötülüklerin terk edilmesi, iyilik halinin göstergesidir. Bu iyilik hali, insanın vicdanında, bedeninde ve sosyal çevresinde hissedilen, mutluluk veren bir yaşam biçimidir. İslam medeniyeti, hayatı güzelleştiren ve mutluluk getiren bir iyilik medeniyetidir. Hayatı güzelleştirecek, insanlara mutluluk verecek en büyük imkanlardan biri de iyiliktir. İyiliği güçlendirmek, iyiliği bir araya getirmek, iyilik hareketini yeryüzünün bir yerine ulaştırmak ve kötülüğe engel bırakmamak, mümin olarak her birimizin asli görevidir. Kötülüğü def etmek veya kötülüğe bulaşmamak, iyiliğe ilk adımdır. İslam'a göre sadece iyi olmak mutlu olmaya yetmez. Bütün Müslümanlardan istenen iyi değerler üretmesi ve o değerlere öncülük, rehberlik etmesidir. Bu yüce gayelere ulaşmak için bitmez tükenmez bir enerjiye ihtiyaç duyulur. Ufkumuzu aydınlatacak, gayelerimize ulaşmada bize kuvvet verecek olan inancımız ve dualarımız en büyük sığınağımızdır. Her türlü iyiliğin sahibi Allah'tır. Cömertliğin, zenginliğin, huzurun, rahmetin ve her türlü hayrın anahtarı O'nun elindedir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısıdır, en iyisidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, yaşamayı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi yap. Ölümü de benim için her türlü kötülükten kurtuluş sebebi yap. Duasıyla iyilik için yaşamayı varlık sebebimiz olarak ilan etmiştir. Müslüman, hayatını iyiliğe adayan ve iyiliklerle anlamlandıran kişi olmalıdır. Müslüman iyi bilir ki, iyiliği esas alıp yeryüzüne emanet bilinciyle sahip çıkarsa ve bütün insanlığın mutluluğu, huzuru ve iyiliği için çalışırsa, dünya değişecektir.
2: Kırk hadiste iyilik.

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen, ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk

edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım, dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.

Tabiundan Zehten bin Mudrib tanık olduğu bir olayı şöyle anlatır. Sahabeden Ebu Musa el-Eşari'nin misafiriydik. Sofrayı getirtti. Yemekte tavuk eti vardı. Bu arada Beni Temillah kabilesinden beyaz tenli biri geldi. Ebu Musa onu yemeğe buyur etti. Fakat adam gelmek istemedi. Ebu Musa adamı ikinci defa buyur ederken misafirin tereddütünü gidermek amacıyla "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem tavuk eti yerken gördüm" deyince adam neden gelmediğini açıkladı. "Ben bir tavuğun bir şeyler yediğini gördüm. İğrendim ve bir daha tavuk yememeye yemin ettim" dedi. Bunun üzerine Ebu Musa şunları söyledi. "Gel de sana bununla ilgili bir olay anlatayım. Ben Eşarilerden bir grupla Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yüklerimizi taşıyacak binit istemeye gitmiştim. Allah Resulü, "Vallahi size binit veremem. Zaten ben de size verecek binek hayvanı da yok" buyurdu. Allah'ın dilediği kadar bir müddet bekledik. Bu arada Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ganimet develeri getirildi. Ardından bizi çağırdı ve bize beyaz hörgüçlü 5 deve verilmesini emir buyurdu. Yola koyulduğumuz zaman birbirimize, "Resulullah'a yeminini hatırlatmadığımız için bu malların bereketini göremeyiz" dedik. Hemen kendisine geri döndük ve "Ya Resulallah, binit istemek üzere sana geldiğimizde veremeyeceğine dair yemin ettin. Sonra da verilmesini istedin. Yeminini mi unuttun ya Resulallah?" deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi ben Allah diler de bir şeye yemin edip ardından daha hayırlısını görürsem onu yapar, yeminimi de kefaretle helal kılarım. Yolunuza devam edin. Size binecek develeri ancak Yüce Allah verdi" buyurdu.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı. Merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
11: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit.

Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla," derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

0: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok." der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan "Barınacak yeri buldunuz." der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tedbir gibi bir akıl, nefsi şüpheli şeylerden alıkoymak gibi bir vera, huy güzelliği gibi bir şeref yoktur.

0: Ebu Kurade Selemi anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. O abdest almak için temiz su istedi ve elini suya daldırdı. Sonra abdest aldı. Biz onun abdest suyunu elde etmeye çalıştık. Abdest suyundan yudumladık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Biz, "Allah ve Resulünün sevgisi" dedik. Resulullah şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiği zaman ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah sen söyle. Sen aramızda ilmi en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zararı olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
3: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
4: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
1: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
4: O şöyle dedi. Sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusu.

0: durumda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
1: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
0: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
3: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
1: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
0: Bunu bir düşüneyim ben.
1: Abdullah?
0: Öğretirim, öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
1: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
0: Aman aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
1: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
4: Hadislerin hikayeleri.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem, o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet," diye dua et.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan, salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.
1: Hazreti Ayşe, yeğeni Urve'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Hikmet'in bedene bürünmüş hali. Ebu Derda. Medine'de şehrin önemli ticaret erbabı arasında sayılan ve farklı bölgelerden getirdiği güzel kokuları sattığı için civarın en seçkin attarı kabul edilen bir şahıs yaşardı. Gerek şehrin sakinleri gerekse çeşitli vesilelerle Medine'ye gelen misafirler, alışverişte güvenilirliğiyle ve dürüstlüğüyle tanınan bu tüccarı tercih ederlerdi. Medine'nin en işlek dükkanına sahip olan bu şahıs, işine o kadar odaklanmıştı ki, gözünü ticaretten başka hiçbir şeyi görmezdi. Aklı fikri hep ticarette olduğundan,

Peygamber Efendimizin Medine'ye hicreti dahi onun gündeminde yer etmemişti. Medine'de maddi durumları yerinde olan müşrikler kendilerine özel putlar edinir ve bunlara evlerinde özel köşe tahsis ederlerdi. Kazancı hayli iyi olan bu tüccar da şirk içinde bir hayat sürdüğünden özel bir put edinmişti. Evinin en güzel köşesine yerleştirdiği ve üzerini özel bir örtüyle örttüğü bu puta sabahları işe giderken ve akşam döndüğünde tazimde bulunurdu. Şirkinde oldukça büyük direnç gösteren bu tüccarın en yakın dostuysa Müslümanların önde gelen simalarından Abdullah bin Revaha idi. Abdullah bu haline üzüldüğünden sık sık dostunu ziyarete gider, imanla buluşturup içinde bulunduğu şirk bataklığından onu kurtarmak için büyük çaba harcardı. Zaman zaman, "Tattığın bu putlar var ya, kendilerine gelen zararı dahi engelleyemiyorlar. Nasıl olacak da başkalarına gelecek zararı önleyebilecekler? Bunların kendilerine bir hayrı yok ki başkasına faydası olsun," diyerek dostunu ikna etmeye çalışırdı. Ancak inatçı arkadaşı her defasında mevzuyu en iyi bildiği konu olan ticarete getirir, Abdullah'ın hakikatleri anlatmasını sabote ederdi. Bedir Savaşı hazırlıklarının yapıldığı sıralarda gerçekleri anlatma konusunda her fırsatı ganimet bilen Abdullah, yine dostunun yanına gidip bir umutla onu imana davet etti. Ancak bu şahıs her zamanki gibi hakikat çağrısına kulaklarını tıkamakla kalmadı, Abdullah'ı Bedir'e katılmaktan vazgeçirmeye de çalıştı. Can dostu Abdullah, iman etmeye yanaşmayan arkadaşına o kadar öfkelendi ki, tehdit içeren şu sözleri söylemeden edemedi. "Bak dostum, ben şimdi gidiyorum. Ancak savaşta ölmez de sağ kalırsam, sana yapacağımı ben biliyorum." Abdullah, Bedir öncesinde olduğu gibi, savaş sırasında da dostunun imanla şereflenmesi için gözyaşlarıyla dualar etti. Bedir sonrasıydı. Günlerden bir gün Abdullah ziyaret etmek üzere dostunun evine vardı. Evin hanımı eşinin işten henüz dönmediğini ancak gelmek üzere olduğunu söyledi ve misafirini eve davet etti. Salonda oturup ev sahibinin gelmesini beklerken gözüne özel köşesinde bulunan put takıldı. Aklı başında bildiği dostunun böyle cansız bir ağaç parçasına tapınmasına bir türlü anlam veremiyordu. Kendine hakim olamayıp hiddetle karşısında hareket etmekten dahi aciz olan puta sertçe vurdu. Put gürültüyle yere düşüp parçalandı. Misafir bulunduğu evde daha fazla duramayacaktı. Dostuna mesaj vermek amacıyla da kırdığı putun her bir parçasını evin farklı odalarına koydu ve ev sahibi gelmeden önce habersizce oradan ayrıldı. Bedir Savaşı öncesinde söylediği gibi yapacağını yapmıştı. Çok geçmeden evine dönen ev sahibi, misafirinin salonda olduğunu eşinden öğrendi. Özlediği can dostunu görmek için sabırsızlanıyordu. Bu duyguyla salona girdiğinde gördüğü tablo onu şoke etti. Gözü gibi sakındığı putu parçalanmış durumdaydı. Misafiri de ortada yoktu. Öfkeden deliye dönmüştü. Meseleyi anlamıştı. Bu işin sorumlusu olan dostunu bulacak ve bunun hesabını ona soracaktı. Derhal Abdullah'ın evine gitmek üzere yola çıktı. Aslında akıllı biri olan ancak şirkin hakikati görmesini engellediği bu şahıs, kızgın da olsa yolda düşünme fırsatı buldu. Tapındığı put kendisini parçalayan bir insana karşılık verememiş, bu saldırıyı önleyememişti. Demek ki onun kendine bile hayrı yoktu. Dostu haklıydı anlaşılan. İç dünyasında muhasebesini yaptı. Şüpheler birbirini takip etti. Yol boyunca kendini sorguladı. Evden ayrıldığında içinde bulunduğu öfkeli halinden eser yoktu şimdi. Sanki biraz evvel ateş püsküren o değildi, sakinleşmişti. Artık telkine bile hacet yoktu. Dostunun bu durumuna şahit olduğunda mutluluktan kabına sığmayan ve nihayet emeğinin karşılığını gören Abdullah'ın dudaklarından sevinçle şu sözler dökülmüştü. "Dostum, bir gün mutlaka iman edeceğini biliyordum. Bugüne kadar arkadaşımdın, artık kardeşimsin." Ardından beraberce Allah Resulü'nün yanına gittiler. Getirilen kelime-i tevhidle birlikte yepyeni bir sayfa açıldı. Bu yeni mümin evine döndüğünde Müslüman olduğu haberini ve sevincini eşiyle paylaştı. Aslında daha önce imanla buluşan ancak kocasından çekindiği için Müslümanlığını gizleyen eşi, nicedir kocasının imana erebilmesi için dua ediyordu. Duaları kabul edilmişti artık.

Medine'nin Hazreç kabilesine mensup olan bu tüccarın asıl adı Uveymir Amr bin Zeyd bin Kays'tır. Ancak o çok kıymetli bir şahsiyet olan büyük kızı Derda'dan dolayı bu künyeyi almış ve isminden ziyade Ebu Derda lakabıyla şöhret bulmuştur. Hicretten 2 yıl sonra İslam'la şereflenen Ebu Derda, ailesi içinde en son Müslüman olan kişidir. Ayrıca Ensar'dan en son imana eren kişi olarak da nitelendirilmiştir. Uhud Savaşı'nda sergilediği cesaret ve kahramanlık sebebiyle Allah Resulü onu şu şekilde methetmiştir. Uveymir, Ebu Derda, hafif teçhizatlı ne güzel bir süvaridir. İman etmesinin ardından şirkle heba ettiği yılları telafi için Suffe'ye dahil olan Ebu Derda, zamanının çoğunu burada ilim öğrenerek geçirdi. Önceleri ticaretle meşgulken, Müslüman olduktan sonra hem ticareti hem de ibadeti bir arada yürütemediğini, bu yüzden de tercihini ilim ve ibadetten yana kullandığını şu ifadelerle dile getirmiştir. Bir kalpte iki sevda olmuyor. Ben size ticaret haramdır demiyorum. Lakin hem ticareti hem öğrenmeyi birlikte yürütemediğim için ben ilmi tercih ediyorum. Ebu Derda yaptığı bu seçimle kendini ilim ve ibadete adadı. Artık boşa geçen yıllarını telafi etmeliydi. Nüzulüne şahit olamadığı ayetlerin hepsini kısa zamanda ezberledi. Bu çerçevede onun Kur'an'ın tamamını hıfzederek Hazreti Peygamber'e arz ettiği, okuduğu ifade edilmiştir. Böylece Ebu Derda sahabe arasında mühim bir yer edindi. Ashab-ı kiram bu ilim ehlinin azmine gıptayla baktı. Onu hayranlıkla takip edenlerden biri olan Ebu Zer şu sözleri söylemiştir. Ey Ebu Derda! Şu an ne yeryüzü senden daha alim birini üzerinde taşıyor, ne de gökyüzü senden daha alimini altında gölgelendiriyor. Alim, arif, hikmet sahibi ve mütefekkir nitelikleriyle sahabe içinde seçkin bir konumda bulunan Ebu Derda hakkında Allah Resulü şu ifadelerde bulunmuştur. Ümmetimin en abidi, en muttakisi, en hakimi Ebu Derda'dır. Onun ibadete ne derece düşkün olduğunu şu ifadesinden anlayabiliriz. 3 şey olmasa bir gün bile yaşamayı istemezdim. Bunlar sıcak ve uzun günlerde Allah için oruç tutup susuz kalmak, gece ortasında Allah için secde etmek ve meyvelerin iyisi arandığı gibi sözlerin de iyisini arayan kimselerle sohbet etmektir. Öte yandan Ebu Derda bu ilmi seviyeyi yakalama sürecinde bazı sorumluluklarını zaman zaman ihmal etmesinden dolayı Resulullah tarafından ikaz da edilmiştir. Bildikleriyle amel etmesi Ebu Derda'yı çok mümtaz bir şahsiyet kılmıştır. İlmiyle amil olmayı her şeyden önde tutup bunun ehemmiyetini birçok sözünde dile getirmiştir. Bunlardan biri şu şekildedir. Kimin ilmi artarsa ağrısı, sancısı da artar. Benim en korktuğum şey, kıyamet gününde bana ilim öğrendin mi diye sorulup evet dememden sonra öğrenmene rağmen neden gereğini yerine getirmedin şeklinde soru yöneltilmesidir. Bu yüzden faydasız ilimden, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan Allah'a sığınırım. Yine Ebu Derda, ilim-amel münasebetinin önemini şu ifadeyle altını çizerek vurgulamıştır. Allah'ın kendisine öğrettiği halde öğrenmemiş kimseye bir defa, öğrenip de amel etmeyene ise 7 defa yazıklar olsun. Cübeyr bin Nüfeyr'in naklettiği şu olay, Ebu Derda'nın bu konudaki hassasiyetini açıkça göstermektedir. Buna göre Kıbrıs'ın fethi gerçekleştiğinde sefere bizzat iştirak eden Ebu Derda bir köşeye çekilmiş ağlamaktadır. Merakla yanına yaklaşan Cübeyr, Allah Müslümanları aziz, kafirleri de zelil kılmışken, müminlere zafer bahşetmişken onun ne sebeple ağladığını sormuştur. Ebu Derda gözyaşlarını silerken şu cevabı vermiştir. Ey Cübeyr! Bugün biz Allah'a kul olmayı terk eden bir topluluğun nasıl zelil bir duruma düştüğünü gördük. Yarın kulluğumuzu yerine getiremeyip de onların durumuna düşmekten korkarım. Bu bağlamda o, Peygamber Efendimiz'den işittiği şu duayı dilinden düşürmezdi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenleri sevmeyi ve senin sevdiğine beni ulaştıracak amelleri dilerim. Ya Rabbi, senin sevgini nefsimden
ehli iyalimden ve serin sudan daha sevgili kıl. Son derece mütevazı bir hayat süren Ebu Derda, hesabını veremeyeceği servete sahip olmaktan korkardı. Hazreti Ömer, hilafeti döneminde memurlarını teftiş etmek üzere Şam'a gittiğinde onun bu durumuna gözleriyle şahit olmuştur. Şam valisi başta olmak üzere şehrin bürokratlarının kapılarının kilitli olduğunu, ipekle döşeli odalarda ve konforlu bir yaşam sürdüklerini, buna rağmen şehrin kadısı olan Ebu Derda'nın kapısında kilit dahi bulunmadığını ve gelenin selamını alıp kim olduğunu sormadan içeri kabul ettiğini görmüştür. Ayrıca halife onu altında bir keçe parçası bulunan karanlık ve soğuk odasında, üzerinde kendisini soğuktan koruyamayan oldukça ince elbisesiyle gördüğü zaman duygulanmıştır. Şahit olduğu manzara karşısında Hazreti Ömer, "Ey Ebu Derda, ben seni Medine'de hoş tutmadım mı? Buradaki halin nedir böyle?" diye sorduğunda, Ebu Derda'nın Resul-i Ekrem'den naklettiği şu cevapla, halife bir kez daha sarsılmıştır. "Sizin dünyadan nasibiniz bir yolcunun azığı kadar olsun." Hak hukuk konusunda ziyadesiyle titiz hareket eden Şam kadısı Ebu Derda, bir hüküm verdikten sonra bile aldığı karardan emin olmak için davalıları geri çağırıp onları tekrar tekrar dinlerdi. Şam kadılığına tayin edilince onu tebrik etmek üzere ziyaretine gelenlere şunları söylemiştir. "Beni kadılıktan dolayı mı kutluyorsunuz? Öyle bir uçurumun başına gelmiş bulunuyorum ki, orada meydana gelecek herhangi bir ayak kayması Aden'e olan mesafeden daha büyüktür. Eğer insanlar kadılığın taşıdığı sorumluluğu bilmiş olsalardı, bu görevi istemedikleri için sırayla kadılık yaparlardı. Yine eğer insanlar ezanın faziletini bilmiş olsalardı, müezzinlik yapmak için sıraya girerlerdi." Samimi bir mümin örnekliğini gördüğümüz Ebu Derda, zaman zaman "Allah'ım, kalbimin dağınıklığından sana sığınırım" diye dua ederdi. Öğrencileri merak edip kalp dağınıklığının ne demek olduğunu ona sorduklarında, "Her vadide malım olsun düşüncesidir, her işte parmağım olsun arzusudur" şeklinde aldıkları cevap hepimize bir ders niteliğindedir. "Eğer öldükten sonra neler göreceğinizi bilseydiniz, ne iştahla yemek yiyebilir ne de kana kana bir şey içebilirdiniz. Dinlenmek için eve girmez, dağlara çıkıp dövüne dövüne halinizi ağlardınız ve silkelenip meyvesi yenen bir ağaç olmayı arzu ederdiniz" sözü de onun ne kadar derin düşünceli olduğunun bir göstergesidir.

Ebu Derda'nın dostluğa çok değer veren bir özelliği vardı. Onun sırf Allah için sevdiği 300 veya 360 arkadaşından bahsedilir. Bu itibarla o, kıldığı her namazdan sonra secdeye giderek isim isim bu kimselere dua ederdi. Kendisine meseleyi soranlara bir defasında şöyle demişti: "Hiç kimse yoktur ki kardeşine gıyabında dua etsin de Allah ona senin için de aynısı olsun diyen iki melek görevlendirmiş olmasın. Ben meleklerin bana dua etmesini hiç istemez miyim?" Ebu Derda, Hazreti Ebu Bekir döneminde gerçekleşen Yermük Savaşı'nda İslam tarihinin ilk ordu kadılığı görevini icra etti. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman devirlerinde de bu vazifeyi yerine getirdi. Hazreti Ömer bir süre Medine'de kalan Ebu Derda'yı Şam'a vali tayin etmek istedi, ancak bu ağır yükü nazikçe geri çeviren Ebu Derda, Hazreti Ömer'in yoğun ısrarları neticesinde ise şu teklifte bulunmak zorunda kaldı: "Beni yönetici olarak görevlendirme. Ancak ben Şam'a yine gideyim, insanlara ilim öğreteyim, Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini onlara anlatayım." Sunulan öneriye sıcak bakan halife, onu bu vazife için Şam'a gönderdi. Ebu Derda Şam'a gittiğinde halkı son derece dünyevileşmiş gördü ve bu duruma oldukça üzüldü. Derhal mescide toplanmalarını istediği Şamlılara şu konuşmayı yaptı: "Ey Şam halkı! Tüketemeyeceğiniz şeyleri biriktirmeye, içinde oturamayacağınız binalar inşa etmeye, ulaşamayacağınız emeller peşinde koşmaya utanmıyor musunuz? Sizden öncekiler de sürekli mal yığıyordu. Uzun hülyalar peşinde koşup sağlam bina inşa ediyorlardı. Ama ne oldu? Çok geçmeden helak edildiler. Besleye geldikleri emel ve ümitleri yok oldu. Sağlam binaları viraneye döndü. Bildiğiniz üzere Ad kavmi Aden'le Umman arasını mal ve evlatlarıyla doldurmuşlardı. Peki söyleyin bakalım, bugün içinizden kim onların mirasını benden iki dirheme satın almak ister? Ey mal sahipleri! Kendisine karşı sizinle bizim aramızda hiçbir farkın kalmayacağı gün gelmeden önce kendinizi mallarınızla serinletiniz. Ey insanlar! Sizi gaflete düşürecek nimetteki gizli şehvetten korkuyorum. Bu da tıka basa yiyip karnınızı doyurduğunuz halde ilim bakımından aç olduğunuz zamandır. En hayırlınız arkadaşına, gel ölmeden önce oruç tutalım. En kötünüzse arkadaşına, gel ölmeden önce yiyip içelim ve eğlenelim diyen kişidir. Bu sözleri işiten Şamlılar hıçkırıklara boğuldular. Ağlama sesleri mescidin dışından duyuluyordu. İşte bu etkileyici nasihati yaptığı günden itibaren Ebu Derda halk arasında dolaşmaya başladı. Bulduğu her fırsatı değerlendirdi. Gelen soruları cevapladı, insanlara bilmediklerini öğretti ve tavsiyelerde bulundu. İlmi bakımdan birçok alanda adından söz ettiren Ebu Derda'nın esasen en önemli özelliği mukri sıfatıyla icra etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim öğreticiliğidir. Bu çerçevede Şam Mukri'yi namıyla şöhret buldu. O, Şam'dayken başlattığı ilmi seferberlik kapsamında her birinin başına bir öğretici görevlendirdiği onar kişilik gruplara ayırdığı öğrencilerini sabah namazlarının ardından okutmaya başlardı. Bu esnada kendisi mihrapta oturur ve oluşturulan ders halkaları arasında dolaşmak suretiyle çalışmaları takip ederdi. Beklediği seviyeyi yakalayan öğrencilerse kıraatini ona arz ederlerdi. Ebu Derda'nın ders halkalarının sayısı bazı günler 160'ı yani 1600 kişiyi bulurdu. Kur'an eğitim tarihinde bu eğitim yöntemini ilk defa onun başlattığı söylenebilir. Bu çerçevede Şam'daki tedris faaliyetlerinin semeresi olarak sayısız hafız yetiştirmiştir. Peygamber Efendimizin ümmetin hakimi olarak tavsif ettiği Ebu Derda'nın özellikle Şam'daki hayatı insanlara eğitim ve nasihatle dopdolu geçti. Kimi zaman namazın sonunda mescitte, kimi zaman bir namaz çıkışında Şam mescidinin merdivenlerinde, kimi zaman evinin kapısının önünde ya da bir sokak başında verdiği öğütler, halkın heyecanını ve ilme olan hevesini daima canlı tuttu. Ebu Derda bir hatasını gördüğü kimseye "kardeşim" diyerek hitap ederek tavsiyede bulunurdu. Bu hikmet sahibine göre insanlar konuşmayı nasıl öğreniyorlarsa, konuşmamayı yani susmayı da o şekilde öğrenmeliydi. Gerektiğinde susmak büyük bir ilimdi.
insanı cennete veya cehenneme götüren dilinin söyledikleriydi. Her sözü paha biçilmez değerde olan Ebu Derda bir mesele anlatırken, özellikle hadis-i şerifleri naklederken daima tebessüm ederdi. Bir gün eşi, insanların bu halini yadırgamalarından korktuğunu söyleyerek neden gülümsediğini sorduğunda şu cevabı almıştır. Allah Resulü de konuşurken tebessüm ederdi. Ebu Derda'nın Müslüman'ın ilmi konuda tavrının nasıl olması gerektiğini gösteren şu tavsiyeleri oldukça anlamlıdır. Müslüman'ın kendi evi camiden sonra en güzel ibadet yeridir. Kişi kendi evinde diline, namusuna ve gözüne sahip olur. Sakın ola sokaklarda, yol kenarlarında oturmayınız. Oralar sizi meşgul eder. Gözünüzü ve zihninizi kirletir. İlim öğreniniz. Eğer öğrenemeyecekseniz, ilim adamlarını seviniz. Eğer sevemeyecekseniz, bari onlardan nefret etmeyiniz. Ebu Derda bunu dedikten sonra Resul-i Ekrem'in şu hadisini aktarmıştır. Ya öğreten olunuz, ya öğrenen olunuz, ya dinleyen olunuz. Sakın dördüncüsü olmayınız. Yoksa helak olursunuz. Ebu Derda'nın nasihat verdiği muhatap kitle öğrencileriyle sınırlı kalmamıştır. Çok yakın dostu Selman-ı Farisi'ye yazdığı mektuplarda da onun kıymetli öğütlerini görmek mümkündür. Bu mektupların birinde dünyanın ve malının geçiciliğini ifade eden şu vasiyetleri gayet manidardır. Ey kardeşim! Sakın şükrünü eda edemeyeceğin dünya mallarını yığayım deme. Zira ben Resulullah'tan bu konuda şunları işittim. Dünyada mal ve servet sahibi olup da Allah'a itaat eden kimse, kıyamet gününde malları önünde olduğu halde gelir. Sırattan geçtiği esnada, köprünün her esneyişinde dünyadaki malı ona yürü ve korkma, çünkü sen üzerine gerekeni eda ettin der. Dünyada Allah'a itaat etmeyen mal sahipleri ise malları omuzlarında olduğu halde gelirler. Üzerinden geçtikleri sırada sıratın her sarsılışında malı ona, dünyadayken Allah'ın benim hakkımda sana yüklediği sorumluluğu yerine getirmediğin için vay başına geleceklere der. Ey kardeşim, sakın Allah Resulü'nün arkadaşıyım diye de aldanma. Zira biz ondan sonra nice yıldır yaşıyoruz ve bu arada neler yaptığımızı da en iyi Allah bilir.

İlim ahlakını kendisinde bütün yönleriyle gördüğümüz Ebu Derda, Hazreti Peygamber'den 179 hadisi şerif rivayet etmiştir. Onun hadisi şerif aktarmadaki hassasiyeti de dikkat çekecek niteliktedir. Uzak diyarlardan peygamber buyruklarını öğrenmek üzere yanına gelen ilim ehline, rivayeti naklettikten sonra hatayla ilave ya da eksiklik yapılması ihtimaline karşı hadis bunun gibidir veya buna benzer şekildedir cümlesiyle şerh düşerek ilmi tavrını göstermiştir. Onun ilim erbabı olması münasebetiyle Resulullah'tan ilme dair naklettiği hadis-i şeriflerden birisi şöyledir. Bir insan ilim elde etmek üzere yola çıkarsa Allah ona cennete giden bir yol açar. Melekler ilim peşinde koşanlardan hoşnut oldukları için kanatlarını onun ayakları altına sererler. İlim sahipleri için yerdekiler ve göktekiler, hatta sudaki balıklar bile onların bağışlanması için Allah'a yalvarırlar. Bir alimin sadece ibadet eden bir kimseye üstünlüğü, 14. gecesinde ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüş değil, sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte bu ilim mirasına konan kimsenin kısmeti çok büyük demektir. Tıp ilmine de vakıf olması itibarıyla hastalığa iyi gelecek ilaçları yaparak Şam'da hastaları tedavi eden, hayırsever, cömert, kırgınlıkları yatıştıran, ara bulan, mütebessim, kimseyi incitmediği gibi kimseden de incinmeyen Ebu Derda, Hicri 32, miladi 652 yılında hastalanıp Şam'da ruhunu teslim etti.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ahmet.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Yüce Rabbimiz uçsuz bucaksız, kusursuz bir kainat yarattı. Toprak üzerinde yürüdüğümüz, karnımızı doyurduğumuz, sonunda içine düşeceğimiz ana kucağı oldu. Gökyüzü başımızın tacı, hayatımızı bereketle dolduran engin bir örtü. Peki ya bu nefes kesilirse, tabiatın muazzam dengesi bozulursa, ya sadık yârimiz topraklar çöle döner, hayat pınarımız sular kurursa, ya da kuşlar ötmeyi bırakırsa, hiç düşündük mü ne yaparız? Halbuki Rabbimizin imar ve ihyasını cennetten yeryüzüne indirdiği ve halifesi kıldığı biz Ademoğluna bu kainatı emanet ederek, hak duyarlılığı ve sorumluluk bilinciyle çevremize muhabbet ve merhamet beslemeyi, onu koruyup gözetmeyi emrediyor. Doğayı korumak yalnızca bir çevre bilinci değil, bu bir inanç meselesi. Bu bir ahlak ve en önemlisi 1500 yıl öncesinden bize bırakılan bir sünnet. Ondan öğreniyoruz. Çünkü Rabbimizin yarattığı kainatı okuma ve anlamlandırmada en güzel rehber sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun tabiata bakışı ibret, hikmet, rahmet ve tefekkür merkezlidir. O yaradılanı yaradandan ötürü seven bir rahmet peygamberiydi. Öyleyse doğayı korumanın hakikatini ondan öğrenmek için zamanın ötesinden bakalım asırlar öncesine. Şimdi derin bir nefes alalım, gözlerimizi kapatalım. Zamanın ipini yavaşça geriye sarıyoruz. Ayaklarımızın altındaki toprak yüzyıllar öncesinin Mekke'sine, Medine'sine ait. Peygamber Efendimizin yürüdüğü sokaklardayız. Kumların sıcaklığı, çölün serin geceleri. Güneş ufkun ardında altın sarısı bir örtü gibi uzanıyor. Dumanı tüten kerpiç evler, aralardan yükselen hurma ağaçlarının gölgeleri. Sevgililer sevgilisi şöyle buyurmuştu. Temizlik imanın yarısıdır. Bu temizlik sadece kendimizde değil, çevremizde de aynı olmalıydı. Çünkü çevreyi bir emanet olarak gören Hazreti Peygamber, çevrenin kirletilmemesi konusunda çok duyarlı ve titiz davranırdı. Yere gömülmeyen tükürüğü, ümmetinin kötü amellerinden sayması, bu hassasiyetin bir göstergesiydi. Ayrıca çevrenin hoyratça kullanılmasını yasaklayarak tabiatın korunmasına önem vermişti. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Ayetini rehber edinip hayatında içselleştiren Peygamberimiz, akıp giden nehirden abdest alırken dahi suyun israf edilmemesi gerektiğini öğütlemişti. Uhud bizi sever, biz de onu severiz diyerek dağ muhabbetini dile getirirdi. Onun için doğa bir emanetti. O boş yere bir ağacın yaprağını dahi koparmazdı. Hatta kıyamet kopuyor olsa dahi elinizdeki fidanı dikin buyurarak tabiata karşı sorumluluğumuzu hatırlatır bizlere. Bir hadisinde de bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan veya bir hayvan yerse o Müslüman için sadaka olur. Ne güzel bir müjde. Çünkü Peygamberimiz sadece bir ağaç dikmekten bahsetmiyor. Bu söz her dikilen ağacın, her ekilen tohumun bir sadaka olduğunu anlatıyor. Hazreti Peygamber her vesileyle ağaçlara şefkat ve merhametle yaklaşılması gerektiğini vurgulardı. Bir keresinde Rafi bin Amr, çocukken karnını doyurmak için ensardan birisinin hurma ağacını taşlayınca, Hazreti Peygamber ona son derecede şefkatli bir üslupla, "Evladım, ağaçları taşlama, dibine düşenleri al, ye." buyurdu. Rahmet elçisi yalnızca insanlara değil, tüm canlılara karşı sonsuz bir merhametle yaklaşırdı ve bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun uyarısıyla mümine yakışanın bütün canlılara merhamet olduğunu beyan ederdi. Savaşlardan önce de daima askerlerine herhangi bir ağacı kesmemelerini, tarla ve bahçeleri ateşe vermemelerini emreder rahmet peygamberi.
Hatta başka bir gün bir savaş dönüşünde konaklayan sahabeden biri yerde duran bir karınca yuvasını ateşe verir. Efendimiz durumu öğrenince çok öfkelendi ve şöyle dedi: "Ateşle ancak onu yaratan Allah azap eder. Canlıları yakmayın." Ve bunun gibi nicesi. Onun getirdiği bu anlayış, çevreye rahmetle bakan bir ahlakın temeliydi. Şimdi yavaşça gözlerimizi açalım. Zamanın tozunu silkeleyip geldik asırlar öncesinden bugüne. Peygamber Efendimizin yürüdüğü sokaklardan, şimdi bizim adım attığımız yollara. O ki temizliği imanın yarısı saymıştı. O ki yoldan eziyet verici bir şeyi kaldırmayı sadaka kabul etmişti. Efendimizin izinden gitmek istiyorsak yeniden yeşermek zorundayız. Bu sadece ağaç dikmekle olmaz, israf etmemekle başlar. Çöpleri doğaya atmamakla, suyu bilinçli kullanmakla, hayvana merhametle, ormanı korumakla, toprağa şefkatle yaklaşmakla devam eder. Çünkü Müslüman elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir. Aynı zamanda doğanın da güvende olduğu kişidir.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur," dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

0: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.
1: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden.

senden istiyorum diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü adamın bu davranışını onaylayarak şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de en güzel isimler El Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleridir. O halde ona o güzel isimlerle dua edin buyurulmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır. Enes'in Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.

ıslaklığı sanadır ahımın, efganımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün yeni bir bahse başlıyoruz. Bahsimizin adı şöyle. Müellifimiz şu adı vermiş. Fasdun fi enne zatallahi teala la tüşbihu zevatil mahlukin ve sıfatihi teala la tüşbihu sıfatil mahlukin. Evet. Diyor ki müellifimiz bu bahiste Allah Teala'nın Celle Celaluhu zatının ve sıfatlarının yaratılmışlara benzemediği konusunu göreceğiz. Yani müellifimiz bize bir akaid dersi veriyor. Akaid, inanç esasları demek. Bugüne kadar gördüğümüz meselelerin özetini adeta bize veriyor. Allah Teala hiçbir şekilde bize benzemez diyor. Biz bu bahiste Allah Teala'nın hem zatının hem de sıfatlarının

yaratılmışlara ve onların sıfatlarına benzemediğini göreceğiz, diyor. Kâlel Kâdî Ebu'l-Fadl radıyallahu anh, müellifimizin künyesi Ebu'l-Fadl. Ebu'l-Fadl, Kâdî Yâz, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ve hâ ene ezkuru nükteten üzeyyilu biha hâzel fasla ve ahtimu biha hâzel kısme. Buraya, diyor, Cenab-ı Hakk'ın zatının ve sıfatlarının, yaratılmışların zatına ve sıfatlarına hiçbir şekilde benzemediğine dair son derece önemli gördüğüm bir konuyu ilave edeceğim, diyor. Böylece hem bu bahsi bitireceğim, hem de uzun zamandan beri okuduğumuz Resul-i Ekrem'in Allah katındaki üstün değeri kısmını, üçüncü kısımdır bu, onu da bitireceğim, diyor. Ve üzihu el işkâle biha fîmâ tegaddeme an kulli da'îfil vehm sakîmil fehm da'îfil vehm sakîmil fehm tuhallisuhu min mehâvit teşbih ve tüzahzihuhu an şübehit tembih. Kâdî Yâz, Allah ona rahmet eylesin, bu konuyu buraya niçin ilave edeceğini açıklıyor. Diyor ki, bunu niçin yapacağım, bu bahsi buraya niçin ilave edeceğim? Bazı kıt görüşlü, sakat anlayışlı kimseler var, diyor. Onlar daha önce söz konusu ettiğimiz bazı meselelere takılıyorlar. Daha evvel anlattığımız bazı konulara takılıyorlar. Cenab-ı Hakk'ı yaratılmışlara benzetiyorlar. Allah Teala'yı insanlara vesaireye benzetiyorlar. Ve böylece hakkı batıla karıştırıyorlar. Doğruyu yanlışa karıştırıyorlar. Ben böylece onları bu derin bataklığa, bu derin çukurlara düşmekten, böyle tehlikelerle karşılaşmaktan kurtarmaya çalışıyorum, diyor. Ben onları kurtarmaya çalışıyorum. Ve huve en ya'tekide ennallâhe teâlâ cellesmuhu fî azametihi ve kibriyâihi ve melekûtihi ve husnâ esmâihi ve alîyi sıfâtihi lâ yüşbihu şey'en min mahlûkâtihi ve lâ yüşebbehu bih. Mevlevimiz diyor ki, bir mümin, bir Müslüman her şeyden önce şuna inanmalıdır. Neye inanacakmışız? Bakınız, dikkat buyurun. Allah Teala azamet sahibidir. Kudretlidir, güçlüdür, uludur. Mülk ve saltanat sahibidir. Onun esma-i hüsnası vardır. Cenab-ı Hak yüce sıfatlara sahiptir. Allah Teala bu özellikleriyle yarattıklarından hiçbirine benzemez. Yarattığı hiçbir varlık da ona benzetilemez. Hiçbir şekilde. Kaşı, gözü, kulağı, ağzı, burnu, eli, ayağı, yani öyle bir şey hiçbir şekilde benzetilemez. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın eli tabiri geçiyor ama o tabir bizim bildiğimiz el demek değil mesela. Onun kudreti diye yorumluyoruz. Ve ennemâ câe mimmâ atlakahu şer'u alel hâliki ve alel mahlûk فَلَا تَشَابُهَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَ الْحَقِفِ. Şeriatta, şeriat nedir? Yani kitapta, sünnette, Allah Teala ile yarattıklarının sıfatları hakkında kullanılan kelimeler arasında hakikatte değil, gerçekte değil, görünüşte bir benzerlik vardır. Söylediğim gibi. Bulunabilir böyle bir benzerlik. Ama bu tamamen mecazidir, hakiki değildir. Esasen Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla yarattıklarının sıfatları hiçbir şekilde birbirine benzemez. Allah Teala'nın yüzü tabiri geçti diyelim. Bu bizim yüzümüz gibi düşünmeyeceğiz o. Bilmediğimiz bir şey. Yani veçhullah geçiyor. Yedullah, Allah'ın eli tabirleri geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu mecazi bir anlatımdır. Hakiki bir anlatım değildir.
anlayalım diye, yani bize Allah Teala bir şeyleri anlatabilmek için böyle ifadeler kullanıyor. Yoksa hiçbir şekilde o kullara benzemez. Ve şu gerekçeyle bunu anlatıyor müellifimiz. İz sıfatül kadimi bi hilafi sıfatil mahluk ve kema enne zâtehu teâlâ la tüşbihu zevat kezâlike sıfatuhu la tüşbihu sıfatil mahlukin iz sıfatuhum la tenfekkü anil agrâdı vel a'râdı ve huve teâlâ münezzehun an zâlike bel lem yezel bi sıfatihi ve esmâihi ve kefâ fî hâzâ kavluhu leyse kemislihi şey. Diyor ki müellifimiz, Allah Teala kadimdir, ezelidir. Yani başlangıcı yoktur. Bizim bir başlangıcımız vardır ama Allah Teala'nın bir başlangıcı yoktur. Bunu nasıl ifade ediyoruz? Dini ıstılahta, dini tabirlerle kadim diyoruz, ezeli diyoruz. Kadim ve ezeli olan Cenab-ı Zülcelal'in sıfatları, yarattığı varlıkların sıfatlarından tamamen farklıdır, ayrıdır. Allah Teala'nın kutsi zatı, mukaddes zatı hiç kimsenin zatına benzemez. Aynı şekilde sıfatları da yarattığı varlıkların sıfatlarına hiçbir şekilde benzemez. Yani Allah Teala'nın mesela gülmesi tabiri hadislerde geçer. Yani memnuniyetini ifade eden bir şey. Bizim gülmemiz gibi düşünmeyeceğiz onu. Yani memnun oldu, hoşnut oldu gibi anlayacağız. Neden onun sıfatları bizim sıfatlarımıza benzemez? Çünkü yaratılmışların sıfatları sonradan meydana gelmiştir. Bizim sıfatlarımız sonradan, yaratıldıktan sonra, biz yaratıldıktan sonra meydana gelmiştir. Bu sebeple kulların sıfatları değişebilir. İnsanların sıfatları değişebilir. Allah Teala'nın sıfatlarının yarattıklarının sıfatlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Onları birbirine asla benzetmeyeceğiz. Allah Teala'nın hem sıfatları ezelidir, hem isimleri ezelidir, ebedidir. Yani başlangıcı da yoktur, sonu da yoktur. Ezeli, başlangıcı yok. Ebedi, sonu yok demektir. Şura suresinin 11. ayeti kerimesindeki şu ifade, Allah Teala'nın şu ifadesi bize bu konuda her şeyi anlatmaya yeterlidir. Leyse kemislihi şey, hiçbir şey ona benzemez. Hiçbir varlık Allah Teala'ya benzemez. Bunu böyle bileceğiz. Bu çok önemli bir husus sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hiçbir şekilde yarattıklarına benzememesi konusu son derece önemlidir. Bunu böyle bileceğiz. Velillahi derru men gale minel ulemâi l-arifînel muhakkifîn et-tevhîdu isbâtu zâtin gayri müşbihetin lizzevât ve lâ muattaletin minessıfât. Bir tasavvuf âlimi diyor müellifimiz, bu konuyu pek güzel açıklamıştır. Bu alimimiz diyor ki, tevhid şudur. Tevhid neydi? Allah'ın birliği demek. Tevhid şudur. Allah Teala'nın zatı hiçbir şeye benzemez. Allah Teala'nın zatı hiçbir varlığa benzemez. Ayrıca onun sadece kendine ait sıfatları vardır. İşte tevhid, o yüce varlığın varlığını kabul etmektir. Tevhid, Allah Teala'nın varlığını kabul etmektir. Allah vardır, birdir diyoruz değil mi? Böyle söylüyoruz. Bunun adı dini tabirle tevhid. Allah'ın varlığı ve birliğini anlatmak için biz tevhid kelimesini kullanırız. Şimdi Ehl-i Sünnet'in bu konudaki görüşünü okuyacağız. Ve zâde hâzihin nüktetel vâsıtîyü rahimahullah beyânem ve hiye maksuduna ve kal leyse kezatihi şeyun ve la kesmihi şey ismun ve la kefilihi fiilun ve la kesifatihi sıfatun illa min ciheti muvafakatil lafzı lafza
Ferganalı bir alim var. Fergana bugün bizim Özbekistan diye bildiğimiz memleketin sınırları içerisinde. İmam Buhari de oralıya. Buharalı. Özbekistan'da kabri şerifi. Bu İbnül Ferkani diye meşhurdur. Ebu Bekir el-Vasıti. Hicri 4. asırda vefat etmiş bir alimdir. Cüneyd-i Bağdadi'nin müritlerinde. Cüneyd-i Bağdadi çok büyük bir mutasavvıftır. Onun müritlerinden İbnül Ferkani. Bu alimin tasavvufun esaslarına dair önemli sözleri var. Bu sebeple müellifimiz ondan burada bahsediyor. Bu alim tevhid konusunda, yani Allah Teala'nın birliği konusunda bizim söylemek istediğimiz şeyi şöyle anlatıyor. Diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın zatı ebedidir, yani sonsuzdur. Onun zatı gibi bir zat yoktur. O hiç kimseye benzemez. Onun Allah ve Rahman gibi isimleri vardır. Ona mahsus bu isimler. Allah, başka hiçbir varlığın böyle bir ismi yoktur. Rahman, merhamet eden manasında başka hiçbir varlığın böyle bir ismi yoktur. Bu isimler de sadece kendine mahsustur. Onun isimleri gibi hiçbir isim yoktur. Onun, yani Allah Teala'nın kendine mahsus fiilleri vardır. Yaptığı işler vardır. Yaratmak gibi, öldürmek gibi, diriltmek gibi. Bu sıfatlar hiç kimsede yok. Yaratmak, öldürmek, yeniden diriltmek. Onun fiillerine benzer bir fiil hiç kimsede yoktur. Bu söylediğimiz şeyleri hiçbir kimse yapamaz. Allah Teala'nın isimleri, kullarının isimleri arasında ancak görünüşte bir benzerlik var. Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle bizim isimlerimiz arasında ancak görünüşte bir benzerlik vardır. Ne gibi? Mesela alim, alim, her şeyi bilir. Biz de biliyoruz ama onun gibi bilmiyoruz elbette. Mesela halim, Allah Teala'nın sıfatlarındandır. Yumuşak huylu demek. Yani bizim içimizde de yumuşak huylular var ama onunla mukayese edilebilir mi? Edilemez. Allah Teala'nın isimleri, varlıkların isimlerine, sıfatları varlıkların sıfatlarına hiçbir şekilde benzemez. Cenab-ı Hakk'ın ilmi ile kullarının ilmi, Cenab-ı Hakk'ın hilmi ile, yani halim olmasıyla kulların halim olması kesinlikle ayrı şeylerdir. Birbirine hiçbir şekilde benzemez. Ve celleti zatul kadime en yekune leha sıfetun hadise kemestehale en tekune lizzatil muhteseti sıfetun kadime. Bu ferganalı Ebu Bekir el-Vasiti sözüne şöyle devam ediyor. Allah ona da rahmet eylesin. Allah Teala'nın ezeli olan yüce zatı sonradan kazanılan sıfatları kesinlikle almaz, alamaz. Sonradan yaratılan bir varlık da Cenab-ı Hakk'ın ezeli olan sıfatlarını asla alamaz. Ezelden beri Allah Teala'nın sahip olduğu bu sıfatlara hiçbir varlık sahip olamaz ve o sıfatları alamaz. Ve hâzâ kulluhu mezhebu ehlil hakkı ve sünneh vel cemaa radıyallahu anhu. Kadı İyaz diyor ki, işte bütün bu söylediğimiz görüşler var ya, ehli hakkın, yani ehli sünnet vel cemaatin görüşleridir bunda. Allah onların hepsinden razı olsun diyor. Amin. En doğru görüşler bu konularda, yani Allah Teala'nın zatı sıfatları hakkındaki en sahih, en makbul görüşler ehli sünnetin görüşleridir. Diğerlerine temas edecek kısaca müellifimiz, göreceğiz farkı. Fakat fesser el imam Ebu'l Kasım el Kuşeyri rahimehullahu kavlehu haza liyezidehu beyanen fekal hazihil hikayetu teştemilu ala cevami mesail tevhid ve keyfe tüşbihu zâtel muhtesat ve hiye bi vücudiha müstagniye. İbnül Ferganî'nin
bu değerli görüşlerini, büyük bir tasavvuf alimi vardır, ismini hepiniz

siz bilirsiniz. Ebul Kasım el-Kuşeyri, Abdülkerim el-Kuşeyri, o açıklık getiriyor bu fikirlere. İbnül Fergani'nin görüşlerine Kuşeyri açıklık getiriyor. Abdülkerim el-Kuşeyri kim? O da tasavvuf alimi, kelam alimi, tefsir alimi. Yani bu sahalarda söz sahibi olan bir alim. O da Hicri 5. yüzyılda, yani bir yüzyıl sonra yaşamış. Allah ona rahmet eylesin. Abdülkerim el-Kuşeyri İbnül Fergani'nin bu okuduğumuz görüşüne şöyle açıklık getiriyor. Diyor ki Ebu Bekir el-Vasıti'nin Allah'ın birliğine dair benzerinin ve ortağının bulunmadığına dair bu sözleri tevhid bahislerinin tamamını içine almaktadır. Allah'ın birliği konusunun tamamını içine almaktadır. Ezeli yani başlangıcı olmayan ve ebedi olan yani sonu olmayan Cenab-ı Hakk'ın zatı sonradan yaratılan varlıkların zatına hiçbir şekilde benzemez diyor. Benzeyebilir mi diyor. Hayır, benzeyemez diyor. Ve devam ediyor. Ve keyfe yüşbihu fiiluhu fiilel halk. Allah Teala'nın fiilleri de yarattığı mahlukatın fiillerine nasıl benzeyebilir? Benzemez. Ve huve li gayri celbi ünsin ev def'i naksın hasale ve la li havatıra ve evradin vücide ve la bi mübaşeretin ve muaceletin ve mualecetin zahara ve fiilul halki la yahrucu an hâzihil vücûh. Allah Teala'nın zatı sonradan yaratılanların zatına neden benzemez? Müellifimiz İmam Kuşeyri buna açıklık getiriyor. Çünkü diyor Allah Teala'nın varlığı bir başka şahsın onu yaratmasına kesinlikle muhtaç değildir. Bizim fiillerimiz Allah Teala'nın yaratmasına muhtaçtır. Yani o isterse biz bir şey yaparız. O isterse ben elimi kaldırabilirim. İstemezse indiremem elimi. O istediği için indiriyor. Değil mi? Hep böyle yani. O istiyor, bakıyoruz. İstemese göremeyiz yani. Hiçbir şeyi göremeyiz. Onu anlatıyor yani. Allah Teala'nın varlığı bir başka şahsın onu yaratmasına muhtaç değildir. Allah Teala'nın fiilleri de kullarının fiillerine kesinlikle benzemez. Neden dolayı? Şundan dolayı. Kullar yalnız kalmaktan dolayı sıkılırlar. Evde bir süre kalıyoruz. Ya bir dışarı çıkayım da hava alayım diyoruz. Biz böyle zayıf bir varlığız. Kullar yalnız kalmaktan dolayı sıkılırlar. Bir başkasının varlığına ve dostluğuna ihtiyaç duyarlar. Değil mi? Bir dostumuza gider, konuşuruz, onunla halleşiriz de rahatlarız ya. Böylece yaşadıkları, hissettikleri bir eksikliği gidermeye çalışırlar. Yalnızlık duygusundan kurtulmaya çalışırlar. Kulların istek ve arzuları vardır. Bu isteklerin gerçekleşmesini isterler. İmam Kuşeyri böyle anlatıyor. İstekleri vardır, bu isteklerin gerçekleşmesini isterler. İnsanların ihtiyaçları bazı alet ve edevatın yardımıyla meydana gelir. Değil mi? Yani gözlük olmasa göremem. İşte bu mikrofon sayesinde benim sesim sizlere ulaşabiliyor. Yani bunlara muhtacız biz yani. Allah Teala'nın fiili alet ve araçlara ihtiyaç duymadan meydana gelir. O böyle bir şeye ihtiyaç duymaz ya. Emirlerini, buyruklarını gönlümüze ulaştırmak için bir alet kullanmaz o. Çünkü o bize şah damarımızdan yakındır zaten. Evet. Çünkü o ol deyince olur. Yani biz bir şey yapmak için, bu masayı yapmak için testereye vesaireye ihtiyacımız var, kesele. Ona öyle bir şeye ihtiyacı yok. Ol dedi mi, oluverir işte, o kadar ya. Yani. Cenab-ı Hakk'ın fiilleri ile kulların fiilleri arasında hiçbir benzerlik yoktur. Böyle diyor
İmam Kuşeyri'yi. Allah ona rahmet eylesin. Elbette böyle yani. Ve kâle âkharu min meşâihine mâ tevehhemtumûhu bi evhamikum ev edrektumûhu bi ukûlikum fehuve muhtesun mislekum. Kadı Yaz diyor ki, hocalarımızdan biri şöyle demiştir. Zihnimizde canlandırdığınız şeyler, aklınızla anlamaya çalıştığınız şeyler tıpkı bedenimiz gibi sonradan meydana gelmiştir. Bedenimiz nasıl sonradan meydana gelmişse, zihnimizde canlandırdığımız şeyler de, aklımızla düşündüğümüz, anlamaya çalıştığımız şeyler de hep sonradan meydana gelmiştir. Ve kâle l-imam Ebu'l-Maali el-Cüveyni, men itma'enne ilâ mevcudin, intehâ ileyhi fikruhu fehuve müşebbihun. Hicri 5. yüzyılda yaşayan ünlü bir Eş'ari kelamcısı ve Şafii fakihi var. Adı Ebu'l-Maali el-Cüveyni. İmamül Harameyn diye de meşhurdur. Bu ünlü alim şöyle diyor. Bir kimse Allah Teala'yı aklıyla bulmaya çalışırken Allah şudur diye bir varlığa ulaşmışsa o kimse müşebbihedendir. Ehl-i sünnet vel cemaatten değildir. Aklıyla düşünüyor. Diyor ki Allah şöyledir diyor. Şu varlığa benzer Allah diyor mesela. Bir, haşa. Bu son derece yanlıştır. Böyle düşünen insanlar vardır. Böyle gruplar var idi bir zamanlar. Onlara müşebbihe denir. Teşbih eden yani benzeten manasına. Allah Teala'yı bir varlığa benzeten kimseler manasında müşebbihe denir. Evet, şimdi bu Cüveyni'nin sözlerini dinleyelim. Çok güzel. Demek ki biz Allah Teala'yı haşa hiçbir şeye benzetmeyeceğiz. Benzetirsek müşebbih eden oluruz. Ve men itma'enne ile nefyil mahtı fehuve muattil. Burayı biraz açıklayacağız. Cüveyni şöyle diyor. Yine bir kimse araştırmaları sonunda Allah Teala hakkında şöyle demişse. Bir başka adam araştırıyor ve diyor ki Allah'ın dinin hükümlerini uygulama konusunda bir sorumluluğu yoktur. Sorumluluk sahibi değildir diyor. Allah Teala'nın hiçbir sıfatı yoktur diyor mesela. Allah Teala'nın hiçbir sıfatı yoktur. Hiçbir sorumluluğu yoktur diyor. Alimlerimiz o gruba muattıla adını vermiştir. Muattıla. Tatil kelimesi de oradan geliyor. Tatil. Tatil yapıyoruz ya. Yani her şeyi bırakmak manasına. İşi gücü bırakmak, dinlenmek. Biz tatili öyle anlıyoruz ya. Sevgili kardeşlerim, bu fırka Allah Teala'nın hiçbir sıfatının bulunmadığını ileri sürer. Bu görüşe sahip olanlar daha sonraki dönemlerde Allah Teala'yı büsbütün inkar etmişlerdir. Allah yoktur demişlerdir. Çünkü en önemli vasıflarını inkar ediyorlar. Sorumluluğu yok, hiçbir sıfatı yok filan gibi laflar bunu gösteriyor zaten. Bunlar daha sonra Dehriye diye anılmışlardır. Bu sonuca nasıl varmışlar? Sözde akıllarını kullanarak varmışlar. Evet, sevgili kardeşlerim, akıl vahye tutunmazsa, vahyin ışığında yürümezse, işte böyle bocalar sapıtır. Adamlar bunlar niye sapıtmışlar? Bunlar bir öncekiler. Akıllarını at edinmişler, onun sırtına binmişler ve sürmüşler. Aklın sırtına biner de onu böyle ileriye sürersen olacağı budur ya. Sapıtırsın neticede, yanlış şeyler söylersin. Muattıla. Allah Teala yok diyorlar neticede. Allah korusun. Ve in kata bi mevcudin terefe bil aczi an derki hakikatihi fehuve muvahhidun. Peki nasıl olmak gerekir? Şimdi onu anlatıyor. Diyor ki İmam Cüveyni, bir kimse Allah'ın Celle Celaluhu varlığını kabul ediyorsa, Allah vardır diyorsa bir kimse, Cenab-ı Hakk'ın mahiyetinin bilinmeyeceğini söylüyorsa, Allah vardır ve nasıl olduğu bilinmez
diyorsa, işte o bahçe

0: ihtiyar kimse tevhid inancına sahiptir ve ona muvahhid denir. Tek Allah inancına sahip olan demektir. Elhamdülillah biz onlardanız. Ne diyoruz biz? Allah Teala vardır diyoruz. Ama nasıl olduğunu bilemeyiz diyoruz. Böylece tevhid ehlinden oluyoruz, muvahhidinden oluyoruz elhamdülillah. Burada kalalım güzel kardeşlerim. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizin sıkıntılarını izale buyursun. Hastalarımıza şifa ihsan buyursun. Dertlilerimize deva ihsan buyursun. İslam dünyasında ve kafirlerin arasında sıkıntıda olan bütün kardeşlerimize muin ve muzahir olsun. Ve bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Sahabeler. Asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda safları düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın güzelliğindendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men amile haseneten fesurra biha ve amile seyyi'eten fesa'ethu fehuve mu'min.
0: Mümin bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığındaysa üzülen kimsedir. İslam dini insanların hem dünya hem ahiret için yaratıldıklarını haber vermektedir. Buna göre İslam'ın emir ve yasaklarının gönüllerde ve toplum hayatında yer bulmasıyla Müslüman her iki dünyada mutlu olur. Allah'ın emir ve yasaklarının uygulanmaması nedeniyle Allah'ın rızasını kazanmamaksa mutsuzluktur. Dünya ve ahiret mutluluğunun öncelikli şartı hayata anlam katan ve onu güzelleştiren imandır. İmanlı bir insan sadece fiziksel ihtiyaçlarının ve zevklerinin peşinde koşmaz. Kalbinin ve ruhunun ihtiyaçlarını

borçlarını gidermek için de gayret içinde olur. Yüce Rabbimiz, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur buyurarak gerçek mutluluğun yolunu göstermiştir. Mümin, Allah'a ve Kur'an'a gönülden ve samimi olarak inanandır. İman edenler, Allah'ın adını anmakla kalpleri huzur ve sükunet bulan kimselerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın hayatta bir iyilik yaptığında sahip olabileceği en büyük değeri mutluluk olarak tarif etmiştir. Biz inananlar, Peygamberimizin öğrettiği gibi iyiliğin peşinden giden hayırlı bir Müslüman olmak için çaba gösterelim. Kalplerimizi iman nuruyla aydınlatalım, onu ibadetlerle besleyelim. Salih amel ve güzel ahlakla kendimizi süsleyelim. Müslüman şunu iyi bilmelidir ki, Allah'ın varlığımıza nakşettiği vicdan ve iç huzuru arayış, karar vermemiz gereken her noktada bizi iyiliğe doğru yönlendirecektir. Vicdan, iyi davranışlarımızı artıracak sağlam bir pusuladır. Yeter ki biz onun farkında olalım.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emrettiğinde imkanı olmayanlar çarşıya gider, hamallık yapar, yaklaşık bir kilo hurma kazanırdı. O kazandığıyla sadaka verirdi. Bugün onlardan bazılarının 100 binlik serveti vardır. Ama şimdi sadaka vermezler.

Ebu Ümame İyas bin Sâlebe el-Hârisî'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ''Ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise'' deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''İsterse misvak ağacından bir dal parçası olsun'' buyurdu. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse, onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim. Buyurdu.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda bir şeyler daha olsaydı, onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi diye buyurdu. Sahabiler evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Size yazık olur dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsanın kemal ufku olarak ihsan. İhsan kavramı sözlükte güzel olmak, iyilik etmek ve yaptığı işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten türeyen muhsin ise ihsan sahibi kişi demektir. Buna göre ihsan yalnızca iyi bir davranışta bulunmayı değil, yapılan işi bilgi, bilinç ve özenle en güzel biçimde gerçekleştirmeyi ifade eder. Bu yönüyle ihsan, davranışın niceliğinden çok niteliğine işaret eden bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı Allah'a nispet edildiğinde, O'nun yaratmasındaki mükemmelliği, lütfunu ve cömertliğini ifade ederken, insana nispet edildiğinde iyilik yapmak, güzel davranmak ve kulluğu en güzel şekilde yerine getirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bu nedenle ihsan, hem ilahi fiillerin hem de insan davranışlarının ortak estetik ve ahlaki boyutunu yansıtan temel kavramlardan biridir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın, "O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır ve O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı" buyurması, O'nun yaratmasındaki kusursuzluğu ve güzelliği ifade ederken, "Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun" ve "Allah ona rızık ihsan etti" ayetleriyle ihsanın ilahi lütufla insanın ahlaki sorumluluğu arasındaki ilişkisine işaret etmektedir. Böylece ihsan, ilahi lütuf ve güzelliğin insan davranışlarında ahlaki bir karşılık bulmasını ifade eden temel bir ilke haline gelmektedir. Ancak ihsan kavramına asıl derinliğini kazandıran Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde yaptığı tanımdır. Buna göre ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu tanım ihsanı yalnızca bir davranış biçimi olmaktan çıkarıp bütün hayatı kuşatan bir bilinç düzeyine taşımaktadır. İhsan kulun her an ilahi nazar altında bulunduğunun farkında olması ve davranışlarını bu farkındalıkla düzenlemesidir. Bu nedenle murakabe, muhasebe ve ihlas ihsan bilincinin temel unsurları olarak kabul edilmiştir. İhsan dış denetimin değil, İç farkındalığın, ahlaki duyarlılığın ve ilahi huzurun bilincidir. İhsanı bir tutum olarak da ele alacak olursak, bir insanın olayları değerlendirme biçimini, düşüncelerini ve eylemlerini yönlendiren, sonradan kazanılmış bir yapı olarak düşünebiliriz. Yani bir olaya ya da nesneye karşı duyguların, düşünce ve davranışların bir tutarlılık içerisinde güzellikle gösterilmesi, hissedilmesi ve ortaya konması şeklinde tanımlayabiliriz. İhsanın bilişsel boyutu, ihsan bilinci, insanın kendisini, Allah'ı ve dünyayı algılama biçimiyle ilgilidir. Tevhid bilinci, hikmet perspektifi ve kendilik farkındalığı bu boyutun temel unsurlarını oluşturur. Kur'an'da Allah'ın "Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir" buyurması, "Biz ona şah damarından daha yakınız" şeklindeki ifadesi ve "Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir" buyruğu, müminin kendisini ilahi huzur, yakınlık ve murakabe içerisinde algılamasına işaret etmektedir. Nitekim Allah'ın Er-Rakib ismi, onun kullarını her an gözettiğini, bildiğini ve koruduğunu ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde ihsanı, Allah'ı görüyormuşçasına

kulluk etmek şeklinde tanımlaması da bu bilincin düzeyini açıklamaktadır. İhsan bilincine sahip insanın temel sorusu, ben kimim ve kimin huzurundayım sorusudur. Bu soru insanın kendisini yalnızca toplumsal roller ve beklentiler üzerinden değil, Allah'la ilişkisi bağlamında değerlendirmesine imkan verir. İhsanın duygusal boyutu, ihsan hali ise çoğu zaman ihmal edilir. Ancak duygu, insanı insan yapan ve tekamülünde rol oynayan en güçlü unsurlardan biridir. İnsanın hissedebildiği yüzlerce duygu arasında muhabbet, şükür, haya, ümit, güven, sekinet gibi duyguları ihsanın duygusal tezahürleri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu düzeyde ihsan yalnızca doğruyu bilmek değil, ona karşı kalpte bir sevgi ve muhabbet geliştirebilmektir. İhsanın Allah'a dönük boyutunun Kur'an'da Allah ihsan edenleri sever buyurarak ifade edilmesi, ihsanın sevgi temelli bir ilişki biçimi olduğuna işaret etmektedir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın imanı insanlara sevdirdiği ve onu kalplerinde güzelleştirdiği belirtilmektedir. İnsana dönük boyutundaysa ihsan, merhamet, şefkat, affedicilik ve cömertlik gibi duygularla beslenen bir ilişki biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ihsan yalnızca doğru davranışlarda bulunmak değil, aynı zamanda insanlara karşı güzel duygular besleyebilmek ve bu duyguları davranışlara yansıtabilmektir. Hz. Peygamber'in "Allah güzeldir, güzeli sever" hadisi de ihsanın ahlaki olduğu kadar estetik ve duygusal bir yönelim olduğunu göstermektedir. Bu düzeydeki insanın kendisine sürekli şu soruyu yöneltmesi beklenir. Kalbim neyi seviyor ve neye yöneliyor? İhsanın davranışsal boyutu, ihsan eylemi, bilinç ve duygu düzeyinde şekillenen güzelliğin davranışlara yansımasıdır. Merhamet, cömertlik, affedicilik, adalet, nezaket ve sorumluluk gibi erdemler, ihsanın görünür hale geldiği davranışsal örneklerdir. Bu yönüyle ihsan, yalnızca doğru olanı yapmak değil, doğru olanı en güzel şekilde yapma çabasıdır. Nitekim Kur'an'da Allah'ın adaleti ve ihsanı emrettiği belirtilmekte, Hz. Peygamber ise Allah her işte ihsanı emretmiştir buyurarak ihsanın hayatın bütün alanlarını kuşatan bir davranış ilkesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu düzeyde ihsan, kişinin yalnızca ne yaptığıyla değil, onu nasıl yaptığıyla da ilgilidir. Çünkü ihsan, davranışın doğruluğunu güzellikle, görevi samimiyetle ve sorumluluğu zarafetle buluşturma çabasıdır. Bu nedenle ihsan eyleminin merkezindeki soru şudur. Yaptığımı ne kadar güzel yapabiliyorum? Özetle tutumlar bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşur. Bu çerçevede ihsan da insanın düşünce, duygu ve davranışlarında güzelliği merkeze alan bir yönelim olarak değerlendirilebilir. 3. Muhsin İnsan Modeli. İhsan yalnızca belirli zamanlarda gerçekleştirilen güzel davranışlardan ibaret değildir. Süreklilik kazandığında insanın düşünme biçimini, duygusal yönelimlerini ve davranışlarını şekillendiren bir karakter özelliğine dönüşür. Bu noktada karşımıza Muhsin İnsan Modeli çıkmaktadır. Muhsin insan, iyiliği karakterinin bir parçası haline getiren kişidir. Onun için ihsan bir davranıştan çok bir varoluş biçimidir. Düşüncelerinde hikmeti, duygularında merhameti ve davranışlarında güzelliği gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle muhsin insanın hayatında bilinç, duygu ve davranış birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen bir bütünlük içerisinde var olur. Muhsin insan yalnızca doğru davranan kişi değil, doğruyu samimiyetle yapan, iyiliği gösteriş için değil, anlamı için seçen ve güzelliği hayatının her alanına taşımaya çalışan kişidir. Onun davranışlarını yönlendiren temel motivasyon dışarıdan gelecek takdir veya onay değil, Allah'ın kendisini her daim gördüğü ve gözettiği bilinciyle onun rızasına uygun yaşama arzusudur. Bu yönüyle muhsin insan, varoluşçu psikolojide tanımlanan otantik kişiliğe de yaklaşmaktadır. Otantik birey nasıl içsel değerleriyle uyumlu bir yaşam sürmeye çalışıyorsa, muhsin insan da niyetleri, değerleri ve davranışları arasında bütünlük kurmaya gayret eder. Ancak muhsin kişilik farklı olarak yalnızca kendisiyle uyumlu olmayı değil,
Allah'la kurduğu ilişkiyi de bu bütünlüğü

0: Ön merkezine yerleştirir. Ancak bu bilinç düzeyi kendiliğinden oluşmaz. Düzenli bir iç gözlem, farkındalık ve nefis terbiyesi sürecini gerektirir. İslam düşüncesinde bu süreci en sistemli şekilde ele alan isimlerden biri Haris el-Muhasibi'dir. Muhasibi'ye göre insanın ahlaki olgunluğu, kalbin sürekli gözetimi ve denetlenmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun düşüncesinde murakabe ve muhasebe merkezi bir yere sahiptir. Murakabe, kişinin her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu hatırlaması ve iç dünyasını bu bilinçle gözlemlemesidir. Muhasebe ise kişinin niyetlerini, duygularını ve davranışlarını düzenli olarak sorgulaması ve değerlendirmesidir. Bir anlamda murakabe farkındalığı muhasebe ile değerlendirmeyi ifade eder. Muhasebiye göre kalbin arınması ve ihsan bilincinin gelişmesi bu iki pratiğin sürekliliğine bağlıdır. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yer tutan bu yaklaşım modern psikolojide gözlemleyen benlik olarak ifade edilen farkındalık süreçleriyle bazı benzerlikler göstermektedir. Muhsin insan yalnızca davranan kişi değil, davranışlarını, niyetlerini ve yönelişlerini gözlemleyebilen kişidir. Bu nedenle muhsin kişilik sürekli bir iç farkındalık ve kendini geliştirme çabasını gerektirir. Belki de muhsin insan başkalarının gördüğü kişiyle Allah'ın bildiği kişi arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışan insandır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi, rahatsızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik arttırır.

Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 558 nolu hadis. Ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Mâ nekasat sadakatum min malin. Hiçbir sadaka bir maldan eksiltmemiştir. Yani bugüne kadar malından Allah Azze ve Celle uğrunda sadaka veren niceleri oldu. Dünya kurulalı beri ama hiçbirinin sadakası malından bir şeyler eksiltmedi. Allah'ın Resulü'nün bu ifadesi Cenab-ı Hakk'ın ayette haber verdiği ve vaat ettiği hususun aslında gerçekleşmesi. Yani Resulullah gerçekleşmiş haliyle konuşuyor. Cenab-ı Hak ise ayette tam da bunu vaat ediyor. Hak Teala buyurdu ki, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Siz herhangi bir şeyi veya her ne şeyi infak ederseniz edin, فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Allah onun yerini doldurur. Cenab-ı Hak

Ayette vaat ettiği bu durumu her sadakada, yani onun uğrunda infak edilen her şeyde tahakkuk ettirmiş. Kul bir yandan infak etmiş, Cenab-ı Hak diğer yandan onun infak ettiğinin yerini doldurmuş. Gören gözler bunu, ben infak ettikçe Cenab-ı Hak da infak ettiklerimin yerini dolduruyor şeklinde algılar. Göremeyen gözler ise daha fazla kazanıyorum, işlerim açıldı vesaire gibi görebilir. Göklerin ve yerin yaratıcısı ve her söylediği şeyi hak olarak gerçekleştiren Cenab-ı Hakk'ın kitabını okuyan kimseler, onun bu sözünün de hak olduğunun bilincinde olurlar. Allah buyurdu ki, El-Hakku min Rabbika, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Hak senin Rabbindendir. Yani Cenab-ı Hak'tan sana gelip ulaşan haktır. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Sakın ha şüphe içerisinde olup da öylece kalanlardan olma. Çık oradan. Elbette kulu arizi bir biçimde şüphe gelip yoklayabilir. Bu kadar infak ediyorum ama malım bayağı azalmış olacak diye düşündürebilir. Ama kul sonra dönüp Cenab-ı Hakk'ın her ne infak ederseniz onun yerini kesinlikle doldururuz ayetine bakarak hayır hayır verdiklerim malımdan eksilmelere yol açmaz. Kulun Cenab-ı Hakk'ın sözüne, gücüne bu şekilde itimat etmesi onun güçlü kudretli elini gözle görürcesine bilmesi demek. Yaratanın o olduğu, yaşatanın o olduğu bir dünyada bütün koşulları ve sonuçları yönetenin de o olduğunun farkındalığı en önemli uyanıştır. Buna hidayet diyoruz. Bu uyanışa kavuşan kimseler Allah yolunda rahatlıkla infak edebilirler. Yoksa mal canın yongası kim kolayca harcayabilir ki? Elindeki hazır tüketim hakkını öylece başkalarına verebilir ki? Çok zor bir olay. Ama Cenab-ı Hak'la bu irtibatı olan kimseler, Allah Azze ve Celle ile böyle bir ilişkide bulunan kimseler, bir bakmışsın kolayca onun uğrunda paha biçilmez gözüken o mali imkanlarını duydukları sevgiye, arzuya rağmen başkalarına bağışlayabilmişlerdir. وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Cenab-ı Hak duyduğu sevgiye rağmen malı kalkıp da veren kişilerden bahsetti. ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينَ Yakın akrabaya, yetimlere, miskinlere ve bunu verirken Cenab-ı Hak ile olan ilişkisini gözetiyor. O insanlardan bir karşılık beklediği için değil, böylelerinin Cenab-ı Hak ile olan münasebetleri artık neredeyse somutlaşmış gibidir. Böyleleri rüştünü ispat edebilmiş kimseler, Allah'a olan güvenini ve ona dair vaadinden ötürü beklentisini sahici ve gerçekçi bir biçimde yaşayabildiğini kulun kendisine ispat ettiği yer, infak. O yüzden Cenab-ı Hak buyurdu ki وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Allah yolunda mallarını infak edenler onların durumunu anlatırken وَتَثْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ kendiliklerinden bir ispat olmak üzere ortaya koydukları bu davranış içeride var olan Allah'a itimadın ve onun vaadine olan bağlılığın somut bir göstergesi. O yüzden böyleleri hem ötede karşılığından emin olur hem de burada o harcadıklarının yerinin çabucak doldurulacağından emin olur. Kaybettiği hiçbir şey yoktur. Ortaya koyduğu bir irade ile sonuç alır. Hem de aldığı sonuç sonsuza uzayan bir sonuç. Mübarek olsun. Resulullah da bunun üzerine buyurdu ki مَا نَقَسَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ Hiçbir sadaka, hiçbir maldan herhangi bir şey eksiltmemiştir. Ne mutlu bu muştunun gerçekliğine erenler ve bunun heyecanı eşliğinde Allah yolunda bol bol infak edebilenler. Onlar infak ettikçe Cenab-ı Hakk'ın onlara fazlasıyla verdiği o kim?

Seler. Asıl karlı kazancı gözetenler onlar. Asıl akıl dolu hareket edenler onlar. Asıl kalıcı bir ticarete sonsuz bir imza atanlar onlar. Devamında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزَّا Aynı şekilde Allah Azze ve Celle bir kulun affetmesiyle ancak onun izzetini ve şerefini artırmıştır. Yani kul başkalarını affettiğinde Allah da onun izzetini artırır, saygınlığını artırır. Sanılmasın ki kul affettiği için altta kalır. Affetmek bir çaresizlik, bir eziklik, bir değersizlik değildir. Şeytanın vehmettiği üzere affetmek bir mecburiyet yahut bir karizmayı lekelemek gibi bir şey değildir. Affeden insan aşağı düşmez, değersizleşmez. Bu vehimleri ancak bize şeytan verir. Resulullah ise tam tersini söyledi. Affeden insan aziz olur, yükselir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى buyurdu. Affetmeniz takvaya daha yakın olandır. Kul Cenab-ı Hakk'ı gözettiği için affedebilmeyi daha kolay başarır. Allah'ın da kendisini affedebilme beklentisi kulu affetme noktasında rahatlatır. O yüzden ayette Cenab-ı Hak اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ İstemez misiniz? Hoşunuza gitmez mi? Allah da sizi affetsin buyurarak kulu affetmeye teşvik etmiştir. Yani demek istedi ki ey kulum senin de bana karşı çok yanlışların var. Sen nasıl benden affedilmeyi bekliyor ve umuyorsan, başkalarının da sana karşı olan yanlışlarını sen affetmeyi başarmalısın. Bunların arasında bir ilişki var. Dolayısıyla affetmekte zorlanan kimseler, Cenab-ı Hak ile olan münasebetlerini gözden geçirdiklerinde, Allah Azze ve Celle'nin onları bağışlaması ümidinin eşliğinde bu zorlukları aşabileceklerdir. Kul bu zorluğu aştığında, kendisine karşı olan bu yanlışı tolere ettiğinde, affettiğinde, müsamahayla karşıladığında, şeytanın ve şeytana kulak verenlerin ortak bir ağızla onu küçümseyecekleri, böyle bir kusuru nasıl da kabullenebildiğini, nasıl kendisine yedirebildiğini söylemek suretiyle aşağılamaya çalışacakları ortadadır. Ama Allah'ın Resulü buyurdu ki, şeytanlar ve şeytanların adamları ne denli uğraşırlarsa uğraşsınlar, affeden bir kulu Cenab-ı Hak nihayetinde daha aziz kılar. Affetmesi onun ancak izzetini çoğaltır. وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا Dolayısıyla dememeli ki biz bunu affedersek, biz bu kabahati müsamahayla karşılarsak, insanların içine nasıl çıkabiliriz, milletin yüzüne nasıl bakabiliriz? Kabilinden sözler söylememeli. Affetmek utanç doğurmaz, affetmek ayıp değildir. Tam tersi erdemdir. Cenab-ı Hak katında takdir görür ve Allah o kişinin kıymetini ve değerini artırır. Hadisin sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ Bir kimse Allah için alçak gönüllü davrandığında, tevazu gösterdiğinde اِلَّا رَفَعُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Cenab-ı Hak illa ki onu yükseltir. Tevazu normalde alttan almadır. Yönü itibariyle zemine doğrudur, aşağıya doğrudur. Halbuki hak katında tam tersi bir mukabele görür. Kul alçak gönüllü davrandıkça hak katında yükselir. Tabii ki kulun alçak gönüllü davranışı yataydaki ilişkileriyle daha çok ilgilidir. Yoksa Allah Azze ve Celle'ye karşı kulun tevazusu diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü kul onun karşısında zaten bir hiç gibidir. Adı üstünde kuldur. Rabbine ancak ibadet eder, tapar, yüzünü yere serer, secde eder. Bunlara tevazu denmez. Bu
Bunlar kulun

0: doğasının gereği, kulluğunun da doğal sonucudur. Tevazuyu yataydaki ilişkilerde emsallerimize karşı sergileriz. Muhatabımızdan aslında daha üstün bir konumda olabiliriz. Çünkü dünyevi boyutu itibariyle pek çok kategori var. Mali durum, eğitim durumu, kariyer vesaire. Bunların getirdiği belli faziletler, üstünlükler söz konusudur. Ama mütevazi insanlar bunlardan etkilenmezler. Ne kadar çok alim olursa da olsun, ne kadar yüksek bir kariyere ulaşmış olursa da olsun, ne kadar mali bir imkana kavuşmuş olursa da olsun, özünde bir insan olduğunun bilincindedir. Karşısındaki insanla omuz hizasında ilişki yürütebilir. İşte buna tevazu denir. Hatta omuz hizasından da aşağı davranabilir. Böyle kimselere mütevazi kimseler deriz. Tevazu sergiledikleri için. Söz gelimi önceki rivayette gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem payesi nübüvvet ve risalet olmasına rağmen Allah'ın elçisi vasfıyla en büyük makamda bulunmasına rağmen kullar açısından tabii yaşantısı itibariyle baktığınızda normal davranıyordu. Gezmesiyle, dolaşmasıyla, diğer peygamberler gibi. Hani dediler ya, مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ Bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşı pazar dolaşıyor. Onlar istiyorlardı ki kendileri gibi en ufak bir makamı mevkisi olunca insanlara yukarıdan baksın. Halbuki Allah'ın elçileri normal davrandılar. Karşılarındaki insanlara insan gibi muamelede bulundular. Özel kıyafetlerle ve belli korumalarla insanlar ile aralarına mesafe koymadılar. İşte bunun adı tevazudur. Resulullah'tan istedikleri bir şeyden ötürü sıkıştıra sıkıştıra ağacın dibine kadar baskılamışlar. Elbisesi ağaca takılıp da çıkacak kadar. Bunlar tevazuunun doruktaki örnekleri. Yoksa bedeviler kim oluyor ki Resulullah ile muhatap bile olsunlar, olabilsinler. Makamı itibariyle düşünecek olsanız arada uçurum var. Ama Allah Azze ve Celle Resulünü mütevazi olarak görmeyi yeğledi. Ona böyle bir eğitim sağladı. O da ömrü boyunca bu tevazuyu sergiledi. İnsanlarla arasına böyle bir mesafe koymadı. Doğal davrandı, rahat davrandı. Şimdi buradaki öğüdünde de görüyoruz ki bunun arka planındaki anlayışını dışa vuruyor. وَمَا تَوَادَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ Bir kimse Allah için mütevazi davranmayı seçerse اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah Azze ve Celle de onu illaki yükseltir. Hadisin ifadesinde tevazuunun Allah için olması gerekliliği var. Satır arası böyle bir kayıt. Yani karşısındaki insana tevazuda bulununca kişi normal davranırken, alttan alırken, omuz hizasında saygılı konuşurken veya davranırken bunu Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısının bir parçası olarak yaşamalı. Yani ben de kulum, o da kul. Her ikimizin de sahibi, maliki, o yegane kudret. Üçgeni böyle tamamlamalı. En üstte Allah Azze ve Celle, her şeyin sahibi maliki, tabanda biz kullar. Öyle ya da böyle aynı ligin üyeleriyiz. Kullarız. Birbirimize ne ilahlık taslayacağız. Dolayısıyla Allah için tevazu, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü gözeterek, onun sevgisini umarak, onun kullarıyla makul ilişkiler kurmak, edepli davranmak, saygılı bulunmak, üstten bakmamak, aşağılamamak, küçük görmemek. Bunlar senin de benim de Rabbim ve sahibim Allah nazarıyla olaya bakanlar açısından kolaylaşır. Yoksa kul en küçük bir makama mevkiye kavuşunca yahut imkana kavuşunca bir bakmışsın güç zehirlenmesine uğramış. Artık diğer insanlara yukarıdan bakıyor. Herkesin kendisiyle muhatap olamayacağını düşünüyor. Belli bir mesafe koyuyor. Daha steril ortamlarda bulunuyor. Girerken, çıkarken, insanların kendisine kolayca erişimine mani oluyor. Neden? Çünkü artık özel biri. Dünyaya gelmiş ve geçmiş insanlar içerisindeki en özeli olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında böyle bir yaklaşıma yer vermedi. Sadeliğini ve insanlar gibi sıradanlığını, normalliğini hayatının sonuna kadar korudu ve burada gözettiği şey, bu rivayet üzerinden anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın katındaki değer. Bunu amaçlamış. O yüzden diyor ki وَمَا تَوَادَهَا اَحَدٌ لِلَّهِ Bir kimse Allah için mütevazi olursa Allah katında yükselir. رَوَاهُ مُسْلِمٌ Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Esselamu aleykum ehled diyar minel mu'minin vel muslimin. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ
1: Selam size, ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri. Bizler de Allah'ın izniyle size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim. Bizden önce ahiret yurduna ulaşmış olanları ziyaret etmek, hem Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi hem de kültürümüzün bir parçasıdır. Bizler kabirlere gider, orada yatanları ziyaret eder, onlara hayır dua eder, bağışlanmaları için Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. Diğer yandan kendimizin bir gün orada olacağını düşünür, ibret alırız. Kabre girmeden önce oraya hazırlık yaparız. Peygamber Efendimiz Medine'de bulunan Baki mezarlığına gider, orada yatanlara selam verir ve onlara dua ederdi. Müminlerin de bulundukları şehirde mezarlıkları ziyaret etmelerini tavsiye ederdi. Hiç şüphesiz dünya hayatının geçici olduğunu en güzel anlatan yerler kabirlerdir. Kabir ziyaretinde en katı kalplerde dahi bir yumuşama meydana gelir. Ölüm duygusu bütün benlikte hissedilir. Bu sayede ahiret inancı canlı tutulur. Sorumluluklar hatırlanır. Mümin bu ziyaretler sayesinde dünyanın zevk ve sefasına düşmekten korunur. Nefsinin gelip geçici isteklerine set çeker. Kendine çeki düzen verir. Hiçbir canlıyı incitmez. Rabbinin memnun olacağı bir hayat sürmenin yollarını arar. Mümin tıpkı Peygamberimiz gibi kabrini ziyaret ettiği kişiye Esselamu aleyküm ehli diyar, ey bu diyarın sakini, Allah'ın selamı üzerine olsun diyerek selam verir. Allah Teala'dan o kabirde yatan için rahmet

0: et ve mağfirettiler. Günümüzde özellikle halk tarafından değerli görülmüş bazı kişilerin mezarları umut bağlanan bir yer haline getirilmektedir. Oysa ki müminin umudu Rabbine bağlıdır. Kısmet aramak için kabirlere kilit, anahtar, bozuk para gibi şeyler bırakılmaz. Orada yatan kişiye kurban adanmaz. Mümin, kabrin yanı başında kurban kesmenin dini bir uygulama olmadığını bilir. İman edenler ancak Allah'ın rahmetinden ümit eder. Kabirde yatan kişinin mezar taşına veya çevresindeki ağaçlara ve benzeri şeylere çaput bağlamaz. Yalnızca Allah'a kulluk eder ve yalnızca ondan yardım ister. Kabir ziyaretinde İslam'ın yasak kıldığı yanlış tutumlardan kendisini alıkoyar.
1: Kırk hadiste iman.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.

0: Biz Kur'an okur, çocuklarımıza da okuturken ve onlar da kıyamete kadar çocuklarını okutacakken ilim nasıl kaybolur diye soran Medine'nin bilge kişilerinden Ziyad bin Lebide Hazreti Peygamber, Müslümanların geleceğine yönelik şu önemli uyarıyı yapmaktaydı. Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i okudukları halde içindekilerden faydalanmayan kişiler haline gelmediler mi?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman

Zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı? Bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker? Dallarını mı büker? Yoksa kökünden mi söker? Bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır? Ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde, ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de İnsanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve "Bak," demiş babası, "şu doğacak kuzu senin olacak." Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir

Bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Görme engelli sahabi Ümmü Mektum bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir. Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah, sen söyle. Sen aramızda ilmi en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zararı olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
3: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
4: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
1: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
4: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
3: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
4: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
1: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
3: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
4: Bunu bir düşüneyim ben.
3: Abdullah?
4: Öğretirim, öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
3: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
4: Aman aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
3: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
5: Hadislerin hikayeleri.

0: Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. Urve'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde Allah'ım iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımındadır diye dua etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümde müşrikler ve İslam düşmanları üzerine düzenlenen seriyeler ve gazveler hakkında bilgi vermeye gayret edeceğim. Burada gazve ve seriye kavramlarını kısaca açıklamak yerinde olacaktır. Asker sayısı az veya çok olsun, savaş için yahut başka maksatla hareket edilsin, çarpışma meydana gelsin veya gelmesin, Hazreti Peygamber'in katıldığı bütün seferlere gazve denir. Onun bizzat katılmadığı, bir sahabinin kumandası altında gönderdiği askeri birliklere ise seriye adı verilir kıymetli dinleyiciler. İslam tarihçilerine göre Hazreti Peygamber'in emir ve kumandasında 27 gazve gerçekleşmiştir. Bunlar Evva, Buvat, Bedrul Ula, Sefevan, Zul-Uşeyre, Bedir, Beni Kaynuka, Sevik, Karkaratül Kudr, Katafan, Beni Süleym, Uhud, Hamraul Esed, Beni Nadir, Bedrul Mev'id, Zatür Rika, Dûmetül Cendel, Müreysi, Hendek, Beni Kurayza, Beni Lihyan, Gâbe, Hudeybiye, Hayber, Mekke'nin fethi, Huneyn, Taif ve Tebük'tür. Bu gazvelerden sadece 9'unda çarpışma meydana gelmiştir. Biz burada çarpışma olanları genellikle savaş başlığı altında değerlendirirken, çarpışma olmayanları da seferin özel adıyla veya gazve, sefer gibi isimlerle inşallah ifade etmeye çalışacağız. Seriyelerin sayısı hakkında 35 ila 66 arasında çeşitli rakamlar verilmektedir. Yeri geldikçe seriyelerden de ileride bahsedeceğiz inşallah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra yeni bir devletin kurulması ve İslam düşmanlarıyla savaşa izin verilmesi üzerine Medine'ye sığınan Müslümanları tehdit eden Kureyşlileri bu tehditten vazgeçirmek için onları ticaret yollarında tazyik ederek ekonomik baskı altına almaya karar verdi. Bu suretle onların İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlıklarına karşılık verilmiş olacaktı. Bu maksatla çeşitli stratejik noktalara seriye ve gazveler düzenledi.

Büyük Bedir gazvesinden önce bu amaca yönelik olarak 4 seriye ve 4 gazve tertipledi. Bunlardan Batn-ı Nahle seriyesi hariç diğerlerinde baskın yapılmadığı gibi çarpışma da meydana gelmedi. Birer ay arayla meydana gelen ilk 3 seriye şunlardır. Birincisi, hicretin 1. yılı Ramazan ayında Hazreti Hamza'nın kumandasında yapılan Siful Bahr seferi. İkincisi, yine aynı yılın Şevval ayında Ubeyde bin Haris'in komutasındaki bir süvari birliği tarafından gerçekleştirilen Rabi seferi. Üçüncüsü, bundan bir ay sonra Zilkade ayında Sa'd bin Ebu Vakkas komutasında düzenlenen Harrar seferidir. Çarpışma meydana gelen 4. seriye ise hicretten 17 ay sonra Abdullah bin Cahş başkanlığında gönderilen Batn-ı Nahle seriyesidir. Burada hem seriyelere örnek vermek maksadıyla ve hem de sonuçları itibarıyla çok önemli olduğu için Batn-ı Nahle seriyesi hakkında bilgi vereceğiz kıymetli dinleyiciler. Hazreti Peygamber biraz sonra adı geçecek olan Bedrul Ula seferinden yani 1. Bedir seferinden dönünce Recep ayında halası Ümeyme'nin oğlu Abdullah bin Cahş'ı hepsi muhacirlerden oluşan 7 kişilik bir birliğin başına tayin etti. Ubey bin Kâb'a da bir mektup yazdırarak kendisine verdi. Ona Medine'nin doğu tarafındaki Necid yolunu takip etmesini, mektubu 2 gün yol aldıktan sonra açmasını, içindeki emri yerine getirmesini ve arkadaşlarından kimseyi beraber gitmek için zorlamamasını söyledi. Abdullah bin Cahş 2 gün yürüdükten sonra mektubu açtı ve arkadaşlarına okudu. Mektupta şunlar yazılıydı. Bu mektubumu okuduğunda Taif Mekke arasındaki Batn-ı Nahle'ye kadar git. Orada Kureyş kervanlarını gözetle. Mektubu okuduktan sonra yola çıkan Abdullah bin Cahş ve arkadaşları Medine'ye 200 kilometre mesafede bulunan Bahran veya Buhran adlı yere vardıklarında kafilede bulunan Sa'd bin Ebu Vakkas ve Utbe bin Gazvan develerini kaybettiler. Onu aramak için yola çıktıklarında yollarını da kaybettiler ve kafileden ayrıldılar. Diğerleri ise Batn-ı Nahle'ye kadar vardılar. Orada beklerken Taif'ten dönmekte olan İbnül Hadrami başkanlığındaki 4 kişilik Kureyş kervanına rastladılar. Savaşın yasaklandığı haram aylardan Recep ayının son günüydü. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları o günün Recep ayının son günü mü yoksa Şaban ayının ilk günü mü olduğu hususunda bir müddet tereddüt ettiler. Ancak daha sonra kervan başkanı Amr bin el-Hadrami'yi öldürüp diğer 2 kişiyi de esir ettiler. Halbuki Resulullah böyle bir şey emretmemişti. 4. şahıs ise kaçtı. Abdullah bin Cahş ele geçirdiği ganimeti 5'e bölerek bir hissesini Hazreti Peygamber için ayırdı. Geri kalanını da kendi aralarında bölüştüler. Bu sırada ganimetlerin taksimini bildiren ayet henüz nazil olmamıştı. Seriye mensupları Medine'ye geldiklerinde Hazreti Peygamber 2 esiri hapsetti. Ancak kendisine ayrılan ganimeti almadı. Haram

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel yani hayra yormadır. Uğursuzluk

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik'in torunu Hişam anlatmaktadır. Dedem Enes bin Malik'le birlikte Hakem bin Eyyub'un mahallesine girdi. Bir de gördük ki bazıları bir tavuğu hedef olarak dikmiş, ona atış yapıyorlardı. Bunun üzerine Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bu şekilde tutularak öldürülmesini yasakladı dedi.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Ennehu zekeren nâra fete'avveze minhâ ve eşâha bi vecihihi thelâthe mirâr thumme kâl ittequn nâra velev bi şıkkı temrah فَاِلْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü üç defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu. Yarım hurma sadaka ile bile olsa cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun. İslam'a göre her mümin ahiret yurdunda Allah Teala'nın huzurunda hesaba çekilecektir. Amellerin hesabının karşılığı huzur yurdu cennet ya da derdin, huzursuzluğun mekanı cehennemdir. Mümine düşen tedbir alarak cehennemden korunmaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahiret yurdunda faydası olacak infakın yani Allah rızası için yapılan harcamaların önemine dikkat çekmiştir. Bir hurmanın yarısı bile olsa ifadesi çok anlamlıdır. İnfakın az veya çok olmasından ziyade infak edenin samimi niyet taşımasına vurgu yapılmıştır.

0: buyurmuştur. Hazreti Peygamber sadaka vermekle malın eksilmeyeceği ve hiçbir iyiliğin küçük görülmemesi bilincine sahip olmamızı istemiştir. Güzel söz, sadaka olmakla beraber ilahi bir emirdir. Sözün en güzeli insanları hakka, doğruya, olgunluğa, insanca yaşamaya sevk eden Allah'ın kelamıdır. Yüce Allah, güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır, buyurmuştur. Allah kelamını ümmetine ulaştıran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de güzel ve faydalı söz söylemeyi emir ve tavsiye etmiştir. Söz faydalı olduğu sürece mutlaka hayırlıdır. Hayır olan söz söylenmelidir. Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse sözün mutlaka hayırlısını söylesin ya da sussun. Gönül alan, onur kırmayan, hakkı üstün tutan söz güzel sözdür. Gönülden yapılan infak ve daima güzel olanı konuşmak müminin prensibi olmalıdır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Mekke'nin fethedildiği gündü. Arap kabileleri alay alay Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. Sıra Ensar'a gelmişti. Başlarında Sa'd bin Ubade bulunuyordu. Ebu Sufyan'ın önünden geçerken, "Ey Ebu Sufyan, bugün melhamet, cesetlerin saçılacağı büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de bile kan dökmek helaldir," dedi. Derken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu grup geldi. Ebu Sufyan, Sa'd bin Ubade'nin söylediklerini Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin giydirileceği, örtüsünün değiştirileceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i şereflendireceği gündür," buyurdu. Sa'd'ın sözleri Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmemişti. Sa'd'ın görevine son verip sancağı oğlu Kays bin Sa'd'a emanet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazuyla girdi şehre. Namazdan sonra Mekkelilere bir konuşma yaptı. "Ey Kureyş halkı, ne dersiniz, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "İyilik umuyoruz, sen asil bir kardeşsin ve asil bir kardeşin oğlusun," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi onları, "Bugün size kınama yok, Allah sizi affetsin, o merhametlilerin en merhametlisidir," diyerek serbest bıraktı.

Cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı, diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona.

Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili peygamberimiz. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namaz için beklediği sürece namazda sayılır. Abdestli olarak mescitte bulunduğu sürece melekler o kimseye Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et diye dua ederler.

Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Sevginin bir çocuk için vazgeçilmez oluşunu bu bölümde birlikte dinleyeceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle bir hatırasını anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Temim kabilesinin ileri gelenlerinden Akra bin Habis'in yanında oturuyordu. O sırada torunu Hasan'ı kucakladı ve öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis, benim 10 çocuğum var ama hiçbirini öpmüş değilim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönüp ona baktı ve şöyle buyurdu. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Sevgi aslında yeryüzünün özüdür. Sevgi muhabbetin, muhabbet Muhammed'in özüdür. Sevgisiz bir hayat düşünülemez ve Allah Teala bizzat kendisi sevginin kaynağıdır. Veduhuddur, sevgiyi yaratan ve sevilmeye en çok layık olandır. Peygamber Efendimizin hayatında katıksız, latif bir sevgi görürüz. Bu sevgiyle ashabını kucaklayan Allah Resulü, sevgisini çocuklara sunmaktan da hiçbir zaman çekinmemiştir. Allah Teala'nın kendisini merhametle, şefkatle, mağfiretle görevlendirdiği ve kucakladığı, insanın da tıpkı Allah Teala'nın ona davrandığı gibi ihsanda, ikramda ve sevgi sunumunda bulunması gerektiği bilinen bir gerçektir. İşte bunun en güzel örneği Peygamber Efendimiz'dir. Allah Teala'nın varlıklara duyduğu sonsuz sevgi ve şefkatin bilincindedir Peygamberimiz. Ve Allah sevgisi gibi kul sevgisini, mümin kardeşler arasındaki sevgiyi, tabiat sevgisini ve en önemlisi çocuk sevgisini ashabına gösterendir. Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifte torununa sevgisini çekinmeden gösterdiğini görüyoruz. Çocuğu sevse de onu sevdiğini göstermekten çekinen bir geleneğin aslında içinde büyümüştür Peygamberimiz. Akra bin Habis meşhur bir insandır. Güçlüdür ve bir kabilenin lideridir. Ama 10 çocuğundan hiçbirini öpmüş olmamak onun için şaşırtıcı değildir. Çünkü o toplumda çocuklara sevgi sunmak, onları kucaklamak, öpmek, onları takdir etmek, şakalaşmak ve onlarla oyun oynamak hiç de hoşlanılan ve doğru görülen davranışlar değildir. Oysa Peygamber Efendimiz içinde büyüdüğü toplumun yanlış davranış modellerini kırarak, zihin kodlarını değiştirerek çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgiyi ona göstermek gerektiğini öğretmiştir. Biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz kimi zaman çocukları sımsıkı kucaklamış ve öpmüştür. Hatta ashab-ı kiramdan Allah Resulü bizi öyle sıkı kucaklar, öyle bağrına basardı ki kemiklerimiz birbirine geçecek zannederdik diyenler vardır. Peygamber Efendimiz kimi zaman çocukları mis kokulu elleriyle okşamıştır. Saçlarını okşamış, yanaklarını okşamış ve çocuklara dokunarak sevgisini göstermiştir. Çocuğun disipline ve ciddiyete ihtiyacı vardır. Elbette eğitime ihtiyacı tartışılmazdır. Ama şaka ve oyuna da ihtiyacı olduğu bilinen bir gerçektir. Peygamber Efendimizin çocuklarla oyun oynadığını, onlarla çocuklaştığını hepimiz biliyoruz. Sırtına torununu bindirip de gezdiren ve bunu sevgisinin bir parçası olarak çocuğa sunan peygamber, insanlar için gerçekten eşsiz bir örnektir. Peygamberimiz çocuğuna şefkat gösterip de sevgisini sunanları hayırla anar. Ama çocuktan sevgisini esirgeyenleri esefle kınar. Aslında sevgi çocuğun sadece fiziksel gelişimi için değil, aynı zamanda psikolojik gelişimi ve zihinsel gelişimi için de temel taşlardan biridir. Aslında sevgi, çocuğun bu dünyayı anlaması ve algılaması için bir yaşam biçimidir. Güven duygusu çocuğu sevdiğimiz zaman gelişir. Sevildiğini hisseden bir çocuk kendine inanır, kendine güvenir ve kendisine sevgi sunanlara bağlanır. Bir çocuğun sevdiği kişiye bağlanması, onu örnek alması açısından çok önemlidir. Peygamber Efendimiz'i sevmek ve peygamberimizin sevgisine nail olmak, o günün çocukları için onu örnek almaları, ona bağlanmaları ve onun gibi olmak için yarışmaları anlamına gelir. Sevgi gören çocuk kaygıdan ve korkudan uzak olur. Hem özgüveni gelişir hem de duygularını ifade etmekte becerisi artar. Kendilerini Allah Resulü'nün sevdiğini bilen pek çok çocuğun, ergenlik yaşındaki ya da gençlik yaşına gelmiş pek çok ashab-ı kiramın, Peygamber Efendimizin karşısında duygularını ve fikirlerini ifade etmekte rahat davranmaları, belki de onun kendilerini ne kadar sevdiğini bilmeleriyle alakalıdır. Ama sevgi eksikliği olduğunda çocuk kendisini değersiz hisseder. İçe kapanır, öfkelenir, yalnızlaşır ve sevgisiz bir dünyaya küser. Peygamber Efendimizin sosyal ilişkileri sevgi ve şefkat üzerine kuruludur. Allah Resulü sevginin aile içerisinde öğrenileceğini bildiği için en hayırlı insanın ailesine en güzel davranan olduğunu ısrarla belirtir. Ve sonra da en iyi davranan benim, ailesine karşı en güzel davranan benim buyurarak kendisinin örnek alınmasını ister. İşte o örnekliğe baktığımızda Peygamber Efendimizin torunlarına sunduğu sevgiyi görürüz. Ashab-ı kiramın küçük çocuklarına sunduğu sevgiyi ve hatta kucağına getirilip bırakılan, dua istenip adını koysun diye ilk adımını peygamber yanında atan bebeklere bile sunduğu sevgiyi. Peygamber Efendimizin bu sevgi ve ilgiyle çocuk büyütme sünneti, aslında çocuğun hayata dair kuralları daha kolay içselleştirmesini, cezadan değil, anlayıştan, aftan ve sevgiden etkilenmesini sağlar. Eğer bir çocuk sevgisiz kalmışsa saldırganlaşır, davranışları olumsuzlaşır. Ve sevgi aslında disiplinin alternatifi değil, sağlıklı bir disiplinin temelidir. Bunu bilen Allah Resulü çocuk eğitimine son derece önem verdiği gibi çocuğun sevgiyle disipline edilmesine ve eğitimin temeline sevginin konulmasına da son derece insani bir tavırla önem vermiştir. Çocuğa sevgiyi göstermenin farklı yolları ve farklı dönemleri vardır. Bir bebek için temel güven döneminde sevgiyi hissetmesi onu bol bol kucaklayarak sarılarak olur. Az önce dediğimiz gibi Peygamber Efendimizin kucakladığı çocukların sayısı hiç de az değildir. Bir seferden dönerken Allah Resulü şehre girerken karşısına onu karşılamak için çıkanların içindeki en küçük çocuğu kucağına alır, onu atının terkisine bindirir, devesinin arkasına bindirir, onunla birlikte şehre girerdi. İşte bu kucaklamak, sarılmak ya da onu kendi hizasına alarak, atın üstüne alarak onunla gururlu bir şekilde, mutlu bir şekilde, sevgiye doymuş bir şekilde iletişim kurmak aslında çocuk için geleceğe dair son derece önemli bir mesajdır. 3-6 yaş arasında çocukların sevgiyi oyundan ve onaydan aldığını biliyoruz. Allah Resulü'nün bir kovadan su alıp sonra da o suyu çocukların yüzüne püskürterek onlarla su savaşı yapması tahminlerimizin çok ötesinde bir fedakarlık ve ilgidir. Fedakarlık diyorum çünkü aslında insanlar prestijlerinin, otoritelerinin sarsılmasından korkarak, çocukların şımaracağını ve sözlerini dinlemeyeceğini zannederek, bir fedakarlık yapmaksızın çocuğa karşı sert, katı ve sevgisiz olmayı marifet zannediyorlar. Oysa Allah Resulü bu konuda son derece fedakar ve vericidir. Sevgiyi vermek de aslında cömertliğin bir parçasıdır. Çünkü insan cömert insan derken sadece parayı, sadece sadakayı, sadece maddiyatı, sadece imkanları paylaşmayı değil, zamanı paylaşmayı, tecrübeyi paylaşmayı ve sevgiyi paylaşmayı da kasteder. Dolayısıyla cömert bir mümin, çocukların sevgi ortamında büyümesini, affedilen, şefkat gösterilen ve anlayışla karşılanan bir ortamda kendilerini sevgi dolu bir dünyanın parçası olarak hissetmesini önemli bir şekilde vazife edinir. Peygamber Efendimizin çocuğu yargılamadan dinlediği, çocukları eleştirmek yerine onlara rehberlik ettiği, ve onların fikirlerini az önce de belirttiğimiz gibi kulak ardı etmediği bir dünyada, asr-ı saadet dünyasında çocuklar belki de asırlar sonra ilk defa sevginin kendileri için ne kadar vazgeçilmez olduğunu ve sevgiyle büyümenin değerini anlamıştır. O anlayış bugünü de kuşatmalıdır. Şiddetin kavurduğu dünyamızda bugün de çocuklarımızın sevgiye ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Pahalı hediyeler alarak çocuğa sevgiyi göstermek yerine onu kucaklamayı, ona özel vakit ayırmayı, onu her halükarda sevdiğini dile getirmeyi ve onun değerli olduğunu hissettirmeyi unutmayalım. Sevgiyle büyüyen çocukların sevgi dolu bir dünya inşa etmesi ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
4: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.
5: Bir gün Ubey bin Ka'b mescitte bir adamın yakasına yapışmış borcunu istiyordu. Bu sırada mescide giren Allah Resulü namazını kılıp ihtiyacını giderdikten sonra geri geldiğinde Ubey'in hala aynı vaziyette olduğunu görünce şöyle dedi. Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da iffetli, afif bir şekilde istesin. Resulullah'ın sözlerini duyan Ubey'in kafası karıştı. Onun yanına gelerek "İffet nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem de ona şöyle cevap verdi. Ona, kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Siddik radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan," dedi. Peygamber Efendimiz, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle," buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir," zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, "Her kim günde 100 defa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir," demiştir. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı." İbni Mesud'dan radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kim ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır." İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزَّرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَه۪يمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقًا
2: Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için birer sadakadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ağaç dikmenin önemine işaret ettiği hadiste, sadece insanların yediklerini sadaka olarak değerlendirmemiş, kuşlar ve yabani hayvanların ağacın meyvesinden yemesinin de ağacı dikene sevap kazandıracağını ifade etmiştir. Bu sözler Allah Resulü'nün çevrenin bütün unsurlarına verdiği değeri gösteren en güzel örneklerdendir. Rabbimiz, cennetteki güzellikleri betimlerken, tabiatta bulunan unsurlara sıkça yer vermiş, ağaçlardan, ırmaklardan bahsetmiştir. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra, ağaçlandırma faaliyetlerine önem vermiştir. Zülkaret gazvesinden dönerken, Medine yakınlarındaki Gabe'ye uğramış ve ''Kim buradan bir ağaç kesecek olursa, onun yerine bir ağaç diksin buyurmuştur. Bunun üzerine bölgede kısa sürede ormanlık oluşmuştur. O, canlı varlıkların yanında, tabiatta cansız olarak algılanan varlıkların bile duyguları olacak.

Ana işaret etmiştir. Eteklerinde müşriklerle savaşılan ve şehitler verilen Uhud Dağı için, Uhud öyle bir dağ ki o bizi sever, biz de onu severiz buyurmuştur. Bu varlıkların insanların olumsuz davranışlarından etkileneceğine de vurgu yapmıştır. Yanından geçen cenaze ile ilgili yaptığı yorumda, günahkar ve kötü biri öldüğünde insanlar, beldeler, ağaçlar,

0: orduya hitap ederken, "Hurma ağaçlarını kökünden kesmeyiniz ve yakmayınız. Meyveli ağaçları kesmeyiniz. Koyun, sığır ve develeri yiyeceğiniz hariç kesmeyiniz" talimatını vermiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdu. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam yolculuktayken susadı ve bulduğu bir kuyuya inip su içti. Çıktığında dili dışarıda hızlı hızlı

0: ağzı soluyan ve susuzluktan nemli toprağı yalayan bir köpek gördü. Adam, anlaşılan bu köpek de tıpkı benim gibi susuzluk çekmiş dedi ve hemen kuyuya inerek pabucuyla su çıkarıp köpeğe içirdi. Bunun üzerine Yüce Allah onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, hayvanlara yaptıklarımızdan dolayı bize sevap var mı diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elbette, her canlıya yaptığınız iyilikte size ecir vardır buyurdu.
1: Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en güzeli, evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm. Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz." Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

0: Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Abbas şöyle anlatır. Bana peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından, ensardan bir zat haber verdi. Bir gece Resulullah'la birlikte otururken bir yıldız kaymış ve ortalık aydınlanmıştı. Bunun üzerine Resulullah onlara, böyle bir şey olduğunda cahiliye devrinde ne derdiniz diye sormuş. Onlar da Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını vermişler. Resulullah, bu yıldız ne bir kimsenin ölümü için kayar ne de doğumu için. Lakin yüce Rabbimiz bir şey takdir buyurduğunda arşı taşıyan melekler tesbih eder. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih dünya semasının sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara, Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece semavat sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber dünya semasına ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve bu kayan yıldızla taşlanırlar. Olduğu gibi getirdikleri haber haktır. Fakat bu habere yalan karıştırırlar buyurmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların ilk peygamberlikten beri duya geldikleri sözlerden biri, utanmazsan dilediğini yap sözüdür.

Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Rifa bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu. Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığının göstergesi olarak bir sancağı olacaktır.

Hazreti Peygamber'in üstünlükleri. Bir gün Medine'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken bir Yahudi çıka geldi ve "Ey Kasım'ın babası, arkadaşlarından biri yüzüme vurdu" diyerek şikayette bulundu. Bu kişi "Allah fakirdir ama biz zenginiz" diyerek mecazi anlamda Allah'a güzel bir şekilde borç, karz-ı hasen veren, yani Allah rızası için malını harcayan kimseden söz eden ayetle alay ettiği için Hazreti Ebu Bekir'in hışmına uğrayan Yahudi bilgini Finhas'tan başkası değildi. Bu yüzden daha önce de Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Peygamber'e şikayet etmişti. Finhas'ın bu seferki şikayeti yine Hazreti Ebu Bekir'le ilgiliydi. Allah Resulü Finhas'ın şikayeti üzerine Hazreti Ebu Bekir'i çağırdı ve "Sen bu Yahudi'ye vurdun mu?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir de ona vurduğunu itiraf etti. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin anlattıklarına göre, Ensardan bir adam çarşıdan geçerken, bir Yahudi'nin satmaya çalıştığı malını hoşuna gitmeyen bir meblağ teklif edilince övmek için, "Musa'yı alemlere üstün kılan Allah'a yemin olsun ki" diyerek yemin ettiğini işitmişti. Bunun üzerine, "Ey alçak adam, Muhammed'den de mi üstün kıldı?" diye ona çıkışmış, o da, "Muhammed'i alemlere üstün kılan Allah'a yemin olsun ki" demek suretiyle misillemede bulunmuştu. Tartışma kızışınca da sahabi öfkesine hakim olamayarak Finhas'ın yüzüne bir tokat atmıştı. Finhas, Müslümanlarla Yahudiler arasında yapılmış olan antlaşmaya göre devletin güvencesi, yani emanı altında olduğu gerekçesiyle derhal Peygamberimize giderek Medineli sahabiyi dava etti. Neticede iki tarafı da dinleyen Allah Resulü, her ikisine de şu uyarıyı yaptı: "Allah'ın peygamberlerini birbirine üstün tutmayın, beni de Musa'dan üstün tutmayın. Belli ki o, peygamberler arasında üstünlük yarışı yaptırılmasını istemiyordu. Yüce Allah'ın seçtiği bütün peygamberler, iman açısından ve getirdikleri ilahi bildirinin evrensel özü ve esası bakımından eşittiler. Allah Teala her ne kadar bazı elçilerine ilmi, manevi ve dünyevi mevkiler bakımından diğerlerinden daha fazla lütufta bulunmuşsa da, peygamber olmak bakımından aralarında hiçbir fark yoktur. Kur'an-ı Kerim'e kulak veren bir mümin, bütün peygamberlerin Allah tarafından seçildiğine ve hepsinin üstün örnekler olduğuna inanır ve bu konuda peygamberler arasında fark gözetmez. Yüce Allah'ın, "Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler ve sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler" şeklinde tasvir ettiği müminlere yakışan, onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız demektir. Allah Resulü de, "Hiçbiriniz sakın benim Yunus peygamberden hayırlı olduğumu söylemesin" buyurmak suretiyle, peygamberlerin birbirlerinin rakibi olarak algılanmasını istememiştir. Resul-i Ekrem'in kendisini sabırsızlığı dolayısıyla balığın karnına düşen ve hakkında Allah Teala'nın "balık sahibi Yunus gibi olma" buyurduğu Yunus peygamberden üstün tutmaması son derece anlamlıdır. Öte yandan Yüce Allah bazı peygamberlerini sadece dine davetle yükümlü kılmışken, içlerinden seçtiği bazı rasullerine de sahifeler, kitap ve şeriat vermiştir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed gibi bazı peygamberlere de baskı ve sıkıntılara karşı gösterdikleri mücadelelerin büyüklüğü nedeniyle ulul azm sıfatı verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Musa gibi kimi peygamberlerle konuştuğu, kimilerinin derecelerini yükselttiği, Hazreti İsa'yı Ruhul Kudüs'le desteklediği anlatılır ve peygamberlerden bazılarına çeşitli meziyetler bahşedildiği bildirilir. Aynı şekilde Allah da kiminden üstün kıldık? Davud'a da Zebur'u kiminden üstün kıldık? Davud'a da Zebur'u verdik buyururken, adeta demircilik yapıyor.

ve bütün insanları ve cinleri müjdelemek ve uyarmak üzere gönderilen bir peygamber olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin son halkasını teşkil etmektedir. Bütün peygamberler babaları bir kardeştirler. Anaları ayrı fakat dinleri birdir buyuran Allah Resulü, kendi konumunu temsili olarak şu şekilde izah etmiştir. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı. Resulullah sözlerine şöyle devam etmiştir: İşte ben o tuğlayım, ben peygamberlerin sonuncusuyum. Bu rivayette Hazreti Peygamber'in tarih boyunca devam eden peygamberlik müessesesine sahip çıkması ve ayrım yapmadan kendisini bu zincire eklemesi önemli ve örnek bir tavırdır. Peygamberimiz ayrıca kendisine verilen Kur'an mucizesinin niteliğiyle de diğer peygamberlerden ayrılmaktadır. Aslında her peygambere kendi dönemi ve bölgesinin gelişmişlik düzeyine paralel olarak oraya münhasır mucizeler verilmiş, onların vefatlarıyla birlikte bu mucizeler de doğal olarak son bulmuştur. Ancak Hazreti Muhammed'e verilen Kur'an mucizesi onun vefatıyla birlikte yok olmamıştır. Bilakis bugün olduğu gibi kıyamete kadar onun tek mucizesi olarak etkisini hep sürdürecektir. İşte bu yüzdendir ki Resulullah şöyle buyurmuştur: peygamberlere kendi dönemlerindeki insanların inandıkları mucizeler verilmiştir. Bana verilen mucize ise Allah'ın bana vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun için kıyamet gününde ben en çok bağlısı bulunan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Diğer yandan Kur'an-ı Kerim, Allah Resulü'nün bilgi kaynaklarının diğer insanlar gibi akıl ve beş duyuyla sınırlı olmadığının, bilakis ilahi vahyin de onun bilgi kaynakları arasında bulunduğunun bir göstergesidir. Allah Resulü'nün ilahi vahyin muhatabı olması, onu diğer insanlardan ayrıcalıklı kılan en önemli hususiyettir. Vahiy, Allah Resulü'nün sıkıntılı anlarında ilahi bir yardım olarak da tecelli etmiştir. Yüce Allah, hicret esnasında Resulullah'a görünmeyen askerlerle yardım etmiş, Hendek Savaşı'nda düşmana karşı rüzgar ve görünmez ordular göndermiş ve kalplerine korku düşürmüştü. Bedir'de 5000 melekle müminleri desteklemişti. Perslere yenilen Bizanslıların çok kısa bir zaman sonra tekrar galip geleceği ve Mekke'nin fethedileceği haberleri de hep ilahi vahiy ile bildirilmişti. Ve ona İsra ve Miraç gecesinde Rabbinin ayetlerinden en büyüğü gösterilmişti. Resulullah'ın ayrıcalıkları elbette sadece olağanüstü hallerle sınırlı değildi. Onun en ayrıcalıklı yanlarından biri de dünyadaki sade ve mütevazı yaşantısıydı. Yüce Allah, kutlu elçisinden dünya nimetleriyle kendi katındakiler arasında seçim yapmasını istediğinde o, Allah katındakileri tercih etmişti. Onun bir hükümdar peygamber değil, kul peygamber olmayı istemesi aslında bundandı. Allah Resulü'nün bütün bu özellikleri ve üstünlükleri ümmeti tarafından büyük bir ilgiye mazhar olmuş ve Hasaisün Nebi, peygamberin ayrıcalıkları ve Delailün Nübüvve, peygamberliğin delilleri gibi başlıklar altında onun özellikleri ve

0: bir davranışta bulunmuştu. Kısacası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların ahlakça en güzeliydi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اِذَا اَنْتَهَا اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ
3: Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Önce verdiği selam, sonraki selamından daha üstün değildir. Bir mekana girerken selam veren, güvenilir olduğunu bir dua cümlesiyle ifade etmektedir. Duasına en güzel şekilde cevap alma hakkına sahiptir. Bu bilinçle gerçekleştirilen selamlaşma, sağlıklı bir iletişim şeklidir. Sağlıklı bir iletişim başlatmanın anahtarıdır. Sevgili Peygamberimiz, selam, kelamdan önce gelir sözleriyle bu gerçeğe işaret etmiştir. O, bir topluluktan ayrılırken de selam verilmesini tavsiye etmiştir. Ayrılırken verilen selam, konuşmalar sırasında meydana gelmesi muhtemel yanlış anlamaları telafi eden bir iyi niyet mesajıdır. Peygamber Efendimiz, insanlar arasında sevgi bağlarını güçlendiren selamlaşmanın yaygınlaşmasını, insanların sadece tanıdıklarına değil, tanımadıklarına da selam vermesini istemiştir. Çevresindeki erkeklere, kadınlara, çocuklara her fırsatta selam veren Allah Resulü, selamlaşmaları konusunda ashabı teşvik etmiştir. Henüz bir çocuk olan Enes'e şu hatırlatmayı yapmıştır. Yavrucuğum, kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. Allah Resulü, selamun aleyküm sözleriyle selam verenin 10 sevap, selamın en kapsamlı hali olan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sözleriyle selam verenin ise 30 sevap kazandığını ifade etmiştir. Selamı ilk başlatanın Allah katındaki değerine işaret eden Peygamber Efendimiz, ashabına kimin kime neye göre selam vereceğini de öğretmiştir. Araç veya binit üzerinde olan yaya olana, yürüyen oturana, sayıca az olan sayıca çok olana, küçük büyüğe selam verir. Kendilerine selam verilen topluluktan bir kişinin selama karşılık vermesi yeterlidir. Evde kimse olmasa bile eve giren kişinin kendisine selam vermesini tavsiye eden ayet gereğince Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin sözleriyle selam verilmelidir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında

Bu mahsurenin de bulunduğu bu 10 kişilik grup ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahsure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahsure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahsure'yi çok şaşırtmıştı. O düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahsure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahsure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahsure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey kamuya hainliktir.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Artık söz tahtından söylüyordu. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince, Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinden çıkarken Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfuyladır derse, ona sen doğruya eriştirildin, endişelerinden emin kılındın ve korundun denilir ve şeytan ondan uzaklaşır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mali Cihat. Enes'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Kadın erkek İslam ümmetinin gönüllerini coşturarak onları cepheye koşturan amillerden birisi serzeniş ve tehdit yüklü şu ayet olmalıdır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz oymak veya boy, kazanıp biriktirdiğiniz servetler, kötüye gitmesinden endişe ettiğiniz ticaret, hoşlandığınız konutlar, size Allah'tan ve onun elçisinden ve onun yolunda cihad etmekten, mücadele vermekten daha gönül bağlayıcı geliyorsa, bekleyin o zaman Allah emir ve iradesini açığa vuruncaya kadar. Allah günaha gömülüp gitmiş bir topluluğa asla hidayet etmez. Hazreti Ali'nin hilafet devrinde Mısır valiliği yapmış olan Medineli sahabi Kays bin Sa'd'ın Tebük gazvesinde güç durumda kalan orduyu kestiği develerle doyurduğu, hatta bu yüzden borçlandığı bilinir. İmkanlarını Allah için seferber eden bu cömert komutan sahabi yaptığı şu duasıyla da Müslümanlara örnek olmuştur. Allah'ım beni malla rızıklandır. Zira faaliyet, iş ve hizmet üretmek ancak mal ile gerçekleşiyor. Çalışmak, uğraşmak, çabalamak, cehd ve gayret göstermek anlamına gelen cihad, İslam dinini yükseltmek, ilahi kelimetullah, ilke ve değerlerini koruma ve kollama uğrunda maddi manevi imkanları kullanmak ve feda etmek demektir. Cihad kavramı sadece düşman güçlerine karşı cephede verilen fiili askeri mücadeleyi ifade etmez. Cihadın aynı zamanda dil, el-cihad, el-lisani, eğitim, öğretim, İlmi kültürel, el cihad et talimi, iktisadi, el cihad el mali ve nefsin, egonun isteklerine karşı yapılan tür ve kısımları vardır. İslamiyeti ikame ve ihya namına icra edilen her türlü faaliyet, gereği gibi tanınıp yayılması için gösterilen zihni, bedeni, mali, iktisadi, siyasi ve içtimai her türlü gayret cihad kapsamında değerlendirilir. Cihadın hedefi ülkeleri istila edip yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koymak değil, dünyanın refah ve saadetini sağlamak, insanca ve Müslümanca yaşamanın önündeki engelleri kaldırmak, hür iradeleriyle Müslüman olmak isteyenlere müsait ortamı hazırlamaktır. Nitekim Yüce Kur'an, İslam'ın yaşayabilmesini ve varlığını sürdürebilmesini iki temel esasa bağlar. Cihad ve tefakkuh. İlim, dini ciddiyetle ve derinlemesine anlamak, içtihat. Cihat ve içtihat ruhundan mahrum bir toplum, zillet ve esarete mahkum demektir. Tabii günümüz şartlarında burada içtihatla daha ziyade ortaya çıkan ve Müslümanların gündemine oturan problemlere çözüm yolu bulma çabası kastedilir. Şüphesiz barış esas olandır. Dirlik ve düzenlik içinde dinin icablarını yaşamak, istenen ve beklenen bir hayat tarzıdır. Ölümü temenni etmeyin ve düşmanlarla karşılaşmayı temenni etmeyin uyarısında bulunan da Resul-i Ekrem'dir. Ne var ki fitnenin yani insan hak ve hürriyetlerinin önünde baskı ve

engelin olması halinde ise onunla mücadele edilmesi gerekir. Ayrıca düşman güçlerine karşı caydırıcı olmak üzere askeri hazırlık yapılır. Hazrol cenge, eğer istersen sulhu salah sözünün hikmeti de budur. Allah Teala şöyle buyurur: onlara, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Böyle yapmakla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Resul-i Ekrem de onlara, düşmanlarınıza karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat edin, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır. Bu hadiste geçen atmak, rami kelimesi,

yapmayınız. Dikkat edin, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır. Bu hadiste geçen atmak, rami kelimesi, ok atmak ve silah kullanmak demektir. Şüphesiz bu

karar vermiş bulunuyorum. Bu konuda bana katılıp katılmayacağınızı da bilmiyorum. Biz nedir dedik? Bera, vallahi şu binayı yani Kabe'yi arkama almayacağım. Namazımı ona doğru kılacağım dedi. Ona, vallahi bize ulaşan haber peygamberimizin sadece Şam'a doğru namaz kıldığıdır. Biz ona muhalefet etmeyi de istemiyoruz dedik. Bera, ben Kabe'ye doğru kılacağım derken biz de bunu yapmayacağız dedik. Namaz vakti geldiğinde biz Şam'a doğru namaz kıldık. O ise Kabe'ye yönelerek namazını kıldı. Nihayet Mekke'ye geldik. Biz onun yaptığını ayıplıyorduk. Oysa bu şekilde devam etmekte ısrar ediyordu. Mekke'ye ulaştığımızda bana dedi ki, ey kardeşimin oğlu, Resulullah'a git ve ona bu yolculuğum esnasında yaptığım şeyi sor. Vallahi bu konuda bana muhalefet ettiğinizi görünce içime bir şüphe düştü. Bunun üzerine ikimiz birlikte Resulullah'a gittik. Ancak biz kendisini tanımıyorduk. Zira daha önce onu görmemiştik. Bu nedenle Mekkeli birine rastlayınca ona Resulullah'ı sorduk. Bize onu tanıyor musunuz diye sordu. Biz hayır dedik. Amcası Abbas'ı tanıyor musunuz diye sorduğunda evet diye cevap verdik. Zira o ticaret için bizim memleketimize gelirdi. Bunun üzerine adam mescide girdiğinizde Abbas'ın yanında oturan kişi Muhammed'dir açıklamasını yaptı. Mescide girdik. Gerçekten de Resulullah Abbas'la birlikte oturuyordu. Onlara selam verdik. Ardından yanlarına oturduk. Yanlarına yaklaşınca Resulullah Abbas'a "Bunları tanıyor musun?" diye sordu. Abbas da "Evet tanıyorum. Bu kavmimin lideri Bera bin Marur, bu da Kab bin Malik'tir." diye karşılık verdi. Kab o anı anlatırken Resulullah'ın "Şair mi?" diye sorduğunu, Abbas'ın da "Evet" diye cevap verdiğini unutmam demiş. Ardından da olayı anlatmaya devam etmiştir. Resulullah'ın huzurunda duran Bera söze şöyle girdi. Ey Allah'ın elçisi, ben bu yolculuğa çıktım. Allah da bana İslam'ı nasip etti. İbadetlerimde bu binayı, Kabe'yi arkama almayı uygun görmedim. Ben ona doğru namaz kıldım. Arkadaşlarımsa bu konuda bana muhalefet ettiler. Dolayısıyla içime bir şüphe düştü. Ya Resulallah, buna ne dersin? Bunun üzerine Allah Resulü, sen bir kıble üzerindeydin. Onda sabretseydin ya buyurdu. Bundan sonra Bera bin Marur Resulullah'ın kıblesine döndü ve bizimle beraber Şam'a doğru namaz kıldı.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

Selman'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cumayla bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: Enes'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen bunu aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Abdullah bin Selam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz.
1: Hüsnü hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelen

görenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa Pamuk.

Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti anacığı namazdayken

kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız. Çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar. Nım kızım gül yürekli sarınım kızım gül yürekli sarınım kızım gül yürekli sarınım kızım gül yürekli sarınım kızım gül yürekli sarınım kızım gül yürekli sarınım kızım gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet

0: Ner diye anılmıştır. İslam dini, anne babasına ve büyüklerine dua eden hayırlı evladı, devam eden iyilik olarak görür. Bundan dolayı evlatların yetişmesi çok önemlidir. Çünkü gençler, bir milletin geleceği, anne babanın ahiretteki mutluluğudur. Sözümüzü Hazreti İbrahim'in duasıyla bitirelim. Bana, sonra gelecek nesiller için de iyilikle anılmayı nasip eyle.
1: Kırk hadiste iyilik.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam amin dediği zaman siz de amin deyin. Zira kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk düşerse geçmiş günahları bağışlanır.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Yıllar önce buraya geldiğinde onu taşlamışsınız. Deli muamelesi yapmışsınız.
0: Hiç sorma. O bizim alnımıza yapışan bir kara leke. O gün taşladığımız, Mecnun dediğimiz insanın Allah'ın elçisi olduğunu anladık. İstese bizi bir bedduayla helak edebilirdi. Ama bunu istemedi. O zaman ne yapmış biliyor musun? Taif halkının ve onların soylarından gelenlerin doğru yolu bulmaları için dua etmiş.
1: Kendime nasıl bir çıkış yolu bulacağımı bilmiyorum.
0: Ben sana ne yapman gerektiğini söyledim. Medine'ye gidip peygamberimizle görüşeceksin.
1: Başka çarem yok sanırım.
2: Vahşi bin Harp kısa sürede Medine'ye ulaştı.
1: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki sen onun peygamberisin.
2: Vahşi Müslüman olmuştu. Peygamberimiz karşısındakinin amcasının katili olduğunu anladığında derin bir teessüre kapıldı ve ondan Hazreti Hamza'yı nasıl öldürdüğünü anlatmasını istedi. Vahşi cezalandırılmadı. Ama peygamberimiz amcasının katledilişini hatırlamak istemediğinden Vahşi'nin bir daha gözüne görünmemesini istedi.
3: Ya Resulallah, babam Abdullah bin Übey öldü. Gömleğini verir misin, ona kefen yapayım?
4: Yahudilerle anlaşma yapıp arkamızdan iş çeviren, her fırsatta aleyhimize konuşarak Müslümanların arasında fitne fesat çıkaran bu adamın cenaze namazını mı kıldıracaksın?
2: Peygamberimiz

0: ettiklerini söyleyerek belde halkını öncelikle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Resulullah'ın Allah'ın peygamberi olduğuna inanmaya çağırmalarını, kalpleri imana ısındıkça da yavaş yavaş ibadetleri anlatmalarını istedi. Sonra Muaz bin Cebel'e, "Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin?" diye sordu.
1: "Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim ya Resulallah."
0: Peygamberimiz, "O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan?" diye sordu.
1: "Allah Resulü'nün sünnetiyle karar vereceğim."
0: Peygamber Efendimiz, Resulullah'ın sünnetinde de yoksa ne yapacağını sordu.
1: "Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim."
0: Peygamberimiz aldığı cevaplardan memnun olmuştu. Elini Muaz'ın göğsüne koydu ve Resulü'nün elçisini, Resulü'nün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi. Sonra iki dostuna dönerek şöyle dedi. "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin ve hüküm verirken birbirinizle uyum içinde olun. Ey Muaz bin Cebel, insanlara güzel davran." diyerek uyarıda bulunduktan bir müddet sonra onu tekrar yanına çağırıp şöyle dedi. "Senin için geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan onlardan hiçbir şey alma. Çünkü bu hıyanettir. Her kim bu dünyada hıyanet yaparsa kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. Bir de haksızlık yapıp mazlumun bedduasını almaktan sakın. Zira gerçek şudur ki Allah ile mazlumun bedduası arasında hiçbir perde yoktur. Seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin." Artık ayrılık vakti gelmişti. Sahabiler Resulullah ile ve birbiriyle kucaklaşarak vedalaştılar. Peygamberimiz Yemen heyetini uğurlamak için bir müddet Muaz'ın yanında yürüdü. Bu arada sessizce söylediği bazı şeyler Muaz'ın ağlamasına sebep olmuştu. Peygamberimizden ayrılırken bir daha görüşemeyecek iki insanın vedalaşması gibi sarılmışlardı birbirlerine.
2: "Muaz, ne oldu? Neden hala ağlıyorsun? Peygamberimiz ne dedi sana?"
3: "Medine'ye döndüğümüzde onun kabrini bulabileceğimi söyledi."
2: "Ne diyorsun? Bu onun son görüşümüz müydü?"
3: "Allah ona uzun ömür versin. Bizi ondan mahrum etmesin."
2: "Amin. O olmasa biz ne yaparız? Daha 60 yaşında. O Allah'ın peygamberi. Allah onu aramızdan almaz değil mi?"
3: "Bilmiyorum. Dua edelim de Allah dünya gözüyle onu bir daha görmeyi nasip etsin."
2: "İnşallah."
0: Yemen heyeti yola koyulmuştu. Ebu Musa el-Eş'ari ile Muaz bin Cebel tatlı bir sohbete dalmışlardı. Konu dönüp dolaşıp peygamberimize geliyordu. İkisi de onu kaybetme acısıyla yüzleşmenin verdiği şaşkınlığı yaşıyor. Onu kaybederlerse buna nasıl dayanabileceklerini düşünüyorlardı.
1: "Bir gün Resulullah Yafur isimli merkebine bindi ve hadi Muaz sen de bin diyerek beni çağırdı. Ona rahatsızlık vermemek için binmek istemedim. Ama o kadar ısrar etti ki terkisine binmeye çalıştım. Ben binince hayvan huysuzlandı. Silkinerek ikimizi de yere düşürdü."
2: "Peygamberimiz de mi düştü?"
1: "Evet. Ben rahatsız etmeyeyim derken hayvan ikimizi de yere düşürmüştü. Resulullah'a bir şey olsaydı kendimi affetmezdim. Bir yandan kendime kızıyor, bir yandan da peygamberimize bir şey oldu mu diye onu kontrol ediyordum. Oysa gülerek yerinden kalktı, yeniden merkebe binmek istedi. Nihayet hayvan ikna olmuştu. Bizi sırtında taşımaya karar verdi. Peygamberimiz elini arkaya doğru uzatarak sırtıma hafifçe dokunup, "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Onun hitabı içimi sıcacık bir sevgiyle dolduruyordu. "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." dedim. Bir şey söylemedi. Bir süre daha gittik. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Aynı muhabbetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." diye cevap verdim. Biraz daha gittik. Tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Acaba ne diyecek diye iyice meraklanmıştım. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." dedim. "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordum. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim.

0: sabırsızlıkla anlatacaklarını bekliyordum. Allah'tan daha fazla merak da bırakmadan sorusunun yanıtını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır.
1: Kullarının ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaları demek.
0: Evet. Bir süre daha yolculuğumuza devam ettik. Sonra peygamberimiz yine bana seslendi. Emrine amade olduğumu söyledi. Resulullah, peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevabı beklemeye başladım. Peygamberimiz şöyle dedi. Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır.
2: Bu ne büyük bir müjde.
0: Evet, elhamdülillah.
2: Bir daha tekrarlasana, yanlış mı anladım?
0: Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır dedi.
2: Bunu öğrendiğime çok sevindim.
0: Ben de.
3: Ebu Musa el-Eşari Yemenliydi. Muaz bin Cebel de sorular sorarak gidecekleri yerle ilgili bilgi ediniyordu.
0: Anladım. Gideceğimiz yerin senin toprakların oluşu bizim için büyük bir nimet oldu. Bayağı malumat edindim. Peki sen nasıl İslamiyet'i seçtin?
1: Baştan anlatmam lazım. Ben Yemen'in Zebit şehrinde oturan Eş'ar kabilesindenim.
0: Peygamberimizin ahlak ve meziyetlerini övdüğü kabile değil mi o?
1: Evet. Bizim oralara Medine tarafında bir peygamber zuhur ettiği haberi gelince abilerim ve ben bu dini merak ettik. Tek bir ilah inancı olan, yaşamı sadece bu dünyadan ibaret görmeyen bu inanç bize makul gelmişti. Ama onun hakkında bilgimiz çok azdı. Bunu öğrenmenin yolu da ancak Medine'ye gelmekten geçiyordu. Sağ olsun anacığım da bizi destekledi. İki abimle beraber yola düştük. Yalnız da değildik. 50 küsur kişi olmuştuk. Hep beraber limana gittik. Ve uzun bir bekleyişten sonra nihayet buraya gelebileceğimiz bir gemi bulduk. Ve yolculuğumuz başladı. Heyecan içinde peygamberle karşılaşmayı bekliyorduk. Derken kötüleşen hava şartları rotamızı değiştirdi. Gemi Habeşistan'a sürüklendi. Mecburen orada indik. Allah'ın hikmeti ya, orada da Müslümanlar varmış.
0: Cafer ve arkadaşları mı?
1: Evet. Allah bizi doğru yola iletmeyi dilemiş ki onlarla karşılaştık.
0: Allah Allah. Kaderiniz nasıl çizilmiş görüyor musun?
1: Ya, onun hikmetli işleri işte. Akıl sır ermiyor.
0: Cafer ve arkadaşlarının durumu nasıldı peki?
1: Habeş Necaşisi adil ve akıllı bir hükümdardı. Allah rahmet eylesin.
0: Amin, amin.
1: İyi bir düzen kurmuştu. Herkesin görevi belliydi. Orada yaşamak isteyenler kısa sürede kralın huzuruna çıkarılıyor ve ondan müsaade alınırsa Habeş topraklarına yerleşiyordu. Biz de başımıza gelenleri anlattık.
0: Onlar da sizin kalmanıza müsaade etti.
1: Evet, dedim ya Necaşi zeki ve iş bilen bir adamdı. O İslamiyet'i seçmeden evvel Hristiyan'dı. Ve bizim geldiğimiz yerde de tek tanrılı dinler yaygın olduğu için kolay anlaştık. Bizim niyetimizi sezince bizi Cafer'le tanıştırdı.
0: Uzun bir süre mi kaldınız Habeşistan'da?
1: Birkaç sene. O zaman orada 5-10 kadar Müslüman aile vardı. Biz de onların arasına katıldık. Kocaman bir aile gibiydik. Sürekli bir araya geliyor, namazlarımızı cemaatle kılıyorduk. Bu süreçte İslam'la ilgili çok şey öğrendim. Allah Cafer'den razı olsun.
0: Amin.
1: Muhte'de şehit olduğundan beri hayatımda büyük bir boşluk var.
0: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz de onu çok severdi.
1: Bilmez miyim?
0: Hayber dönüşünde yolda sizinle karşılaşmıştık.
1: Ne güzel bir sahneydi değil mi?
0: Hem de nasıl?
1: Biz Medine'ye gelmek üzere yola çıkmıştık. Peygamberimizin Hayber'e gittiğini öğrenince oraya yöneldik. Yolda bir de baktık ki siz Hayber'den dönüyorsunuz.
0: Peygamberimizi hiç öyle görmemiştik. Bineğinden indi ve neredeyse koşar adımlarla karşımızdan gelen gruba doğru ilerledi. Sonra bir de baktık ki ileriden koşarak yaklaşan biri var. O grup sizmişsiniz. Koşan da Cafer.
1: Nasıl sarılmışlardı birbirlerine değil mi? O zaman Cafer'in Peygamber Efendimiz'e ne kadar benzediğini fark etmiştim. Huyu da benzerdi, görünüşü de.
0: Evet, Hayber'in fethine mi, Cafer'in dönüşüne mi sevineyim bilmiyorum diye mutluluğunu dile getirmişti.
1: Ne günlerdi ama. Zaman nasıl da geçiyor değil mi? Bak o zaman Cafer vardı, şimdi yok. Sen Resulullah'ın döndüğünüzde belki beni bulamazsın, kabrimi ziyaret edersiniz dediğini söyledin ya. Kolum kanadım kırıldı. Kim bilir neler bekliyor bizi Muaz. Allah yardımcımız olsun.
0: Amin, amin. Önümüzde uzun bir yol var. Rabbim selametle gidip gelmeyi, döndüğümüzde bıraktığımız hiçbir şeyi kaybetmemeyi nasip etsin.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Züht konusundaki rivayetleriyle meşhur olmuş, güvenilir alimlerden Ahmet bin Ebul Havari, ilk sufilerden sayılan hocası Ebu Süleyman Eddarani'ye, muhabbet ehli Allah'ın sevgisini neyle kazandı diye sorduğunda, gelen yanıt kısa ve net olmuştur. İffet ve kanaatkarlıkla.
2: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir.

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz, "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz" buyurdu.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah sen söyle. Sen aramızda ilmi en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zararı olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranır.

0: öğrenmiş olur.
1: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
0: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
2: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
0: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
1: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
0: Anlayışlı kardeşim benim.
3: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
2: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
1: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
0: Bunu bir düşüneyim ben.
1: Abdullah?
0: Öğretirim, öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
1: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
0: Aman aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
1: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
4: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçekten doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve Allah katında sıddık, dürüst olarak yazılır. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler ve Allah katında yalancı olarak yazılır.

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

Sahabi Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikmekteydi. Bu esnada yakınından geçmekte olan bir kişi, ağaç dikmesinin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlüğünden kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannetmiş olmalı ki, onun bu durumunu garip karşıladı. Yaptığı işi küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Derda bu kişiye, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma. Zira ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse,

muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur buyurduğunu işittim diye cevap verdi. Hazreti Osman günün ilerleyen bir vaktinde ağaç dikerken kendisini ziyarete gelen bir kimse, "Ey müminlerin emiri, bu saatte mi ağaç dikiyorsun?" diye sorunca, "Bence geldiğinde beni böyle salih amel işleyenlerden biri olarak bulman, bozgunculuk yapanlardan biri olarak bulmandan daha hayırlıdır." cevabını vermişti.

Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.''

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah'ın arasında perde yoktur.

Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bazen uzatmak niyetiyle namaza başlarım. Fakat bir çocuğun ağlayışını duyar ve annesinin ona düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tutarım.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ata bin Ebu Rebah ile Ubeyd bin Umeyr bir gün Resul-i Ekrem'i en yakından tanıyan sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye gelirler. Ubeyd bin Umeyr, "Anneciğim, Resul-i Ekrem'de gördüğün en hayretamiz davranışı bize anlatır mısın?" diye sorar. Hazreti Ayşe bir müddet sessiz kaldıktan sonra şöyle anlatır. "Bir gece bana, ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim," dedi. Ben de, "Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim," diyerek ona müsaade ettim. Kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Daha sonra Bilal-i Habeşi sabah namazı için ezan okumaya geldi. Allah Resulü'nün ağladığını görünce, "Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?" dedi. Allah Resulü ona şu cevabı verdi. "Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana bir ayet indirildi. Onu okuyup da tefekkür etmeyene ne yazık. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardına gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağa dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasında emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır."
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: "Men ada meridan nada munadim minas sama. Tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta minal cenneti manzila."
2: Kim bir hastayı ziyaret ederse gökten bir melek, "Güzel ve hayırlı bir iş yaptın. Yürüyüşün güzel ve hayırlı oldu. Kendine cennetten bir köşk hazırladın," diye seslenir. İslam, toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasını ister. Hasta ziyareti, toplumda kaynaşmayı sağlayan önemli bir davranıştır. Toplumu kaynaştırmaya yönelik olan bu davranış, aynı zamanda ahiret hayatı içinde kurtuluş vesilesidir. Hasta ziyareti yapanın sevabı ancak Allah tarafından bilinebilen bir iyiliktir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda bu konuya temas etmiş ve hasta ziyaretinin önemini vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz hasta ziyaretini diğer ziyaretlerden ayrı tutmuş, salih ameller içinde öne çıkartarak faziletine vurgulamıştır. Çünkü insan kötü gününde kendisine yardım eden kimselere karşı yakınlık hisseder. Sevgili Peygamberimizin dikkat çektiği bu ziyaret, Müslümanlar arasında dini bir vazife olarak görünmelidir. Fakat ziyaretin usulüne uygun yapılması önemlidir. Usulüne uygun yapılmayan

Ziyaret, hastayla olan ilişkileri düzeltmek yerine bozabilir. Hastaya destek olmak yerine onu sıkıntıya sokarak daha da kötü olmasına neden olabilir. Unutmayalım ki amellerimizi yazan melekler her an bizim iyi ve kötü davranışlarımızı kaydetmekle görevlidir. Onlar yapılan işlerin somut delillerini, haklı ile haksızı belgeleriyle ortaya koyacaklardır. Şimdi sorumluluk zamanıdır. Öyle bir hayat yaşayalım ki kaydedilen amellerimiz çevremizde huzur, ahirette kurtuluş olsun.

0: 40 hadiste iyilik. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Yüce Rabbimiz uçsuz bucaksız, kusursuz bir kainat yarattı. Toprak üzerinde yürüdüğümüz, karnımızı doyurduğumuz, sonunda içine düşeceğimiz ana kucağı oldu. Gökyüzü başımızın tacı, hayatımızı bereketle dolduran engin bir örtü. Peki ya bu nefes kesilirse, tabiatın muazzam dengesi bozulursa, ya sadık yârimiz topraklar çöle döner, hayat pınarımız sular kurursa, ya da kuşlar ötmeyi bırakırsa, hiç düşündük mü ne yaparız? Halbuki Rabbimizin imar ve ihyasını cennetten yeryüzüne indirdiği ve halifesi kıldığı biz Ademoğluna bu kainatı emanet ederek, hak duyarlılığı ve sorumluluk bilinciyle çevremize muhabbet ve merhamet beslemeyi, onu koruyup gözetmeyi emrediyor. Doğayı korumak yalnızca bir çevre bilinci değil, bu bir inanç meselesi. Bu bir ahlak ve en önemlisi 1500 yıl öncesinden bize bırakılan bir sünnet. Ondan öğreniyoruz. Çünkü Rabbimizin yarattığı kainatı okuma ve anlamlandırmada en güzel rehber sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun tabiata bakışı ibret, hikmet, rahmet ve tefekkür merkezlidir. O yaradılanı yaradandan ötürü seven bir rahmet peygamberiydi. Öyleyse doğayı korumanın hakikatini ondan öğrenmek için zamanın ötesinden bakalım asırlar öncesine. Şimdi derin bir nefes alalım, gözlerimizi kapatalım. Zamanın ipini yavaşça geriye sarıyoruz. Ayaklarımızın altındaki toprak yüzyıllar öncesinin Mekke'sine, Medine'sine ait. Peygamber Efendimizin yürüdüğü sokaklardayız. Kumların sıcaklığı, çölün serin geceleri. Güneş ufkun ardında altın sarısı bir örtü gibi uzanıyor. Dumanı tüten kerpiç evler, aralardan yükselen hurma ağaçlarının gölgeleri. Sevgililer sevgilisi şöyle buyurmuştu. Temizlik imanın yarısıdır. Bu temizlik sadece kendimizde değil, çevremizde de aynı olmalıydı. Çünkü çevreyi bir emanet olarak gören Hazreti Peygamber, çevrenin kirletilmemesi konusunda çok duyarlı ve titiz davranırdı. Yere gömülmeyen tükürüğü, ümmetinin kötü amellerinden sayması, bu hassasiyetin bir göstergesiydi. Ayrıca çevrenin hoyratça kullanılmasını yasaklayarak tabiatın korunmasına önem vermişti. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Ayetini rehber edinip hayatında içselleştiren Peygamberimiz, akıp giden nehirden abdest alırken dahi suyun israf edilmemesi gerektiğini öğütlemişti. Uhud bizi sever.

Der, biz de onu severiz diyerek dağ muhabbetini dile getirirdi. Onun için doğa bir emanetti. O boş yere bir ağacın yaprağını dahi koparmazdı. Hatta kıyamet kopuyor olsa dahi elinizdeki fidanı dikin buyurarak tabiata karşı sorumluluğumuzu hatırlatır bizlere. Bir hadisinde de bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir kuş, bir insan veya bir hayvan yerse o Müslüman için sadaka olur. Ne güzel bir müjde. Çünkü Peygamberimiz sadece bir ağaç dikmekten bahsetmiyor. Bu söz her dikilen ağacın, her ekilen tohumun bir sadaka olduğunu anlatıyor. Hazreti Peygamber her vesileyle ağaçlara şefkat ve merhametle yaklaşılması gerektiğini vurgulardı. Bir keresinde Rafi bin Amr, çocukken karnını doyurmak için ensardan birisinin hurma ağacını taşlayınca, Hazreti Peygamber ona son derecede şefkatli bir üslupla, "Evladım, ağaçları taşlama, dibine düşenleri al, ye." buyurdu. Rahmet elçisi yalnızca insanlara değil, tüm canlılara karşı sonsuz bir merhametle yaklaşırdı ve bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun uyarısıyla mümine yakışanın bütün canlılara merhamet olduğunu beyan ederdi. Savaşlardan önce de daima askerlerine herhangi bir ağacı kesmemelerini, tarla ve bahçeleri ateşe vermemelerini emreder rahmet peygamberi. Hatta başka bir gün bir savaş dönüşünde konaklayan sahabeden biri yerde duran bir karınca yuvasını ateşe verir. Efendimiz durumu öğrenince çok öfkelendi ve şöyle dedi: "Ateşle ancak onu yaratan Allah azap eder. Canlıları yakmayın." Ve bunun gibi nicesi. Onun getirdiği bu anlayış çevreye rahmetle bakan bir ahlakın temeliydi. Şimdi yavaşça gözlerimizi açalım. Zamanın tozunu silkeleyip geldik asırlar öncesinden bugüne. Peygamber Efendimizin yürüdüğü sokaklardan, şimdi bizim adım attığımız yollara. O ki temizliği imanın yarısı saymıştı. O ki yoldan eziyet verici bir şeyi kaldırmayı sadaka kabul etmişti. Efendimizin izinden gitmek istiyorsak yeniden yeşermek zorundayız. Bu sadece ağaç dikmekle olmaz, israf etmemekle başlar. Çöpleri doğaya atmamakla, suyu bilinçli kullanmakla, hayvana merhametle, ormanı korumakla, toprağa şefkatle yaklaşmakla devam eder. Çünkü Müslüman elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir. Aynı zamanda doğanın da güvende olduğu kişidir.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak

da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size? Buyurdu. Onlar da evet, öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur. Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ben de bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Olabilir ki sizden biri delilini diğerinden daha düzgün ifadelerle savunur, ben de duyduklarıma dayanarak onun lehine hükmederim. Ben kimin lehine kardeşinin hakkından bir şeye hükmetmişsem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben ona ancak ateşten bir parça vermişimdir.

Ata bin Yesar anlatıyor. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'la karşılaştım ve bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta geçen sıfatlarını anlatır mısın dedim. O da şöyle dedi: elbette. Vallahi o Kur'an'daki bazı sıfatlarıyla Tevrat'ta da vasıflandırılmıştır. Ey peygamber, biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve ümmileri koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Ben sana El-Mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli biri olmadığı gibi çarşılarda, pazarlarda bağırıp çağıran biri de değildir. O kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Bilakis affeder, bağışlar.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye yani sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin abid yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ
2: Allah sizin suretlerinize, dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlarda katılaşan kalpleri yumuşatmakla, karanlığa gömülmüş, hastalıklı gönüllere şifa dağıtmakla görevli kimselerdir. Onların kazanmaya ve fethetmeye çalıştıkları ilk şey, insanların kalbi olmuştur. İslam'a göre kalp, anlama, kavrama, düşünme ve eşyanın hakikatini bilme kabiliyetine sahiptir. Bu sebeple kalp, Allah'a karşı sorumludur. İslam'da iman ve inkar mekanı,

0: emanet olan mal varlığına, beden güzelliğine, makam ve mevki gibi gelip geçici ölçülere bakmayacağına dikkat çekilmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu ölçü, samimi niyeti içinde barındıran güzel davranış ve yürekten ibadetlerdir. Allah ve Resulünün belirlediği ideal Müslümanın hayatı, maddi arzuların ve bedeni zevklerin gölgesinde kalmamalıdır. İnsanın gerçek değerini ortaya çıkaran ve yücelten manevi unsurlardır. Bununla birlikte kalpteki duygu, düşünce ve inançlar değişkendir. Bu durum bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kalpleri değiştiren, evirip çeviren Allah, kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl," şeklinde dua etmiştir. Mümin asla unutmamalıdır ki, Allah Teala'nın bakacağı kalp, iyilikler ve güzelliklerle süslenmelidir. Kin, günah, öfke ve nefret bu kalpte barınmamalıdır. Beden ülkesinin sultanı kalptir. Bu sultanın hem çok zayıf hem çok güçlü yönleri vardır. Bu sultan basit bir arzuyla ülkesini harabeye çevirecek kadar zayıf düşebilir ya da aynı sultan ilim, iman ve hikmetle bütün kainatı güzelleştirecek kadar güçlü olabilir.
1: Kırk hadiste iyilik. Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok

oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet edin ki size de merhamet edilsin. Bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın.

0: Sevgili Peygamberimiz, hicretin 10. yılı Rebiülevvel ayında Halid bin Velid'i bir grup Müslümanla birlikte Necranlı Haris bin Kâb oğullarına göndermiş ve onları İslam'a davet etmesini istemişti. Onlar da bu daveti kabul ederek Müslüman olmuşlar ve birlikte Resulullah'ın yanına gelip Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğunu ikrar etmişlerdi. Resulullah'a gelen heyetin içerisinde Ebu Şurayh el-Harisi de bulunuyordu. Resulullah ona hüküm sahibi anlamında Ebu'l-Hakem künyesiyle seslenildiğini duymuş ve bu durum hoşuna gitmemişti. Sevgili Peygamberimiz kendisini yanına çağırarak bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Muhakkak ki yegane hüküm sahibi Allah'tır. Hükümleri belirleyen de sonuçlandıran da O'dur. Sen niçin Ebu'l-Hakem künyesiyle çağrılıyorsun diye sordu. O da, kavmim bir anlaşmazlığa düştüğünde bana gelir, ben de aralarında hüküm veririm. Her iki taraf da razı olur cevabını verdi. Resulullah, ne güzel buyurdu. Onun sorunları çözmesi hoşuna gitmişti. Ancak Allah'a ait bir ismin bu şekilde kullanılmış olmasını kabullenemezdi. Ebu Şurayh'a kaç çocuğu olduğunu sordu. Onun, Şurayh, Müslim ve Abdullah isimli üç oğlu olduğunu duyunca en büyüğünün adını öğrenmek istedi. Ardından da Şurayh isimli büyük oğluna atfen ona "Sen Ebu Şurayh, Şurayh'ın babasısın" buyurdu ve onlara dua etti.
1: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da "Sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim hem bazı şeyleri emrettim."

ettim. Hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır buyurmuştu.

çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan ve Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına, "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber gönderdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Binaenaleyh söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin" buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı, "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin" diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir" buyurdu.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gamaratil mevti ve sekaratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu. Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı? Diye sordum. Şöyle cevap verdi. Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar

kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: "Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi." O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: "Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim." Bunun üzerine ben, "Hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır," dedim.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Öyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Abdullah, hayvanları otlatmakla görevli arkadaşlarından birinin hazırlığıyla meşguldü. Çoban yola çıktığında üzerinde eskimiş iki hırka vardı. Onun bu hali Hazreti Peygamber'in dikkatini çekti. Öyle ki onun bu ikisinden başka elbisesi yok mu diye sormaktan kendini alamadı. Cabir, "Ona verdiğim heybede iki elbise daha var" deyince Resulullah, "O halde onu çağır ve kendisine onları giymesini söyle" buyurdu. Cabir de hemen arkadaşına gidip Resulullah'ın isteğini iletti. Bunun üzerine çoban elbiseleri giydi ve tekrar yola koyuldu. Ardından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Hay Allah müstahakkını versin, böylesi daha iyi olmadı mı?" dedi. Bu sözü işiten adam, "Ya Resulallah, Allah yolunda savaşırken de mi böyle giyineyim?" diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, Allah yolunda savaşırken de" buyurdu.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül tokluğudur.

Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvalete onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: "Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız.

gibi bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Dünyevileşme ve tamahkarlık. Geçici olana bağlanmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, üçüncü bir vadi daha arzu eder. Ademoğlunun karnını ancak toprak doyurur. Allah tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Ademoğlu büyürken beraberinde şu iki şey de büyür: mal sevgisi ve uzun ömür dileği. Kâb bin İyaz'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: her ümmetin bir fitnesi, imtihan vesilesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi ise maldır. Mutarif babasının şöyle anlattığını naklediyor: Hazreti Peygamber'in yanına geldim. Bu sırada El-Hakümüttekâsür, çoklukla övünmek sizi oyaladı suresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu: Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır? Hakim bin Hizam anlatıyor: Resulullah'tan Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim, yine bana verdi. Sonra tekrar istedim, bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu: ey hakim, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el alan elden üstündür. Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: amcaoğullarından ikisiyle birlikte peygamberin yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, Allah'ın size tevdi ettiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Vallahi biz talep eden ya da hırslı olan kimselere böyle bir görevi vermiyoruz buyurdu. Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zahid olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi değildir. Aksine zahid olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin. Thank you. Abdullah bin Ömer anlatıyor. Allah Resulü omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada bir garip yahut bir yolcu gibi ol. Ebu Ümame'nin naklettiğine göre Resulullah'ın ashabı bir gün onun yanında dünya nimetleri hakkında konuştular. Bunun üzerine Resulullah, "Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Sadelik imandandır, sadelik imandandır." buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. "Dinarın ve dirhemin, kadifenin ve işlemeli elbisenin kulu olana yazıklar olsun. Böyle bir kişiye bir şey verilirse memnun olur, verilmezse hoşnut olmaz."

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
1: بريدة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi: Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda durumu malında azalmaya dönüşmesin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
2: جابر'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

0: Sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır. Ebu Salih diyor ki Abdullah bin Ömer'e dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيثما كنت.
0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ya Resulallah sefere çıkmak istiyorum bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de nerede olursan ol Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.
1: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي.
0: معقل بن يسار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur" de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Allahümme ağfirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver" de buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah katında insan haysiyetinin, Müslümanlar nezdinde en kutsal değer sayılan Beytullah'tan dahi üstün olduğuna kanaat getirmiştir. Resul-i Ekrem'in, ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ve kalbine iman işlememiş kimseler, Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın, onların kusurlarını araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını kurcalayan kişi var ya, Allah da onun ayıbını kurcalar. Allah kimin ayıbını kurcalarsa, kişi bu ayıbı kapalı kapılar ardında bile işlemiş olsa, yaptığını açığa çıkarıp onu rezil eder, buyurduğunu bize aktaran Abdullah bin Ömer, bir gün Kabe'ye yönelerek şöyle demiştir: sen ne büyüksün, ne kadar saygıya layıksın,

zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı? Bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker? Dallarını mı büker? Yoksa kökünden mi söker? Bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde, ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Vata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız,

0: Hicra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

yürek gelir dileğim o gül toprağına. İçim yanar bu

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yerhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.
1: أنس رضي الله عنه ثابت رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir: Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh: Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı? Diye sordum. Şöyle cevap verdi: Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

0: قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن تخفة الغفاري رضي الله عنه babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.''

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه.
1: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Ala diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayırdan da mahrumdur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Hikmet'in bedene bürünmüş hali. Ebu Derda. Medine'de şehrin önemli ticaret erbabı arasında sayılan ve farklı bölgelerden getirdiği güzel kokuları sattığı için civarın en seçkin attarı kabul edilen bir şahıs yaşardı. Gerek şehrin sakinleri gerekse çeşitli vesilelerle Medine'ye gelen misafirler alışverişte güvenilirliği

ve dürüstlüğüyle tanınan bu tüccarı tercih ederlerdi. Medine'nin en işlek dükkanına sahip olan bu şahıs, işine o kadar odaklanmıştı ki, gözünü ticaretten başka hiçbir şeyi görmezdi. Aklı fikri hep ticarette olduğundan, Peygamber Efendimizin Medine'ye hicreti dahi onun gündeminde yer etmemişti. Medine'de maddi durumları yerinde olan müşrikler, kendilerine özel putlar edinir ve bunlara evlerinde özel köşe tahsis ederlerdi. Kazancı hayli iyi olan bu tüccar da şirk içinde bir hayat sürdüğünden özel bir put edinmişti. Evinin en güzel köşesine yerleştirdiği ve üzerini özel bir örtüyle örttüğü bu puta sabahları işe giderken ve akşam döndüğünde tazimde bulunurdu. Şirkinde oldukça büyük direnç gösteren bu tüccarın en yakın dostuysa Müslümanların önde gelen simalarından Abdullah bin Revaha idi. Abdullah bu haline üzüldüğünden sık sık dostunu ziyarete gider, imanla buluşturup içinde bulunduğu şirk bataklığından onu kurtarmak için büyük çaba harcardı. Zaman zaman, "Taptığın bu putlar var ya, kendilerine gelen zararı dahi engelleyemiyorlar. Nasıl olacak da başkalarına gelecek zararı önleyebilecekler? Bunların kendilerine bir hayrı yok ki başkasına faydası olsun." diyerek dostunu ikna etmeye çalışırdı. Ancak inatçı arkadaşı her defasında mevzuyu en iyi bildiği konu olan ticarete getirir, Abdullah'ın hakikatleri anlatmasını sabote ederdi. Bedir Savaşı hazırlıklarının yapıldığı sıralarda gerçekleri anlatma konusunda her fırsatı ganimet bilen Abdullah, yine dostunun yanına gidip bir umutla onu imana davet etti. Ancak bu şahıs her zamanki gibi hakikat çağrısına kulaklarını tıkamakla kalmadı, Abdullah'ı Bedir'e katılmaktan vazgeçirmeye de çalıştı. Can dostu Abdullah, iman etmeye yanaşmayan arkadaşına o kadar öfkelendi ki, tehdit içeren şu sözleri söylemeden edemedi. "Bak dostum, ben şimdi gidiyorum. Ancak savaşta ölmez de sağ kalırsam, sana yapacağımı ben biliyorum." Abdullah, Bedir öncesinde olduğu gibi, savaş sırasında da dostunun imanla şereflenmesi için gözyaşlarıyla dualar etti. Bedir sonrasıydı. Günlerden bir gün Abdullah ziyaret etmek üzere dostunun evine vardı. Evin hanımı eşinin işten henüz dönmediğini ancak gelmek üzere olduğunu söyledi ve misafirini eve davet etti. Salonda oturup ev sahibinin gelmesini beklerken gözüne özel köşesinde bulunan put takıldı. Aklı başında bildiği dostunun böyle cansız bir ağaç parçasına tapınmasına bir türlü anlam veremiyordu. Kendine hakim olamayıp hiddetle karşısında hareket etmekten dahi aciz olan puta sertçe vurdu. Put gürültüyle yere düşüp parçalandı. Misafir bulunduğu evde daha fazla duramayacaktı. Dostuna mesaj vermek amacıyla da kırdığı putun her bir parçasını evin farklı odalarına koydu ve ev sahibi gelmeden önce habersizce oradan ayrıldı. Bedir Savaşı öncesinde söylediği gibi yapacağını yapmıştı. Çok geçmeden evine dönen ev sahibi, misafirinin salonda olduğunu eşinden öğrendi. Özlediği can dostunu görmek için sabırsızlanıyordu. Bu duyguyla salona girdiğinde gördüğü tablo onu şoke etti. Gözü gibi sakındığı putu parçalanmış durumdaydı. Misafiri de ortada yoktu. Öfkeden deliye dönmüştü. Meseleyi anlamıştı. Bu işin sorumlusu olan dostunu bulacak ve bunun hesabını ona soracaktı. Derhal Abdullah'ın evine gitmek üzere yola çıktı. Aslında akıllı biri olan ancak şirkin hakikati görmesini engellediği bu şahıs, kızgın da olsa yolda düşünme fırsatı buldu. Tapındığı put kendisini parçalayan bir insana karşılık verememiş, bu saldırıyı önleyememişti. Demek ki onun kendine bile hayrı yoktu. Dostu haklıydı anlaşılan. İç dünyasında muhasebesini yaptı. Şüpheler birbirini takip etti. Yol boyunca kendini sorguladı. Evden ayrıldığında içinde bulunduğu öfkeli halinden eser yoktu şimdi. Sanki biraz evvel ateş püsküren o değildi, sakinleşmişti. Artık telkine bile hacet yoktu. Dostunun bu durumuna şahit olduğunda mutluluktan kabına sığmayan ve nihayet emeğinin karşılığını gören Abdullah'ın dudaklarından sevinçle şu sözler dökülmüştü. "Dostum, bir gün mutlaka iman edeceğini biliyordum. Bugüne kadar arkadaşımdın, artık kardeşimsin." Ardından beraberce Allah Resulü'nün yanına gittiler. Getirilen kelime-i tevhidle birlikte yepyeni bir sayfa açıldı. Bu yeni mümin evine döndüğünde Müslüman olduğu haberini ve sevincini eşiyle paylaştı. Aslında daha önce imanla buluşan,
Ancak kocasından çekindiği için Müslümanlığını gizleyen eşi, nicedir kocasının imana erebilmesi için dua ediyordu. Duaları kabul edilmişti artık.

Medine'nin Hazreç kabilesine mensup olan bu tüccarın asıl adı Uveymir Amr bin Zeyd bin Kays'tır. Ancak o çok kıymetli bir şahsiyet olan büyük kızı Derda'dan dolayı bu künyeyi almış ve isminden ziyade Ebu Derda lakabıyla şöhret bulmuştur. Hicretten 2 yıl sonra İslam'la şereflenen Ebu Derda, ailesi içinde en son Müslüman olan kişidir. Ayrıca Ensar'dan en son imana eren kişi olarak da nitelendirilmiştir. Uhud Savaşı'nda sergilediği cesaret ve kahramanlık sebebiyle Allah Resulü onu şu şekilde methetmiştir. Uveymir, Ebu Derda, hafif teçhizatlı ne güzel bir süvaridir. İman etmesinin ardından şirkle heba ettiği yılları telafi için Suffe'ye dahil olan Ebu Derda, zamanının çoğunu burada ilim öğrenerek geçirdi. Önceleri ticaretle meşgulken, Müslüman olduktan sonra hem ticareti hem de ibadeti bir arada yürütemediğini, bu yüzden de tercihini ilim ve ibadetten yana kullandığını şu ifadelerle dile getirmiştir. Bir kalpte iki sevda olmuyor. Ben size ticaret haramdır demiyorum. Lakin hem ticareti hem öğrenmeyi birlikte yürütemediğim için ben ilmi tercih ediyorum. Ebu Derda yaptığı bu seçimle kendini ilim ve ibadete adadı. Artık boşa geçen yıllarını telafi etmeliydi. Nüzulüne şahit olamadığı ayetlerin hepsini kısa zamanda ezberledi. Bu çerçevede onun Kur'an'ın tamamını hıfz ederek Hazreti Peygamber'e arz ettiği, okuduğu ifade edilmiştir. Böylece Ebu Derda sahabe arasında mühim bir yer edindi. Ashab-ı kiram bu ilim ehlinin azmine gıptayla baktı. Onu hayranlıkla takip edenlerden biri olan Ebu Zer şu sözleri söylemiştir. Ey Ebu Derda! Şu an ne yeryüzü senden daha alim birini üzerinde taşıyor, ne de gökyüzü senden daha alimini altında gölgelendiriyor. Alim, arif, hikmet sahibi ve mütefekkir nitelikleriyle sahabe içinde seçkin bir konumda bulunan Ebu Derda hakkında Allah Resulü şu ifadelerde bulunmuştur. Ümmetimin en abidi, en muttakisi, en hakimi Ebu Derda'dır. Onun ibadete ne derece düşkün olduğunu şu ifadesinden anlayabiliriz. 3 şey olmasa bir gün bile yaşamayı istemezdim. Bunlar sıcak ve uzun günlerde Allah için oruç tutup susuz kalmak, gece ortasında Allah için secde etmek ve meyvelerin iyisi arandığı gibi sözlerin de iyisini arayan kimselerle sohbet etmektir. Öte yandan Ebu Derda bu ilmi seviyeyi yakalama sürecinde bazı sorumluluklarını zaman zaman ihmal etmesinden dolayı Resulullah tarafından ikaz da edilmiştir. Bildikleriyle amel etmesi Ebu Derda'yı çok mümtaz bir şahsiyet kılmıştır. İlmiyle amil olmayı her şeyden önde tutup bunun ehemmiyetini birçok sözünde dile getirmiştir. Bunlardan biri şu şekildedir. Kimin ilmi artarsa ağrısı, sancısı da artar. Benim en korktuğum şey, kıyamet gününde bana ilim öğrendin mi diye sorulup evet dememden sonra öğrenmene rağmen neden gereğini yerine getirmedin şeklinde soru yöneltilmesidir. Bu yüzden faydasız ilimden, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan Allah'a sığınırım. Yine Ebu Derda, ilim-amel münasebetinin önemini şu ifadeyle altını çizerek vurgulamıştır. Allah'ın kendisine öğrettiği halde öğrenmemiş kimseye bir defa, öğrenip de amel etmeyene ise 7 defa yazıklar olsun. Cübeyr bin Nüfeyr'in naklettiği şu olay, Ebu Derda'nın bu konudaki hassasiyetini açıkça göstermektedir. Buna göre Kıbrıs'ın fethi gerçekleştiğinde sefere bizzat iştirak eden Ebu Derda bir köşeye çekilmiş ağlamaktadır. Merakla yanına yaklaşan Cübeyr, Allah Müslümanları aziz, kafirleri de zelil kılmışken, müminlere zafer bahşetmişken onun ne sebeple ağladığını sormuştur. Ebu Derda gözyaşlarını silerken şu cevabı vermiştir. Ey Cübeyr! Bugün biz Allah'a kul olmayı terk eden bir topluluğun nasıl zelil bir duruma düştüğünü gördük. Yarın kulluğumuzu yerine getiremeyip de onların durumuna düştük.

Bu bağlamda o, Peygamber Efendimiz'den işittiği şu duayı dilinden düşürmezdi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenleri sevmeyi ve senin sevdiğine beni ulaştıracak amelleri dilerim. Ya Rabbi, senin sevgini nefsimden, ehli iyalimden ve serin sudan daha sevgili kıl. Son derece mütevazı bir hayat süren Ebu Derda, hesabını veremeyeceği servete sahip olmaktan korkardı. Hazreti Ömer, hilafeti döneminde memurlarını teftiş etmek üzere Şam'a gittiğinde onun bu durumuna gözleriyle şahit olmuştur. Şam valisi başta olmak üzere şehrin bürokratlarının kapılarının kilitli olduğunu, ipekle döşeli odalarda ve konforlu bir yaşam sürdüklerini, buna rağmen şehrin kadısı olan Ebu Derda'nın kapısında kilit dahi bulunmadığını ve gelenin selamını alıp kim olduğunu sormadan içeri kabul ettiğini görmüştür. Ayrıca halife onu altında bir keçe parçası bulunan karanlık ve soğuk odasında, üzerinde kendisini soğuktan koruyamayan oldukça ince elbisesiyle gördüğü zaman duygulanmıştır. Şahit olduğu manzara karşısında Hazreti Ömer, "Ey Ebu Derda, ben seni Medine'de hoş tutmadım mı? Buradaki halin nedir böyle?" diye sorduğunda, Ebu Derda'nın Resul-i Ekrem'den naklettiği şu cevapla, halife bir kez daha sarsılmıştır. "Sizin dünyadan nasibiniz bir yolcunun azığı kadar olsun." Hak hukuk konusunda ziyadesiyle titiz hareket eden Şam kadısı Ebu Derda, bir hüküm verdikten sonra bile aldığı karardan emin olmak için davalıları geri çağırıp onları tekrar tekrar dinlerdi. Şam kadılığına tayin edilince onu tebrik etmek üzere ziyaretine gelenlere şunları söylemiştir. "Beni kadılıktan dolayı mı kutluyorsunuz? Öyle bir uçurumun başına gelmiş bulunuyorum ki, orada meydana gelecek herhangi bir ayak kayması, Aden'e olan mesafeden daha büyüktür. Eğer insanlar kadılığın taşıdığı sorumluluğu bilmiş olsalardı, bu görevi istemedikleri için sırayla kadılık yaparlardı. Yine eğer insanlar ezanın faziletini bilmiş olsalardı, müezzinlik yapmak için sıraya girerlerdi." Samimi bir mümin örnekliğini gördüğümüz Ebu Derda, zaman zaman "Allah'ım, kalbimin dağınıklığından sana sığınırım" diye dua ederdi. Öğrencileri merak edip kalp dağınıklığının ne demek olduğunu ona sorduklarında, "Her vadide malım olsun düşüncesidir, her işte parmağım olsun arzusudur" şeklinde aldıkları cevap hepimize bir ders niteliğindedir. "Eğer öldükten sonra neler göreceğinizi bilseydiniz, ne iştahla yemek yiyebilir ne de kana kana bir şey içebilirdiniz. Dinlenmek için eve girmez, dağlara çıkıp dövüne dövüne halinize ağlardınız ve silkelenip meyvesi yenen bir ağaç olmayı arzu ederdiniz" sözü de onun ne kadar derin düşünceli olduğunun bir göstergesidir.

Ebu Derda'nın dostluğa çok değer veren bir özelliği vardı. Onun sırf Allah için sevdiği 300 veya 360 arkadaşından bahsedilir. Bu itibarla o, kıldığı her namazdan sonra secdeye giderek isim isim bu kimselere dua ederdi. Kendisine meseleyi soranlara bir defasında şöyle demişti: "Hiç kimse yoktur ki kardeşine gıyabında dua etsin de Allah ona senin için de aynısı olsun diyen iki melek görevlendirmiş olmasın. Ben meleklerin bana dua etmesini hiç istemez miyim?" Ebu Derda, Hazreti Ebu Bekir döneminde gerçekleşen Yermük Savaşı'nda İslam tarihinin ilk ordu kadılığı görevini icra etti. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman devirlerinde de bu vazifeyi yerine getirdi. Hazreti Ömer bir süre Medine'de kalan Ebu Derda'yı Şam'a vali tayin etmek istedi, ancak bu ağır yükü nazikçe geri çeviren Ebu Derda, Hazreti Ömer'in yoğun ısrarları neticesinde ise şu teklifte bulunmak zorunda kaldı: "Beni yönetici olarak görevlendirme, ancak ben Şam'a yine gideyim, insanlara ilim öğreteyim, Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini onlara anlatayım." Sunulan öneriye sıcak bakan halife, onu bu vazife için Şam'a gönderdi. Ebu Derda Şam'a gittiğinde

halkı son derece dünyevileşmiş gördü ve bu duruma oldukça üzüldü. Derhal mescide toplanmalarını istediği Şamlılara şu konuşmayı yaptı. Ey Şam halkı! Tüketemeyeceğiniz şeyleri biriktirmeye, içinde oturamayacağınız binalar inşa etmeye, ulaşamayacağınız emeller peşinde koşmaya utanmıyor musunuz? Sizden öncekiler de sürekli mal yığıyordu. Uzun hülyalar peşinde koşup sağlam bina inşa ediyorlardı. Ama ne oldu? Çok geçmeden helak edildiler. Besleye geldikleri emel ve ümitleri yok oldu. Sağlam binaları viraneye döndü. Bildiğiniz üzere Ad kavmi Aden'le Umman arasını mal ve evlatlarıyla doldurmuşlardı. Peki söyleyin bakalım, bugün içinizden kim onların mirasını benden iki dirheme satın almak ister? Ey mal sahipleri! Kendisine karşı sizinle bizim aramızda hiçbir farkın kalmayacağı gün gelmeden önce kendinizi mallarınızla serinletiniz. Ey insanlar! Sizi gaflete düşürecek nimetteki gizli şehvetten korkuyorum. Bu da tıka basa yiyip karnınızı doyurduğunuz halde ilim bakımından aç olduğunuz zamandır. En hayırlınız arkadaşına, gel ölmeden önce oruç tutalım. En kötünüzse arkadaşına, gel ölmeden önce yiyip içelim ve eğlenelim diyen kişidir. Bu sözleri işiten Şamlılar hıçkırıklara boğuldular. Ağlama sesleri mescidin dışından duyuluyordu. İşte bu etkileyici nasihati yaptığı günden itibaren Ebu Derda halk arasında dolaşmaya başladı. Bulduğu her fırsatı değerlendirdi. Gelen soruları cevapladı, insanlara bilmediklerini öğretti ve tavsiyelerde bulundu. İlmi bakımdan birçok alanda adından söz ettiren Ebu Derda'nın esasen en önemli özelliği mukri sıfatıyla icra etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim öğreticiliğidir. Bu çerçevede Şam Mukri'yi namıyla şöhret buldu. O, Şam'dayken başlattığı ilmi seferberlik kapsamında her birinin başına bir öğretici görevlendirdiği onar kişilik gruplara ayırdığı öğrencilerini sabah namazlarının ardından okutmaya başlardı. Bu esnada kendisi mihrapta oturur ve oluşturulan ders halkaları arasında dolaşmak suretiyle çalışmaları takip ederdi. Beklediği seviyeyi yakalayan öğrencilerse kıraatini ona arz ederlerdi. Ebu Derda'nın ders halkalarının sayısı bazı günler 160'ı yani 1600 kişiyi bulurdu. Kur'an eğitim tarihinde bu eğitim yöntemini ilk defa onun başlattığı söylenebilir. Bu çerçevede Şam'daki tedris faaliyetlerinin semeresi olarak sayısız hafız yetiştirmiştir. Peygamber Efendimiz'in ümmetin hakimi olarak tavsif ettiği Ebu Derda'nın özellikle Şam'daki hayatı insanlara eğitim ve nasihatle dopdolu geçti. Kimi zaman namazın sonunda mescitte, kimi zaman bir namaz çıkışında Şam mescidinin merdivenlerinde, kimi zaman evinin kapısının önünde ya da bir sokak başında verdiği öğütler, halkın heyecanını ve ilme olan hevesini daima canlı tuttu. Ebu Derda bir hatasını gördüğü kimseye "kardeşim" diyerek hitap ederek tavsiyede bulunurdu. Bu hikmet sahibine göre insanlar konuşmayı nasıl öğreniyorlarsa, konuşmamayı yani susmayı da o şekilde öğrenmeliydi. Gerektiğinde susmak büyük bir ilimdi. İnsanı cennete veya cehenneme götüren dilinin söyledikleriydi. Her sözü paha biçilmez değerde olan Ebu Derda bir mesele anlatırken, özellikle hadis-i şerifleri naklederken daima tebessüm ederdi. Bir gün eşi, insanların bu halini yadırgamalarından korktuğunu söyleyerek neden gülümsediğini sorduğunda şu cevabı almıştır. Allah Resulü de konuşurken tebessüm ederdi. Ebu Derda'nın Müslüman'ın ilmi konuda tavrının nasıl olması gerektiğini gösteren şu tavsiyeleri oldukça anlamlıdır. Müslüman'ın kendi evi camiden sonra en güzel ibadet yeridir. Kişi kendi evinde diline, namusuna ve gözüne sahip olur. Sakın ola sokaklarda, yol kenarlarında oturmayınız. Oralar sizi meşgul eder, gözünüzü ve zihninizi kirletir. İlim öğreniniz. Eğer öğrenemeyecekseniz, ilim adamlarını seviniz. Eğer sevemeyecekseniz, bari onlardan nefret etmeyiniz. Ebu Derda bunu dedikten sonra Resul-i Ekrem'in şu hadisini aktarmıştır. Ya öğreten olunuz, ya öğrenen olunuz, ya dinleyen olunuz. Sakın dördüncüsü olmayınız. Yoksa helak olursunuz. Ebu Derda'nın nasihat verdiği muhatap kitle öğrencileriyle sınırlı kalmamıştır. Çok yakın dostu Selman-ı Farisi'ye yazdığı mektuplarda da

onun kıymetli öğütlerini görmek mümkündür. Bu mektupların birinde dünyanın ve malının geçiciliğini ifade eden şu vasiyetleri gayet manidardır. Ey kardeşim! Sakın şükrünü eda edemeyeceğin dünya mallarını yığayım deme. Zira ben Resulullah'tan bu konuda şunları işittim. Dünyada mal ve servet sahibi olup da Allah'a itaat eden kimse, kıyamet gününde malları önünde olduğu halde gelir. Sırattan geçtiği esnada köprünün her esneyişinde dünyadaki malı ona yürü ve korkma çünkü sen üzerine gerekeni eda ettin der. Dünyada Allah'a itaat etmeyen mal sahipleri ise malları omuzlarında olduğu halde gelirler. Üzerinden geçtikleri sırada sıratın her sarsılışında malı ona dünyadayken Allah'ın benim hakkımda sana yüklediği sorumluluğu yerine getirmediğin için vay başına geleceklere der. Ey kardeşim, sakın Allah Resulü'nün arkadaşıyım diye de aldanma. Zira biz ondan sonra nice yıldır yaşıyoruz ve bu arada neler yaptığımızı da en iyi Allah bilir.

İlim ahlakını kendisinde bütün yönleriyle gördüğümüz Ebu Derda, Hazreti Peygamber'den 179 hadisi şerif rivayet etmiştir. Onun hadisi şerif aktarmadaki hassasiyeti de dikkat çekecek niteliktedir. Uzak diyarlardan peygamber buyruklarını öğrenmek üzere yanına gelen ilim ehline, rivayeti naklettikten sonra hatayla ilave ya da eksiklik yapılması ihtimaline karşı hadis bunun gibidir veya buna benzer şekildedir cümlesiyle şerh düşerek ilmi tavrını göstermiştir. Onun ilim erbabı olması münasebetiyle Resulullah'tan ilme dair naklettiği hadis-i şeriflerden birisi şöyledir. Bir insan ilim elde etmek üzere yola çıkarsa Allah ona cennete giden bir yol açar. Melekler ilim peşinde koşanlardan hoşnut oldukları için kanatlarını onun ayakları altına sererler. İlim sahipleri için yerdekiler ve göktekiler, hatta sudaki balıklar bile onların bağışlanması için Allah'a yalvarırlar. Bir alimin sadece ibadet eden bir kimseye üstünlüğü, 14. gecesinde ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüş değil, sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte bu ilim mirasına konan kimsenin kısmeti çok büyük demektir. Tıp ilmine de vakıf olması itibarıyla hastalığa iyi gelecek ilaçları yaparak Şam'da hastaları tedavi eden, hayırsever, cömert, kırgınlıkları yatıştıran, ara bulan, mütebessim, kimseyi incitmediği gibi kimseden de incinmeyen Ebu Derda, Hicri 32, miladi 652 yılında hastalanıp Şam'da ruhunu teslim etti.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyosu. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
3: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: معاذ رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.''

0: onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
0: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: Bir defasında Allah Resulü Hazreti Ömer'e şu tavsiyede bulunmuştur. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل.
0: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince Umeyr vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine vallahi ya Resulallah başka bir şey için değil cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون.
0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

0: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة.
1: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
2: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil. yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan, Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ben de bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Olabilir ki sizden biri delilini diğerinden daha düzgün ifadelerle savunur, ben de duyduklarıma dayanarak onun lehine hükmederim. Ben kimin lehine kardeşinin hakkından bir şeye hükmetmişsem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben ona ancak ateşten bir parça vermişimdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية له المسبل إزارة.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.
1: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها.
2: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh şöyle dediği aktarılmıştır. Kûfe halkı Hazreti Ömer'e Vali Sa'd bin Ebu Vakkas'ı şikayet ettiler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu görevden alıp yerine Ammar bin Yasir'i radıyallahu anh atadı. Kûfeliler Sa'd'ın namazı dahi güzelce kılmadığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Hazreti Ömer Sa'd'a haber gönderip onu huzuruna çağırdı ve "Ey Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas, bu adamlar senin namazı bile güzel kılmadığını ileri sürüyorlar. Ne dersin?" dedi. Sa'd, "Vallahi ben onlara Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı gibi namaz kıldırır, hiçbir şeyi eksik yapmazdım. Yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatı uzun, son iki rekatı da hafif tutardım," dedi. Hazreti Ömer, "Zaten senin hakkında kanaatimiz bu idi," dedikten sonra Sa'd'ın durumunu bir de Kûfe halkından soruşturması için bir veya birkaç kişiyi Sa'd'la birlikte Kûfe'ye gönderdi. Görevli Sa'd hakkında bütün mescitlerde soruşturma yaptı. Onlar da Sa'd'ı iyi bir şekilde övdüler. Nihayet Absoğullarına ait bir mescide girdi. Cemaatten Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade isminde biri ayağa kalktı ve "Madem ki bize Allah andı verdin, söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip savaşa çıkmaz. Mal taksim ederken, eşitliği, hüküm verirken de adaleti gözetmez," dedi. Bu haksız ithamlara çok içerleyen Sa'd dedi ki, "Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve onu fitnelere uğrat. Sonraları bu adama hali sorulduğunda, kocamış, fitnelere uğramış, zavallı bir ihtiyarım, Sad'ın bedduasına uğradım, derdi. Cabir'den radıyallahu anh, bu hadisi rivayet eden Abdülmelik bin Umeyr de der ki, daha sonra onu ihtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde ben de gördüm. Yollarda rastladığı cariyelere sataşır, onları çimdiklerdi.
0: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى متفق عليه وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم
1: أبو طالب Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, İffet, onur ve gönül zenginliği isterim.

0: Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: Esma binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahttır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahttır.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gen vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah, sen söyle. Sen aramızda ilme en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi

0: Sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
1: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
0: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zararı olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
2: Abdullah haklı.
3: Bence de haklı.
0: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
1: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
0: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
2: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
0: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
1: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
0: Anlayışlı kardeşim benim.
3: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
2: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
1: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
0: Bunu bir düşüneyim ben.
1: Abdullah?
0: öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
1: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
0: Aman kalsın bir tarafım kırılmasın.
1: Gel yahu bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel hadi.
4: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.''

yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية أبي داود: تشفع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.
0: وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: أبو هريرة رضي الله عنه نقل edildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip: ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi buyurdu.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: أبو هريرة radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun, derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim, dersin, cevabını verdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır, buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü, diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir, cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: ابن مسعود رضي الله عنه Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir."
0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على

0: الأرض أجساد الأنبياء.
1: أوس بن أوس رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu.

0: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.

0: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: "Yüzümü Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şer ise sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

gibi ölmüşleri diri kılar. Bir dem girer kibir evine.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Yıllar önce buraya geldiğinde onu taşlamışsınız. Deli muamelesi yapmışsınız.
0: Hiç sorma. O bizim alnımıza yapışan bir kara leke. O gün taşladığımız, Mecnun dediğimiz insanın Allah'ın elçisi olduğunu anladık. İstese bizi bir bedduayla helak edebilirdi. Ama bunu istemedi. O zaman ne yapmış biliyor musun? Taif halkının ve onların soylarından gelenlerin doğru yolu bulmaları için dua etmiş.
1: Kendime nasıl bir çıkış yolu bulacağımı bilmiyorum.
0: Ben sana ne yapman gerektiğini söyledim. Medine'ye gidip peygamberimizle görüşeceksin.
1: Başka çarem yok sanırım.
2: Vahşi bin Harp kısa sürede Medine'ye ulaştı.
1: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki sen onun peygamberisin.
2: Vahşi Müslüman olmuştu. Peygamberimiz karşısındakinin amcasının katili olduğunu anladığında derin bir teessüre kapıldı ve ondan Hazreti Hamza'yı nasıl öldürdüğünü anlatmasını istedi. Vahşi cezalandırılmadı. Ama peygamberimiz amcasının katledilişini hatırlamak istemediğinden Vahşi'nin bir daha gözüne görünmemesini istedi.
3: Ya Resulallah, babam Abdullah.